düşündüğüm gibidir. Söyleyen kim? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Yani alimin abid üzerine üstünlüğü, Peygamber Efendimizin ashabının en aşağı mertebede olanına üstünlüğü ne kadarsa, nerede Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, nerede ashabının derece itibariyle en geride kalanı, en aşağısı. O ikisi arasındaki fark ne kadar yüksek ise, ne kadar büyük ise, ne kadar derin ise, alim ile abid arasındaki fark da o kadar yüksektir, o kadar derindir, o kadar uzaktır. Alim, abid üzerine o kadar üstündür. Bu hadis-i şerif bize ömrümüzde ışık tutmalı, rehber olmalı. Yalnız burada izah edilecek bir iki husus var. Alim, bilen, bilen insan, bilgin, abid, ibadet eden kimse. Alim daha üstün ama nasıl alim daha üstün? Ben trigonometriyi iyi biliyorum, fiziği iyi biliyorum, kimyayı çok iyi biliyorum. Dünya üzerinde bir taneyim. Bu sahada benim elime su dökecek insan yok. Fizik deyince ilk önce ben hatıra gelirim. Veya biyoloji deyince ilk önce hatıra ben gelirim. Araştırmalarım var, ilmi eserlerim var. Herkes Amerika'dan teklif mektubu yağıyor, Avrupa'dan teklif mektubu yağıyor, herkes beni çağırıyor. Alim bu mu? Hayır. İlk önce iman sahibi olacak insan. Yani Allah'a iman etmedikten sonra ne kadar uğraşırsa uğraşsın, İlk önce imanın kapısından bir girecek, yani bir derece alabilmesi için edna şart, asgari şart ilk önce iman ehli olması insanın. Peki o alim ne olacak, yani kıymetsiz mi o ilim? Hayır. Bütün ilimler kıymetli ama o ilmin, o alime ahirette bir faydası yok. Yani o fizikçiliğiyle ahirette cehennemden kurtulamayacak. Biyoloji uzmanı olmasıyla cehennemden kurtulamayacak. Kimyada bir tane olmasıyla cehennemden kurtulamayacak. Biraz nasıl oluyor bu iş? Allahu Teala Hazretleri öyle buyuruyor Kur'an-ı Kerim'inde. İnna Allaha la yaghfiru en yushrike bihi ve yaghfiru ma dune zalike limen yasha. Allahu Teala Hazretleri kendisine şirk koşulmasını asla affetmez. Onun dışındaki başka günahları dilediği kul için affı mağfiret eder. Cümle zerrat-ı cihan bas bas bağırıyor. Allahu Teala Hazretleri var. Bizim bir yaradanımız var, bizim halikimiz var diye. Bir zerre Allahu Teala Hazretlerinin ispatına bir zerre bile kafi. Allahu Teala Hazretlerinin varlığını, birliğini anlayamadıktan sonra o adamda bir şey yok yani. Tımarhaneyi ziyaret edin. Öyle dahi deliler vardır ki 2 saat, 3 saat sizi hayran bırakır bilgisine. Öyle şeyler söyler ki bakarsınız matematikten, fizikten, kimyadan. 3 saat sonra zihin yorulmaya başladı mı başlar zırvalama. 3 saat belli bir saate rahat rahat konuşur. Yani belli bir saate birazcık bir insanın maluma sahibi mühim olması mühim değil. Mühim olan işin esrarına, künhüne, şeyine vakıf olması. Varlığın bilme ne hacet küreyi alemiyle. Yeter ispatına halk eylediğin bir zerre bile, bir atomun yapısına bak, onun nasıl işlediğini, nasıl teşekkül ettiğini, onu anlarsın. Onu anlayamadıktan sonra demek ki hakikaten alim değil. Ve hakiki alimler ispat ediyorlar mı, itiraf ediyorlar mı? Tabii. Einstein mesela bugün en böyle parlak isim olarak herkesin hemen hatırına gelen, efendim, relativiteyi, izafiyet teorisini ortaya atmış olan büyük alim. Büyük alim diye hemen ilk hatıra kim gelir? Atom alimi Einstein gelir. Einstein'a soruyorlar, nasıl hem kainatı inceliyorsun, yıldızları, ayları, gökleri, hem de atomu inceliyorsun, bir de yeni nazariyeler ortaya atmışsın, herkes seni alkışlıyor, Allah hakkında ne dersin? Var mı acaba? Yani inanıyor musun? Diyor ki, kainatı incelediğimiz zaman en küçük zerreden en büyük alemlere kadar, yıldızlara, şeylere kadar bir matematik intizam var diyor. Yani rakamlarla, şeylerle tespit edilen aksamayan bir nizam var. Eğer bu nizamın kurucusuna inanmaksa diyor, sizin maksadınız, ben bu inançlıların en başında geliyorum diyor. En başında geliyorum diyor. Madem nizam var, o halde o nizamı kuran var. Bizi Libya'ya çağırdılar. Kur'an-ı Kerim yarışması var diye gittik. Orada bir memleketin baş müftüsüyle de görüştük. Baş müftü dedi ki, beni Moskova'ya çağırdılar, gittim dedi. Moskova'da işte konuşma açılmış. Konuşmada demiş ki,
Şu bina ustasız olur mu? Olmaz. Şu saat ustasız olur mu? Olmaz. Efendim şu bahçeler, bulvarlar, şehir, yani bir böyle tesadüfen olması mümkün olur mu? Olmaz. O halde demiş, kainat da bu intizamla şeysiz olmaz. Yaratıcısız olmaz. Bu kainatın sahibi var demiş, susmuş kalmış. Bayağı yüksek mevkide bulunan adam, susmuş kalmış. Neyse, aradan aylar geçmiş, o müftünün memleketinden birisi gene bir iş için Moskova'ya gitmiş. O ikinci giden adama, Müftü Efendi'nin daha önceki gidişinde görüşmüş olan adam demiş ki, Müftü Efendi nasıl? Eh iyi, sıhhatte. Ona selam söyle demiş, ben müminim demiş. Ben imana geldim, ona selam söyle demiş. Onun için hakiki alim bir kere ilk önce iman edecek. İnsaf ehli olacak. Allah-u Teala Hazretlerini bilmek. Asıl hüner o. Asıl büyük hüner o. Bir insan Allah-u Teala Hazretlerini bildi. Ehli insaf oldu mu? İman ehli, insaf ehli, vicdan ehli bir kimse oldu mu? Hah, ondan sonra öğrendiği her bilgi bir değer kazanıyor. Ondan sonra öğrendiği her bilgi bir değer kazanıyor. O zaman tamam. O zaman alim olan insanın değerine paha biçilmez. İman ehli olduktan sonra, Allah'a boyun büktükten sonra, Allah'a muti olduktan sonra, Kur'an'ı kabul ettikten sonra, Resulullah'a tabi olduktan sonra tamam. O alimin değerine paha biçilmez. Ötekisi şahsen çalışıyor. Abid şahsen çalışıyor, kendisinin manevi mertebesini yükseltici işler yapıyor. Berikisi ilme meşgul olduğu için hem meçhulleri çözüyor hem de öğrendiğini başkasına naklediyor. Bugün biz neden geri kaldık? Biz bugün Osmanlıları tarih kitaplarından okuyoruz. Dedelerimiz Viyana'ya kadar gitmiş, göğsümüz kabarıyor. Akdeniz bir Türk gölüymüş, göğsümüz kabarıyor. Pasa kadar bizimmiş. İtalya'nın çizmesinin uç tarafında Otranto Kalesi'ni bile almışız. Göğsümüz kabarıyor. İlimden ayrı düştük. İlmi cevvaliyetimiz, hayatiyetimiz, faaliyetimiz zayıfladı. Onlardan geride kaldık. Halbuki herhangi bir sahada, hiçbir Müslüman bir ilmi mesai sahasında meşgul olmazsa, bütün Müslümanlar niye o sahayla meşgul olmadın diye mesuliyet altında. İlimsiz hiçbir şey yapmak mümkün değil. İbadet bile ilimden koptuğunuz zaman yanılmalar başlar. İbadette bile şaşırmaya başlarsınız. Onun için din de, dünya da, ahiret de, efendim her şey ilimle halledilir. Onun için alimin kadri, abidin kadirinden üstün. Birisi kendine çalışıyor, birisi bütün insanlığa faydalı olacak faaliyet sahasında çalışıyor. Ondan sonra bu fazileti belirtmek için Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde buyuruyor ki, İnnallaha, muhakkak ki Allahu Teala Hazretleri ve melaiketehu ve onun bütün melekleri ve ehle semavati vel aradîn, semaların ve yerlerin bütün ahalisi. Kim onlar? Bilmiyoruz ki, melekler var, meleklerden başka bildiğimiz, bilmediğimiz bir sürü varlıklar var. Kainatın biz ne kadarına sahibiz, ne kadarını biliyoruz, bilemiyoruz. Bütün melekler, bütün sema ve yer ahalisi, insanların gayrisi olan çeşitli Allah'ın yaratıkları, hatta nemlete fi hucriha, deliğindeki karıncalar, hatta hute, denizdeki balıklar bile, لَيُسَلُّونَ عَلَى عَلِّمِ النَّاسَ الْخَيْرِ, İnsanlara hayrı öğreten kimseye istiğfar eder, dua eder, salatu selam eder. Demek ki Allah-u Teala Hazretleri, melekleri, yer ve gök ehli olan bütün varlıklar, yerdeki karıncalar, sudaki balıklar bile alim için, alemin burada bir açıklaması da oluyor. Bakın dikkat edilirse, لَيُسَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسَ الْخَيْرَ, İnsanlara hayrı öğreten kimseye salatu selam eder, istiğfar eder, hayır dua eder, hayır temenni eder diyor. Demek ki mühim olan insanları hayra sevk etmek. İnsanlara hayrı öğretmek, insanlara hayır ulaştırmak. Başka bir hadis-i şerifi hatırlatıyor bu söz bize, bu ifade. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin yine hadis-i şerifidir. İnsanların en üstünü kimdir? En hayırlısı kimdir? Hayrun nas enfa'uhum dinnas veyahut men yenfa'unnas. İnsanların en hayırlısı, insanlara faydası en çok dokunandır. Kendisi için yaşayan değil,
Abid kendisi için yaşıyor, kendisi için ibadet ediyor, kendisi için zikrediyor, kendisi için tesbih çekiyor.

zamanını öyle değerlendiriyor. Derece alır, almaz değil. Çünkü onu sahabeye benzetmiş Peygamber Efendimiz. Dikkat edilirse, benim siz ashabımdan en aşağı derecede olan, gene ibadet ehli kimse de sahabe gibidir ama alim, insanlara hayrı öğreten kimse peygamber gibidir. Onun için insanlara hayrı öğreteceğiz, hakkı öğreteceğiz, doğruyu öğreteceğiz, insanlara hayrı götürmeye çalışacağız. Asıl ilmin değeri de oradan çıkıyor ortaya. İlmin değeri de buradan ortaya çıkıyor. Alimin değeri başkasına hayır ulaştırmasından. İnsan kendi başına kaldığı zaman bu olmuyor. Başkasına hayrı öğrettiği zaman oluyor. O halde bundan bize ne ders çıkar? Elimizden geldiği kadar ilme yöneleceğiz. Kütüphanelerimize aldığımız o güzel yaldızlı, efendim, pırıltılı kaplı kitapları okuyacağız. İyi kitabı soracağız. Kaliteli kitabı kütüphanemize alacağız. Hocalara soracağız. Hangi kitabı alayım, hangisini okuyayım diye. Aldığımız kitaba da vakit ayırıp okuyacağız. Öğrendiğimizi de başkasına öğreteceğiz. Çünkü insanlara hayrı öğreten alim vasfına sahip oluyor. Ben kime öğretebilirim? Sen kendi çoluk çocuğuna öğretebilirsin. Sen karına öğretebilirsin. Sen köyündeki, kentindeki, yakınındaki komşularına, akrabana öğretebilirsin. Onun için sen de bu vasfa dahil olabilirsin. İstemez mi insan Allahu Teala Hazretlerinin kendisine salatü selam etmesini, meleklerin salatü selam etmesini, sema ve yerdeki bütün bildiğimiz bilmediğimiz varlıkların el birliğiyle, ağız birliğiyle, karıncalar, balıklar dahil salatü selam etmesini istemez mi insan? O halde ilme yöneleceğiz. Allahu Teala Hazretleri cümlemize zihni bir açıklık, bir zeka, bir hakkı hak olarak görüp tabi olma kabiliyeti ihsan eylesin. Şu taklit denilen şeyden, mukallitlikten, yani taklitçilikten bizi kurtarsın. İşin künhüne vakıf olup da yaptığı işi bilerek yapan, hayatı şuurlu bir tanzim içinde hayatının istikametini, çizgisini bir plan dairesinde sevk eden, yöneten şuurlu kimselerden eylesin cümlemizi. Fadlul ilmi ahabbu ileyye min fadlul ibadeti ve hayri dinikum el vera. İkinci hadisi şerife geçtik. Bu kadar izahatla iktifa edip Peygamber Efendimiz bu ikinci hadisi şerifinde buyuruyor ki ilmin üstünlüğü, fazileti bana ibadetin faziletinden daha sevimli gelir diyor. Şimdi bu ifadelerdeki inceliklerden birkaç söz söylememiz gerekiyor. Hem fazlul ilim diyor, hem fazlul ibadet diyor. Demek ki her ikisinde fazileti var. İlmin de fazileti var, ibadetin de fazileti var. İkisi de faziletli bir faaliyet şekli. Fakat ilim bana daha sevimlidir diyor Peygamber Efendimiz. İlmin fazileti, ibadetin faziletinden bana daha sevimlidir. Yani ben onu elde etmeye daha çok gayret ederim demiş oluyor. Burada da bir yanlışlık, yanlış anlamanın kapısı kapatılmış oluyor. Yani ilme gayret edelim, ibadet etmeyelim gibi bir yanlış düşünceye mahal yok. O da önemli, o da önemli. Fakat mühim olan efendim ilmin ötekisinden, mertebe bakımından daha üstün olması. Ve hayri dinikum el vera. Hadis-i şerifin ikinci tarafı, dininizin en hayırlı olanı. İnsanın dindarlığının çeşitli görünümleri, şekilleri vardır. En hayırlı dindarlık hangisidir? El vera'u, vera'dır. Vera nedir? O zaman vera kelimesini izah etmek lazım. Çünkü vera en güzel dindarlık diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Vera, şüpheli şeylerden dahi çekinip, sakınıp en garantili tarzda hareket etme zihniyetidir İslam'da. Şimdi bizim dinimizde gerek Kur'an-ı Kerim'in içinde gerek hadis-i şeriflerde helal olan şeyler bellidir. Haram olan şeyler de bellidir. Bunlarda tereddüt yok. Şimdi gerçi hepsine bir tereddüt sokmaya başladı. Yani düşman o kadar ustaca çalışıyor ki efendim bütün farzların hepsini şöyle bir sıralayın. 32 farz, 54 farz neyse sıralayın. Her birine bir şüphe. Yani adamlar böyle sanki toplarını böyle nişan alıp hazırlamışlar. Her farzı bombardımana tutuyor gibi. Her farzda, her Müslümanın zihninde bir tereddüt uyandıracak bir faaliyet var cemiyetimizde. Gözünüzü açın, ikaz ediyorum ki her farza bir hücum var. Her farz hususundaki sağlam inancımızı sarsacak bir ters propaganda vardır. Onun için gözünüzü açın. Haram belli, helal belli. İkisi arasında

0: tereddüt edilebilecek noktalar vardır. Bu tereddüt edilebilecek noktalar halkın avam tabakasına efendim tereddütler ilka edebilir. Onlara müşkil gelir. Onları çözmek onlar için müşkil gelir. Ama ulema bilir. La ya'lemu ha kesirun minen nas diyor Peygamber Efendimiz. İnsanların çoğu onu bilmez. Demek ki az bir uyanık zümre bilebilir. İşte kim böyle şüpheli şeylerden sakınırsa o zaman dinini kurtarmış olur. Şüpheliye ayak basmazsa, şüpheliden uzak durursa bu titizliği işte buna vera deniliyor. Vera deniliyor. Vera sahibi bir insanın elde ettiği şeyleri bir hadis-i şerifle hatırlatayım. Vera sahibi bir insanın kıldığı iki rekat namaz, başkasının kıldığı namazdan 1000 kat daha sevaplıydı. İnsan vera sahibi oldu mu, titiz bir Müslüman oldu mu, şüpheliden kaçan bir Müslüman oldu mu, bir rekat namaz kılar, ötekinin 1000 rekatına bedel olur. Onun için bu din bir eğlence değildir. Bu hayat insanın eline bir defa geçen bir fırsattır. Müteaddit defalar geçmeyecek. Ahirete gittikten sonra pek çok insan feryadı figan edecek. Cehenneme düşen pek çok insan feryadı figan edecek. Rabbena ahricna minha fe in udna fe inna zalimun. Ya Rabbi sen bizi bu cehennemden çıkar. Ya Rabbi sen bizi dünyaya bir daha gönder. Eğer biz yine bu kötü şeyleri yaparsak o zaman ne yaparsan yap bize gibi bizi tekrar dünyaya gönder diye yalvarıp yakarmalar olacak ama bitti. Hatta ecel vakti geldiği zaman da bazıları yalvaracak. Aman ya Rabbi biraz daha mühlet var. Biraz daha yaşayayım da şimdiye kadar yaşadığımdan farklı bir hayat tarzı tutturacağım. Senin istediğin gibi yaşayacağım. La yestakdimune saaten ve la yestakhirun. La yestakhirune saaten ve la yestakdimun. Ne bir saat tehire uğrar, bir an tehire uğrar, ne bir an öne gelir. Neyse o vakit, o vakitte insan emaneti teslim edecek, gidecek. Onun için madem bu hakikat bize o hal başımıza gelmeden önce bildirilmiş, şimdiden gözümüzü açalım. İşte geleceğini Kur'an-ı Kerim bize bildiriyor. Ne o zamanı beklemek, ne lüzumu var? O zaman olmuş bil, ölmeden ölmüş bil kendini, ona göre şimdiden tedbirini al. Şu anda ölmüş bil, bir hesaba çek kendini bakalım. Allah-u Teala Hazretlerinin rızasına uygun mu hareket ettin, yoksa bu dünya seni de aldattı mı? Bu dünyanın süsü ziyneti, parası, pulu, ticareti, alayişi, debdebesi, saltanası seni de aldattı mı? Hesabı herkes kendisini bilir. Hiç kimseye şey yapmaya lüzum yok. Herkes kendisinin hesabını şey yapsın, ondan sonra ayağını denk alsın. Onun için bize büyüklerimiz diyorlar ki, her gün biraz ölümü düşünün. Biraz ölümü düşünün, ölümden sonra başınıza neler geleceğini düşünün, kabri düşünün, kabirden sonra insanların mahşer yerinde toplanacağını düşünün, hesabı kitabı düşünün. Akıllı insan, hikmet sahibi insan hadiseler olmadan önce tedbirini alır. En üstün insan budur. Olmadan evvel tedbir alıp menfi durumları önlemek ve kendisini zararlardan kurtarmak. Akıllı insanın işi budur. Normal akıllı bir insan hadise başına geldiği zaman sıyrılmasını becerir. Üstün akıllı insan olmadan önce tedbir alır. Aptal insan da hadise başına geldiği halde hala aptallığında ısrar eder durur. Allah-u Teala Hazretleri bizi zeki eylesin. Dindar olmak için zeki olmak lazım. Dindarlık, gerçek dindarlık akıl işidir. Oyuncak değildir yani. Cennetin kazanılması kolay değildir. Yani cenneti kazanmak, zannetmeyin ki milyonları kazanmaktan daha kolaydır. Milyonlar için ömrümüzü harcıyoruz. Efendim biraz beğenilen bir iş sahibi olalım diye ömrün yarısını harcıyoruz. Bakıyorsun 30 yaşında hala tahsilde uğraşıyor. Neden? Efendim 35 yaşına kadar okuyor adam olayım diye. Dünyanın bir basit şeyi için bu kadar vakit harcarsa insan ahiret değmez mi? O cennet, o cemalullah, o Allah'ın rızası, o cehennemin dehşetinden kurtulmak için değmez mi? Cehenneme atılacak insanlar ellerinde ne varsa, dünya kadar malları olsa onları verip, onları feda edip, kendilerini fidyesi olarak onu verip de kurtulmaya çalışacaklar ama fayda yok. Yani o zaman vereceklerinin hiç faydası olmayacak. Bunu bize ayet-i kerimeler haber veriyor. İlim meselesi işte. Okumayınca insan tabii okumayanlar bilmez.
1: Allah-u Teala Hazretleri Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seniyesine hüsnü temessik nasip eylesin. Rızasına uygun bir şekilde ömür geçirmek nasip eylesin. Peygamber Efendimiz'in sevgili ümmeti eylesin cümlemizi.

Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.

Mobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akra Mobil hattımız 501 630 30 30.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah'ın yolu İslam, tek doğru yoldur. Biz alemlerin Rabbine teslim olmakla emredildik.

Hazreti Adem Aleyhisselam'la başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar gelen peygamberlerin hayatları İslam Peygamberleri programında. İslam Peygamberleri Cumartesi saat 22'de Akra'da.

0: Rabbimsin. Tek yaradansın. Tek sığınaksın. Tek mağfiret edensin. İbadete tek layıksın. Şükre en layıksın.
1: Sağduyunun sesi Akra.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Elif, Lam, Ra. Bu Kur'an öyle bir kitaptır ki onu sana insanları Rablerinin izniyle karanlıklardan aydınlığa, eşsiz galip ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için indirdik. Allah sözün en güzelini hem aynı benzerlik, uyum ve ahenkte hem de tekrarlı ve karşılıklı ifadeli bir kitap olarak indirdi. Rablerinden korkanların ondan ayetleri dinlemekten dolayı tenleri ürperir, sonra da bedenleri ve kalpleri Allah'ın zikri için yumuşar. İşte bu kitap Allah'ın son gönderdiği rehberidir. Dinleyene yahut dilediğine bununla doğru yolu gösterir. Allah kimi de sapıklıkta bırakırsa artık ona doğru yolu gösteren bulunmaz. Biz sana kitabı her şey için açıklama, bir doğru yol rehberi, bir rahmet ve Müslümanlara bir müjde olarak indirdik. Bu kitabın indirilmesi mutlak galip, tek hüküm ve hikmet sahibi Allah'ın tarafındandır. Allah size kitabında Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, onlar bu sözü bırakıp başka bir söze dalıncaya kadar bu sırada onlara karşı gelemezseniz bari onlarla beraber oturmayın. Böylece tepkinizi gösteriniz. Çünkü o zaman siz de onlara benzemiş olursunuz diye bu ayeti indirdi.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Allah'ım, beni bağışla. Bana merhamet et. Rızanı kazandıracak işler yaptır. Bana afiyet ve hayırlı rızık ver.

Anadolu irfanı. Bu yurdun taşından toprağından sürüp gelir nakışları, deyişleri, gülüşleri. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Geçmişten günümüze Anadolu kültürünün anlatıldığı Anadolu irfanı cumartesi ve pazar saatler 11.40'ı gösterdiğinde Akra'da.

Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecri ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara.

Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

kimseye rahmet nazarıyla baktı mı ihya olur o insan. Dünyası ahireti hayırla dolar. Kapıdan girdi, birbirlerine baktılar. Elini tuttu sevgiyle. Eli avucunda, hanımının eli avucunda. Ne olacak? Parmaklarının aralarından günahları dökülüp gidiyor. Pırıl pırıl, günahsız, tertemiz bir karı koca efendim. Günahlarını Allah affediyor.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden Rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde,

Keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın. Büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları, bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah, her şeyin yaratanıdır. O, her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir. Görüp gözeten müheymindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ.
1: Hastalandığımda da bana sadece o şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ.
1: De ki, iman eden kimseler için o, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
0: الْاَحَادِيثُ الشَّرِيفَةِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler, siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
0: Allahumme salli ala Muhammedin nebiyil ummi ve ala ali Muhammed.
1: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
0: Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema sallayta ala İbrahim ve ala ali İbrahim innaka Hamidun Mecid. Allahumme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema barakta ala İbrahim ve ala ali İbrahim innaka Hamidun Mecid.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahumme salli ala Muhammedin nebiyyi ve ezvacihi ummahatil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema sallayta ala ali İbrahim inneke hamidun mecid.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yüce.

0: yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
1: Estağfirullah el-azim el-lezî la ilahe illâhu el-hayyel kayyûme ve etûbu ileyh. Estağfirullah el-azim el-lezî la ilahe illâhu el-hayyel kayyûme ve etûbu ileyh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
0: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
1: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.
0: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup, gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip, senden bağışlanma diliyorum.
1: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'at. A'udhu bike min şerri ma sana'at. Abu'u leke bi ni'metike aleyye ve abu'u bi zembi. Faghfir li fe innehu la yaghfiru zhunube illa ent.
0: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan. وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
0: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
1: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والمأثم اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
0: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
0: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib. اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد.
0: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt ve la mu'atiye lima mena'at ve la yenfa'u zel ceddi minkel cedd.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi, engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet, ahirette sahibine fayda vermez.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehun ni'metu ve lehul fadlu ve lehul senâul hasen. La ilahe illallah muhlisine lehuddine ve lev kerihel kafirun.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. O'ndan başka ilah yoktur ve biz ancak O'na ibadet eder, O'na kulluk ederiz. Bütün nimetler O'na aittir, bütün lütuflar O'na aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
1: Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
0: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
1: Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim.
0: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada halqihi. Subhanallahi adada halqihi. Subhanallahi adada halqihi.
0: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih.
0: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi zinete arşih. Subhanallahi zinete arşih. Subhanallahi zinete arşih.
0: arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih.
0: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada ma halaka fissemâ ve subhanallahi adada ma halaka fil ard ve subhanallahi adada ma halaka beyne zâlik ve subhanallahi adada ma huve hâlik ve allahu ekberu mislu zâlik velhamdülillahi mislu zâlik ve la ilahe illallahu mislu zâlik ve la havle ve la kuvvete illa billahi mislu zâlik.
0: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
1: Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huves semî'ul alîm. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü O her şeyi işitir, her şeyi bilir.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي.
0: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i benimseyip razı oldum.
1: Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
0: Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
1: اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار
0: اللهم beni cehennemden kurtar.
1: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
0: Allah'ım, senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan eder, seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
1: فَسُبْحَانَ اللّٰهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.
0: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O, diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu! Sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
1: El-Esmâ'ul Husnâ. Bismillahirrahmanirrahim. Velillâhi'l-Esmâ'ul Husnâ fed'ûhu biha.
0: El-Esmâ'ul Husnâ. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden, Rahim Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip ondan isteyin.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة.
0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah'ın 99 ismi vardır ki bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu'llezî lâ ilâhe illâ hu. Errahmanurrahîmul melikul kuddûsus selâm. El-mü'minul muheyminul azîzul cebbârul mutekebbir. El-hâliqul bâri'ul musavvir. El-gaffârul kahhârul vehhâbul razzâkul fettâhul alîmul kâbid. الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
0: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
1: Allahumma bika asbahna ve bika amsayna ve bika nahya ve bika namutu ve ileyken nushur.
0: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده.
0: Kainatın idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
1: Allahümme fâliqal isbâh ve câilel leyli sekena ve şemse vel kamara husbâna iqdi anniddeyn ve agnini minel fakr ve emti'ani bisem'i ve basari ve kuvveti fî sebîlik.
0: Karanlığı giderip sabaha aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım. Borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
1: Allahümme ma asbaha bi min ni'metin fe minke vahdeke la şerike lek fe lekel hamdu ve lekel şükür.
0: Allah'ım, sabaha

0: çıktığında benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
1: Allahümme inni asbahtu uşhiduke ve uşhidu hamalata arşik ve melaiketeke ve cemi'a halkik enneke entallahu la ilahe illa ent ve enne Muhammeden abduke ve rasuluk.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
1: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
0: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
1: Allahumma rabbena atina fi'd-dunya hasene ve fi'l-ahireti hasene ve qina azaben-nar.
0: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
1: Ya mukallibel-kulub, sabbit kalbi ala dinik.
0: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl, dininden ayırma.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
0: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
1: Allahümme fatiras semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melikeh. Eşhedü en la ilahe illa ent. Eûzu bike min şerri nefsî ve şerri'ş-şeytâni ve şirkih.
0: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
1: Allahümme inni es'aluke l'afiyete fi'd-dunya ve'l-âhireh. Allahümme inni es'aluke l'afve ve'l-âfiyete fi dini ve dunyaya ve ehli ve mali. Allahümme estur avrati ve amin ravati. Allahümme ahfazni min beyni yedeyye ve min khalfi ve an yemini ve an şimali ve min fawqi ve a'udhu bi'azametike en ugtale min tahti.
0: Allahım, senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allah'ım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
1: Allahümme afini fi bedeni, Allahümme afini fi sem'i, Allahümme afini fi basari, la ilahe illa ent.
0: Allah'ım, bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım. Gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent.
0: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme rahmeteke arju, fela tekilni ila nefsi tarfete ayn, ve aslih li şe'ni kulleh, la ilahe illa ent.
0: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni es'aluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. يا حي يا

0: كما أثنيت على نفسك.
1: Allah'ım, bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
0: Allahümme Rabbena ve Rabb kulli şey. Ana şehidun enneke entel Rabb vahdek. La şerike lek. Allahümme Rabbena ve Rabb kulli şey. Ana şehidun enne Muhammeden abduke ve resuluk. Allahümme Rabbena ve Rabb kulli şey. أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله أكبر الأكبر اللهم نور السماوات والأرض الله أكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل الله أكبر الأكبر.
1: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım! Duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım! Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
0: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizkan tayyiba ve amelen mutakabbala.
1: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
0: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
1: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
0: Allahümme ce'alni u'zimu şükrak ve ukfiru zikrak ve ettebi'u nasihatek ve ahfazu vasiyyetek.
1: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

0: Ehad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

0: hasad.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden. Gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden. Büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden. Haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: Allah,
1: sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da. Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
3: Dilimize başka dillerden, yabancı dillerden kelime giriyor. Şunun altını çizmek istiyorum. Zannediyoruz ki biz yüzlerce yıldan beri başka dillerden kelime almışız, kelime vermemişiz. Binlerce kelime Türkçeden başka dillere verilmiştir. Yani Türkçe sadece kelime alan bir dil değil. Bir de lütfen şuna dikkat edelim, şunu aklımızdan çıkartmayalım. Türkçe bir imparatorluk dilidir. Yeryüzünde bir elin parmakları kadar imparatorluk dili vardır. Türkçe bunlardan biri. Şimdi hal böyleyse yabancı dillerden kelime Türkçe'ye girmiş midir, girer mi? Evet. Türkçe bir kabile dili değil. İşte Afrika'nın balta girmemiş ormanlarında yaşamıyoruz. Türkçe stratejik açıdan çok önemli bir coğrafi bölgede bir geçiş yolu malumunuz. Ve muazzam bir mazisi var. Biz Türk milletinin muazzam bir mazisi var. Türkçenin vatanları var. Türkçe sadece bir coğrafyada işlenmiş bir dil değil. Dikkat lütfen. Dolayısıyla çok fazla sayıda yabancı kelime olabilir. Normaldir, tabidir ama neye dikkat edeceğiz? Birincisi Türkçenin ses mimarisinin muhafaza etmeye çalışacağız. Kelimelerimiz Türkçenin telaffuzuna uygun olmalı. Biz Türkçenin ses mimarisine çok dikkat eder. Fakat son yıllarda baş gösteren tehlike işte bu noktada. Türkçenin telaffuzu artık şiiriyeti, sesi, ahengi insanımızı ilgilendirmiyor. Aldığımız kelimeyi orijinaline uygun olarak telaffuz etmeye gayret ediyoruz. Türkçenin gramerine özen göstermiyoruz. Bizim hazinelerimiz var. Bu sandıkların kilitlerini kapatmışız. Kaybolmuş gitmiş maalesef. Bu zenginlikten haberdar olması lazım yavrularımızın. Bir de yani bu dile güvenmeleri lazım. Bu dile saygı duymaları lazım. Bu duyguyu, bu ruh halini vermemiz lazım.
2: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, Ümmü Seleme radıyallahu anhuma anlatıyor. Ya Resulallah, merhum eşim Ebu Seleme'nin çocukları için yaptığım harcamalardan dolayı bana bir mükafat var mı? Ben onları asla aç açık bırakarak ihmal etmiyorum. Onlar benim evlatlarım dedim. Resulullah, evet, onlar için yaptığın harcamalardan dolayı da sana sevap vardır buyurdu.

keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet ve itaatle kulluk etsinler diye yarattım.

0: Bir insanın evladı hayırlı evlat olursa onun yaptığı bütün sevaplı işlerden efendim bir kopyası, bir misli onu yetiştiren annesine, babasına, hocasına gelir. Onlar da aynı sevabı misli olarak alırlar. Aynı misilde ötekisinden bir şey eksilmeden alırlar. Neden? Bu evladı hayırlı yetiştirdiler diye. Çok herkesin söylediği bir hadis-i şerif herhalde hatırınızdadır. Sadaka-i cariye dediğimiz bir şey var. Cariye ne demek? Cereyan eden, devam eden demek. Sadaka-i cariye, devam eden sadaka. Yani boyuna sevap kazandıran, üretken sadaka. Sevabı devamlı neşreden, hasıl eden sadaka. İnsan mesela bir fakire efendim 1.000 lira para verdi mi, 100.000 lira para verdi mi, bir sadaka vermiş oluyor. Tamam, 100.000 liranın mükafatı 700 misli fazla, şu kadar veya 70 misli fazla, bu kadar diyoruz. Bir tek sadaka, bir atımlık barut yani, bir sadaka bir sevabı var. Bir yapılan işin birkaç misli yani olmakla beraber bir karşılığı var. Ama sadaka-i cariye ne demek? Hesabı cari ne demek bankada? Efendim cereyan eden, devam eden demek. Sadaka-i cariye sevabı devam edip duran, sevap üretip duran sadaka demek. Bunlardan birisi nedir? Sadaka-i cariye gibi olan efendim insanın devamlı sevap kazandığı şeylerden birisi nedir? Mesela bir insan çeşme yaptırırsa suyu aktıkça sevap kazanıyor. Cami yaptırdıysa, içinde namaz kılındıysa sevap kazanıyor. Ağaç diktiyse, ağaçtan istifade edildikçe sevap kazanıyor. İstifade nasıl olabilir? Altında gölgelenmek bile bir istifadedir. Efendim, kuşların, insanların meyvesini yemesi bir istifadedir vesaire. Oradan bile sevap kazanıyor. Bir de evveledün salihun yed'u lehu diyor Peygamber Efendimiz. Kendisine dua eden bir hayırlı evlat yetiştirdi mi, o da ona devamlı sevap kazandıracak. Binaenaleyh evlatlarımızı iyi yetiştirmek çok önemli. Bizim kurduğumuz bu kolejler, okullar, ilkokullar, anaokulları, Allah nasip etsin üniversiteler, fakülteler, bunlar niçin yapıyoruz? Evlatlarımız iyi yetişsin, kaliteli yetişsin, hiç kimseden eksiği olmasın, modern bilgileri alsın, pırıl pırıl yetişsin diye istiyoruz. Çocuklarımızı dünyadaki bütün insanlarla yaptıkları yarışlarda kazansınlar diye yetiştiriyoruz. Fizik birincisi olsun, matematik birincisi olsun, çeşitli dallarda, icatlarda bulunsunlar, keşiflerde bulunsunlar, dünyada namları yürüsün istiyoruz çocuklarımızı. İyi yetiştirmek, bu bir sevaplı şey. İşte ahireti düşünüp insan evladını yetiştirir.
1: Akra

ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da Radyonuz Akra'da.

sığınırım cehennem azabından, kabir azabından, deccal fitnesinden, hayat ve ölüm fitnesinden.

Sabah kursakları boş olarak çıkan kuşlar, akşam dolu olarak döner. Dolduran kimdir? İhtiyacını sadece kendisine arz edene, kanaat ve tevekkül edene rızık veren kim? Zorları kolay eden kim? Nimetin, rahmetin sahibi Allah'tır. Rızkı arayana, çalışana, hemen ve daima güzel kazanç veren O. Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

Şüphesiz zengin eden ve sermaye verip memnun eden O'dur. Andolsun ki sizi yeryüzüne yerleştirdik ve size orada birçok geçim vasıtaları meydana getirdik. Öyleyken pek az şükretmektesiniz. Hiç şüphesiz Rabbin dilediğine rızkı genişletir ve dilediğine de daraltır. Çünkü O kullarından haberi olan hakkıyla görendir. Göklerden ve yerden size rızık veren kimdir? Allah'tır. Böyleyken ya biz ya da siz ikimizden biri ya doğru yol üzerinde yahut açık bir sapıklıktayız. Düşünün. Şüphesiz Rabbim rızkı dilediğine genişletir, dilediğine daraltır. Fakat insanların çoğu bilmezler. Şüphesiz Rabbim kullarından dilediğine rızkı yayar, genişletir ve kısar da. Siz hayır için neyi harcarsanız Allah onun yerine başka daha iyisini verir. O rızık verenlerin en hayırlısıdır. Allah'ın rızkı dilediğine yayıp dilediğine kıstığını ve bir ölçüye göre verdiğini hala bilemediler mi? Şüphesiz bunda iman eden bir toplum için ibretler vardır. O Allah size kudretine dalalet eden alametleri gösteren ve sizin için gökten rızık sebepleri indirendir. Allah'a yönelen kimseden başkası ibret almaz.

Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

Ey işlere hükmedip gören, gönüllere şifa bahşeden, denizleri birbirine karıştırmayıp aralarını ayırdığın gibi, beni de cehennem azabından, helaka götüren çağrıdan ve kabirler fitnesinden koru.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İnsanlar dünyada Allah'a ibadet ve itaat etmeden çeşitli çile ve güçlüklerle, bazen de verilen bol mal ve refahla imtihan edilmeden sadece inandık demeleriyle bırakılacaklarını mı sandılar?

Şimdi bir yer, içim yandı benim. Keşke ben memleketinde oturaydım da dedim. Gider her hafta gider ziyaretlerinde yapardım. Fakat buradan da mümkün olmuyor tabii. Ama her gün okuyup yolluyoruz yine elhamdülillah. İnşallah Cenab-ı Hak onda bu şeyi sayar. Bu olmakla beraber bir hak sevabı mebru, kabul olmuş bir hak sevabı verilmekle beraber bunun gibi yani. وَمَنْ كَانَ زَوَّارًا لِهُمَا Her kim bunları böyle ziyarete devam ederse زَارَتِ الْمَلَائِكِتُ قَبْرَهُ Onun da kabrini melekler ziyaret. Bu da ölecek ya. O öldükten sonra onun kabrinde melekler ziyaret. Ne nimet bu. Memleketin neyse gitmesi lazım. Ama uzak memlekette gidilmeyecek yerde de oradan aynı sevap olmuyor inşallah. Uzak yerdekilere sevap. Yok buradan yollayacağı sevaplar inşallah erişir. Dedesi de onlar. Dede, nine onlar da o işe dahildir. Men zelefet ileyhi yedün. Git, get. Bak burada get. El. Men zelefet ileyhi yedün. Bir adama bir el erişti. Açık bana. Değil. Bir adama nimet geldi. Get. Nimet manasını bu da. Bir adama bir nimet geldi. Nasıl nimet olursa olsun. Yiyecekten, içecekten, giyecekten. Her ne şekilde bir nimet olursa olsun. Ve inne aleyhi minel hak. Bu nimet sahibinin üzerine bir hak terettüp eder. Bu nimet geldi eline. Zorluksuz, külfetsiz bir sebep fark edeceğine bak. Bu nimet geldi sana. Ma yüzli biha. Bunlar da haktır ki bu nimeti alan adama onun karşılığını versin. Onun karşılığını vermek mecburiyetindedir. Bu adam. Bu nimeti alan. فَاِنْ لَمْ يَفْعَلْ Bunu verecek kuvvette, kudrette değilse فَالْيُزْرِ السَّنَا Başlasın bunu مَتْفُ سَنَا اَتْمِهِ Allah senden razı olsun, var ol, ömrün uzun olsun, devletin köylü olsun, böyle olsun yerine مَتْفُ سَنَا اَتْمِهِ فَاِنْ لَمْ يَفْعَلْ Bu مَتْفُ سَنَا اَتْمِهِ yapamıyorsan فَقَدْ كَفَرَنْ نِعْمَةً Sen nimete küfran etmişsin. Küfran-ı nimet yolladı. Nimete karşı küfran-ı nimet. Yani مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسِ لَمْ يَشْكُرِ اللّٰهِ Sebep olan halka teşekkür etmedikçe Allah'a karşı şükredecek imkanı yok. Evvela o nimetleri sana verene sen teşekkür et ki Allah'a da onun arkasından teşekkür edersin. Allah yolladı onu sana ama o adam da vesile oldu. Yani o vesileye de şükretmek insana düşen vazifelerden biri. Bana ne canım Allah yollamasaydı gelir miydi o der. Gelmezdi tabii Allah yolladı ama sebep olarak ben geldiğim için ona da bizim dua etmemiz şart. Onun için ben lem yeskürün nâs, lem yeskürillâh. Allah'a şükretmek kolay da değil. Evvela nasıl teşekkür edeceksin, şükredeceksin ki buna sebep oldu, geline geçti. Bundan sonra da Allah-u Teala'ya şükredebilirsin. Binaenaleyh, ben lem yeskürül kalil, lem yeskürül kesir. Gelen az bir şeydi. Ehemmiyetsiz. Kıymetli vermedin sen de adam. Gelse de olur, gelmese de olur. Ne olacak bunlar? Benim buna ihtiyacım yok. Yok, buna teşekkür edemeyen insan, şükredemeyen insan çoğuna da edemez. Çoğuna şükredebilmek, azına şükretmeye bağlı. Azına şükredin mi? Çoğuna da gelir şükür inşallah. Rabbine asakir, angetni sayfî radıyallahu anh. Men se'elallah şehadet. Şehitlik büyük de nimettir. Gençliğinde şehitlik yerlerinde okurken işimi çok düştü böyle. Ya Rabbi ben de şehitlerin arasında kabul diyerekten yazıyorum. İnşallah kimin ne bak bu şehitler arasında kabul ederdi. Diyor ki bak men se'elallah şehadet. Şehit olmak kolay bir şey değil. Şehadeti istiyoruz Allah'tan. Niçin? Bütün günahlar mağfur oluyor. İlk damlasından günah kalmıyor zaten. 400 tane de etrafındaki eş, dost ve yarınla şefaatçi de oluyor. 400 kişi de şefaat et hakkı veriliyor kendisine. Büyük bir nimet. Onun için şehadetten iste. Ama bir sıkkın. İçten iste, sağlam iste. Öyle dilin ucundan değil. Sağlam olarak iste. وَلَّغُ اللّٰهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَ وَاِمَّاتِ عَلَى فِرَاشِ Yatağında da ölsen, sen o şehadet mertebesi alırsın. Niçin? Niyeti mümin. Hayrı mı yani? Müminler niyetleriyle mevcut. Bu niyetinle sen şehadet istiyorsun. Ya Rabbi ben de bir şehitlik mertebesine girişebilsem, giriştir ya Rabbi diyerekten böyle dua ediyorsun. Nasibin yok, her şey takdirle. Yatağında ölüyorsun. Ama o mertebeye nail olursun. Bu sevabı veriyor Cenab-ı Hak. Ravileri Müslim başta Davud, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace ve İbn-i İrfan An Sehlin, An Ebi Hamzetti. Men se'elallâhel cennet. Her kim Cenab-ı Hakk'ın cenneti isterse ki dualarımızda
Bu kısa dualardır ama

Bu kısa dualar tüm manasını söyle, çok duaların yerini tutar. Ya Rabbi bana cennetini ver, cehennemden de beni uzak et. Cehennemden de beni uzak et. Kısacık bir dua. İş oldu. Men seelallah cennete selâten erdi. Ama üç defa. Ya Rabbi senden cennetini isterim. Ya Rabbi senden cennetini isterim. Ya Rabbi senden cennetini isterim. Diyorsun. Kâr-til cennet. Şimdi hâl diyorlar buna. Cennet diyor ki ya Rabbi. Allahümme eşkül cennet. Onu cennetine koy ya Rabbi. Bak istiyor beni. Sen de onu buraya koy. Ve min istecara minen nâ. Öteki de diyor ya Rabbi beni cehennemden vur. Aman ya Rabbi yakla beni vurdun götüme. Bunu da üç defa deyince cehennemde diyor. Bu da hâl diyorlar. Allahümme ecizü minen nâ. Ya Rabbi sen de onu cehennemin ateşinden kor. Bundan duasın. Yine Davud'un İbn-i Henna'nın, Tirmizi'nin, Nese'nin, Hakim'in, Beyhek'in, Ziyar Mutlu'nun Hazreti Enes'ten rivayet edilir. Men su'ile an ilmin. Geldi birisi bir meseleyi diniye soruyor. Burada an ilmin diyor, hangi ilimden olursa olsun. Her ilim bırak, bunun altına girer. Mesela avukattan bir meseleyi soruyorsunuz. Doktordan da bir şey sorabilirsiniz. Hakimden de bir şey sorabilirsiniz. Mühendisten de bir şey sorabilirsiniz. Her bilgiden sor. Her bilgi sahipleri. Bu ilim sahiplerinden sorduk. Teketemehu. Git dedi. Para bunun altında bu kadar para var dedi. Verirsen söylerim. Demezsen yok. Söylemiyorum. Teketemehu. Bu sorulan meseleyi sakladığından dolayı ama burada ekseriyette ilmi meseledir. Fıkıh meseleleridir. Dini meselelerdir. Ötekilerde şumulü vardır. Dolayısıyla. Ercemehullah ve mevkıyana bilicaminin ne yaptı? Bunun için eski ulemalar hep fî sebillah okumuşlar. Fî sebillah. Bu para devri sonradan gelmiş. Ondan sonra parası okutmaktan dünya tatlı gelmiş. Ondan bıkmışlar. Okudan kalmamış. Bakmışlar ki cehalet ortalığı götürecek. Ondan sonra sana şu kadar para verelim de okut demişler. O da öyle okutmuş. Bu zaruretin de doğurduğu şey bu paralar. Aslında herkesin fi sebilillah dini meseleleri öğretmesi lazım. Ben nereden kazanacağım? Allah rızak. Eski büyüklerim nasıl gitsinizde hep söyleyeceğim. Men ta'e hulukuhu minel rakib ve devab ve subyan tekru'u fi üzüney efe gayre denillâ yebûn ve lehu esme men fissemâvâti vel ard havun ve kerham ve ileyhi turcahûn. Rahat bir cevap. Şimdi bakın yine bir tane daha söyleyeyim. Bizim Çeşme denilen İzmir'in yanındaki bir yer var. Buradan bir kardeş ekserse gelir bize. Geldikçe de bir oğlu var. Oğlundan şikayet eder. Oğlu gayet güzel sesli. Efendim, bütün gün zevk alemlerde dolaşıyor. Babasını da üzüyor. Para istiyor mütemadiyen mal istiyor. Babası biraz aksilenmiş. Ve biraz da canını yakmış galiba. Geldi burada ağlandı, sızlandı filan. Gitti. Şimdi bu bayram bir mektup aldım. Aman hoca beni diyor. Oğlum melek oldu diyor. Tövbe etti, istiğfar etti. Namaza başladı diyor. Aman diyor o kadar memnunum ki. Azıcık da sabır lazım işte. Dua edeceksin. Ananın babanın duası makbul. Dua edeceğiz. Allah onları ıslah hal nasip etsin diyerek. Yoksa hemen atlayamamız şeye. İşte onun kolayı gerek hayvanlarımızdan, diğer çocuklarımızdan baktık ki çok bozuk durumu var. Onun kulağına bir ezan okuyacağız. Ve okuduktan sonra da bu ayet-i kerime "Efe gayre dinillâ yebûn ve lehû esrime men fissemâvâti vel ard tav'an ve kerhamî ile yürce'ûn" diye kulağına öflersin, o çocuğun huyu derhal değişir. İhlasını da bağlı. Yine efendim, "Men sâ'e hulukuhu min insânin evdâb edin." Gerek insandan, gerek hayvanlardan, azı bildiğiniz üzere. Tefer adamı ısırır. Onun kulağına girersin. Allahu Ekber, Allahu Ekber diye bir ezan okursun. Efendim bakarsın ki huzurlaşır hayat. Müslüman masum değildir. Yani Müslümanlar alim ol, evliya ol hatta. Güneşlemesin peygambere mahdur. Kimsiz. Peygamberlerden gayrı hepsi himayede kimse yok. Masum peygamber. Bundan başka hepimiz takdir-i ilahiyenin ceryanı altındayız. Binali, bak Müslüman olduğu halde bu günahı yaptı der. İyi olur. Devlet olmakla iş bitmiyor. Allah'a bağlanıp teslim olmak lazım. Allah'a bağlanıp teslim olmazsa kolay cecik oluyor yani. Teslimiyet de kolay bir şey değil. Onun için men sa'et

seyyiatuhu, her kimin kendi yaptığı bir günah kendisi için fena geliyor. Tüh, ben bunu nasıl yaptım? Tövbe ya Rabbim ya Resulallah diyor, üzülüyor. Yaptığı bir hatadan dolayı ve korkuyor akıbetinden. Ve serret hasenetuhu, yaptığı iyiliklere karşılığı seviniyor. Elhamdülillah, Cenab-ı Hak bunu bana nasip etti de böyle bir iyilik de yapabildim diye seviniyor. Ve mümin, işte o mümindir. Yoksa kötülüğünden dolayı üzülmeyen ve yaptığı hayırlardan dolayı da sevinmeyen insan, müminlikten demen uzak oluyor. Allah kusurlarımızı affı mağfiret eylesin, tevfikat-ı madaniyesine mazhar eylesin, cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstehak, istihkak kesilen kullardan cümlesine kabul buyursun. El-Fatiha.

0: Candan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Akran, yol arkadaşım.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Rabbimiz! Yalnız sana ibadet ve itaatle kulluk eder ve her hal ve ihtiyacımızda ancak senden medet umar, yardım dileriz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sizi boş yere yarattığımızı ve bize hakikaten döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?

lütfen hepimiz kendimizi kontrol edelim ve Kur'an-ı Kerim'in ahkamına uyan insanlar olmaya çalışalım. Kur'an-ı Kerim'i açalım, ayetleri okuyalım, manasını ve halini ve kendi kendimize soralım. Bu ayetlerde anlatılan şeylere benim yaşantım, benim hayatım uyuyor mu? Benim davranışlarım uyuyor mu? Uymuyorsa Kur'an-ı Kerim'e göre kendimizi düzenleyelim ki Allah-u Teala Hazretleri bizi efendim korusun kıyamet gününde ve hidayete erdirsin ve cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin. Çocuklarımızı da Kur'an-ı Kerim bilgisiyle yetiştirelim. Çocuklarımızın mutlaka bilmesi gereken bir bilgi dalı Kur'an-ı Kerim'dir, dindir, imandır. Ama öbür tarafta İngilizce öğrensin, mühendislik öğrensin, tıp öğrensin, çeşitli ilimleri öğrensin, hatta onda profesör olsun, efendim ihtisaslar yapsın, hatta birkaç fakülte bitirsin ama mutlaka ve mutlaka Allah'ın kitabını hepimizin bilmesi lazım. Bileyim diye şevk ile okuması lazım. Her gün Kur'an-ı Kerim için lütfen biraz zaman ayıralım. Birkaç saatimizi Kur'an-ı Kerim'e ayıralım diye sizlere hatırlatıyorum sevgili Akra dinleyicilerim.

şükür sevebilir sağlık. En güzel duadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.

0: Sevinince şükrederiz, hayır olur. Sıkılınca sabrederiz, hayır olur. Biz müminiz, bize her halimiz hayır olur. Müminim, sıkıntıyla denenir şükrederim. Şükrederek hatalarımdan arınırım. Annemden doğduğum gün gibi uyanırım.
1: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

Resulüm, iman eden bir de salih amellerde bulunanlara kendileri için alt tarafından ırmaklar akan cennetler hazırlandığını müjdele. Onlara orada ne zaman rızık olarak bir

0: meyve verilse, bu daha önceden dünyada rızıklandırıldığımız şeydir diyecekler. Onlara tatları bambaşka güzellikte olmakla beraber dünyadakilerin benzerleri verildiği için böyle derler. Sizden biriniz arzu eder mi ki alt tarafından ırmaklar akan ve içinde her çeşit meyvelerden bir miktar bulunan hurmalığı ve üzüm bağı olsun da hem kendisine ihtiyarlık çöküşünden hem de güçsüz ve bakıma muhtaç çocukları varken bu sırada ateşli, kavurucu bir kasırga ortaya çıkıp da bağı kasıp kavursun? Elbette istemez. İşte Allah düşünesiniz diye ayetlerini size böyle açıklıyor. Gökten su indiren O'dur. İşte her şeyin bitkisini O'nunla çıkardık. Şöyle ki, ondan ilk önce bir yeşil filiz çıkardık. Ondan da birbiriyle benzeşen ve benzeşmeyen başak ve salkım gibi birbiri üzerine binmiş taneler, hurma tomurcuğundan sarkmış salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri çıkarırız. Her birinin meyvesine önce meyvenin ilk yetiştiği sırada bir de olgunlaştığı sırada bakın. Şüphesiz bunlarda inanan bir toplum için elbette birçok ibret vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?

Güne başlarken gazete sayfaları ve haber sitelerinde kaybolmayın. Özenle seçilen ciddi ve faydalı haberler, anlık hava, yol durumu bilgileri, makaleler, dosya konuları. Size özel gündemiyle güne merhaba, az sonra Farkındalığın Sesi Akra'da.

Allah'ım, ey sağlam ipin ve dosdoğru işin sahibi, senden gören, rükuya varan, secdeye kapanan ve sözlerini tutan kullarla ve huzurunda bulunan mukarreb meleklerle birlikte, ceza gününde güvence ve sonsuzluk gününde cennet istiyorum. Şüphesiz sen Rahim ve Vedud'sun. Dilediğini yaparsın.

Allah'ım, halimi sana arz ederim. Niyazım sanadır. Ben de siklet, sen de letafet. Allah'ım, affet. Tüm dert ve sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak. Dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere, yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

0: Sağduyunun sesi Akra. Evlilik okulu. Evlilik öncesi ve sonrası sağlıklı iletişim, bireysel gelişim, koruyucu ruh sağlığı, farkındalık ve bilincimizi artırmak için evlilik okulunda. Evlilik okulu cumartesi günü saatler 11.15'i gösterdiğinde Akra'da başlıyor. Gerçek huzur ve mutluluk için evlilik okulunda buluşalım.
1: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

0: For this fight, I've wrestled with alligators. I've tussled with a whale. I done handcuffed lightning and put thunder in jail. You know I'm bad. I have murdered a rock. I injured a stone and I hospitalized a brick. I'm so bad I make medicine sick. I'm so fast, man. I can run through a hurricane and don't get wet. When George Foreman meets me, he'll pay his debt. I can drown a drink of water and kill a dead tree. Wait till you see Muhammad Ali.
1: Akra. Akra. Akra.
2: Akra. Size özel gündemiyle Güne Merhaba programı başlıyor.
3: Merhabalar sevgili dinleyenler. Akra'dan hepinize selamlar, muhabbetler. Bugün takvimler 24 Temmuz 2026 Cuma'yı gösteriyor ve Güne Merhaba başlıyor. Evet sevgili dinleyenler, uzun zamandır haberlerini paylaştığımız, bizi heyecanlandıran program Doğuş Elazığ İşrak İbadeti programı artık çok az kaldı, yaklaşıyor ve biz de heyecanı hissediyoruz. Ve bugün bu sebeple, programın yaklaşması sebebiyle bugünkü Güne Merhaba programımızda da Mahmut Esat Coşan hocamıza özel bir akış ve içerik hazırlamış bulunuyoruz. Ve bu noktada da sizlerin de heyecanına ortak olmak istiyoruz açıkçası. Tabii daha önceden hafta içinden gitmeye başlamış olanlar olabilir, birkaç gün tatil ekleyerek. Ama bugün yola çıkacaklar, yani yoğun bir yola çıkış olacağını biliyoruz. Çevremizden, işte grup olanlardan yola çıkacak olanlar.

0: insanların olduğunu da biliyoruz. Belki şu an bize yolda Elazığ'a doğru yola çıkmış olanların kulak veriyor olabildiğini de düşünüyorum. O yüzden bugün 0501-630-3030 Akra mobil hattımıza yola çıkanların ya da çıkacak olanların mesajlarını özellikle bekliyoruz. Nereden gidiyorsunuz? Nasıl gidiyorsunuz? İşte heyecanınız nasıl? Size ortak olmak istiyoruz. Heyecanınıza ortak olmak istiyoruz. Hatta böyle giderken hocamızın böyle aklınıza gelen güzel bir sözü varsa onu paylaşabilirsiniz. İnsanların aklında neler var görebiliriz, okuyabiliriz. Mesajlarınıza birazdan yer vereceğiz. Evet, uzun zamandır ilk haber olarak paylaştığımız haberi şöyle özet olarak tekrar paylaşalım. Doğumlarının 81. Hicri yıl dönümü vesilesiyle hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ı yad edeceğiz. Hicri 13 Safer 1448, miladi 27 Temmuz 2026 Pazartesi gün boyunca Akra'da sohbetler, belgeseller, söyleşiler ve pek çok özel programdan oluşan özel bir yayın akışına yer vereceğiz. Ve bir süredir hatırlattığımız, paylaştığımız üzere malumunuz yine aynı gün Pazartesi sabahı Elazığ'da çok önemli bir buluşma gerçekleşecek. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşması. Bu heyecanlı büyük gün için aylar öncesinden hazırlıklar başladı. Önceki yıllarda Çanakkale Gelibolu Azepler namazgahında gerçekleşen ve binlerce kişinin katıldığı bu büyük buluşma bu yıl Pazartesi sabahı saat 4'te Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak. Programa katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yat.meci.org.tr adresinden ön kayıtlarını oluşturdular, oluşturmaya devam ediyorlar. Sizler de hala ya gitsem mi gitmesem mi gidebilir miyim? Belki izniniz son anda belli olmuştur. Muhakkak gelmenizi öneriyoruz. Evet değerli dinleyiciler, bu önemli buluşma için hazırlıklar heyecanlı bekleyiş sürerken bu vesileyle yola çıkmak üzere olan hatta şimdiden çıkanlar var. Farklı illerden Elazığ ve çevrelerini şimdiden görüp seyahat etmek isteyenler için özel programlar düzenlendi. Şimdi biz de bu hafta içerisinde bir söyleşi yapmıştık kahve molası programında Levent Saygılı beyefendiyle beraber organizasyon ekibinden. Şimdi bu programla alakalı şimdi ona kulak verelim. Ardından tekrar güne merhaba da beraberiz. Elazığ'da nasipse 27 Temmuz sabah namazı itibariyle programda olacağız inşallah Allah nasip ederse.
1: İnşallah.
0: Programda bizi neler bekliyor? Geçtiğimiz senelerde hakikaten organizasyon programın içerikleri çok doluydu.
1: Evet.
0: Bunun üzerine bir şeyler daha koymak çok zor ama koyuldu Allah'ın izniyle. Şimdi biraz o
1: Evet.
0: detayları Elazığ özeline inelim
1: Tabii ki.
0: isterseniz.
1: Şimdi biz her yıl bir tema benimsemeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıl dost ve müttefik olarak Allah yeter. Başka bir şeye gerek yok. Teması işlenmişti. Bu sene Nurettin Coşan Bey'in yönlendirmesiyle işrak ibadetini biraz daha öne çıkaracağız. Yani bu yılın teması işrak ibadeti diyebiliriz. Mahmut Esat Coşan Vakfı sosyal medya hesaplarını takip eden, Akra'daki yayınları takip eden dostlarımız görmüşlerdir. Bu anlamda rahmetli Esat Coşan hocamızın sohbetlerinden kesitler, Mehmet Zahit Kotku rahmetullahi aleyhin sohbetlerinden kesitler de yayınlıyoruz. Bu sene özel olarak işrak ibadetiyle alakalı tema işleniyor. Oraya gelen dostlarımıza da işrak ibadeti konusunda hazırlanmış bir ne denir risale tarzı bir döküman verilecek. Bu konudaki hadis-i şeriflerden derlenip hazırlanan işrak ibadetinin önemini anlatan bir küçük de hediyemiz olacak inşallah. Ana temamız işrak ibadeti. Tabii sabah namazı ve işrak ibadeti, sabah namazı olmadan arkasından işrak ibadeti de olmuyor. Burada etkinliğimiz epey erken başlıyor. Belki bunun altını kalın kalın çizmek lazım. Yani dostların hazırlık yapması ve alana girişte rahat etmeleri açısından saat 1 itibariyle alana misafirleri almaya başlayacağız. Programımızın start tuşuna 3.45 gibi basılacak. 3.45'te bir gösterimle program başlayacak. Ama saat 1 ile 3.45 arasında alana misafirleri almaya başlayacağız. İnsanlar alana önceden girip yerlerini alıp gece ibadetiyle meşgul olabilirler. Bunun özellikle altını çizmek isterim. Girişi ne kadar yayarsak girişlerde açıkçası organizasyon açısından daha rahat oluyor. Hı hı. Zaten

0: geçmiş tecrübelerimiz çok daha önceden insanlar girmeye çalışıyorlar. Evet. Ama biz bir öncesi güvenlik nedeniyle almayacağız. Birden sonra misafirleri almaya başlayacağız. Programımızda bu sene çok birbirinden değerli konuklarımız olacak. Hı-hı. Malumunuz birincisi, ikincisi ve üçüncüsünü yaptığımız etkinliklerde Profesör Doktor Fatih Koca ve geçtiğimiz yıl Profesör Doktor Mehmet Öncel hocalarımız zikir süreçlerinde icrada bulunmuşlardı. Hı-hı. Biz kendilerini yine davet ettik. Bizi kırmadılar, sağ olsunlar. Fatih Bey Elazığ'a özel bir sela okuyarak programımıza katkı verecek. İnşallah Mehmet Öncel Bey müezzinlik yaparak programımıza katkı verecek. Bu sene programın ana icrasını, yani namazdan sonraki zikir icrasını yine bu alanda çok çalışmaları olan Profesör Doktor Ubeydullah Sezikli Bey ve ekibi yapacak. Hı hı. Her yıl farklı bir lezzet, farklı bir heyecan olması adına ve Fatih Koca hocamızla başlayan serüveni Mehmet Öncel ve bu sene de Ubeydullah Sezikli Beyefendi ile devam ettireceğiz. Evet. Bu da programa ayrı bir renk katması açısından önemli. Tabii programın öncesinde bir deneyim tüneli hazırladık misafirlerimize. İnşallah çok beğenecekler. Sürprizli bir içeriği olacak. Deneyim tüneli alanın birazcık dışında, ayrı bir alanda ve program öncesi ve program sonrası akşama kadar açık kalacak. Yaklaşık 3-4 dakikalık bir gösterim olacak. 12 metre uzunluğunda bir tünele gireceğiz. Esat Coşan hocamızla alakalı bir tecrübe edineceğiz. Ve tünelden belli duygularla çıkacağız. Bu senenin ayrıştırıcı yeniliklerinden bir tanesi olacak inşallah. Yine çok daha sürpriz, çok daha etkili olacağını düşündüğümüz, sadece ucundan birazcık ipucu vereyim. Bir gökyüzünde bir gösteri olacak. Bu özellikle programın başında inşallah herkesin keyif alacağı, hayran olacağı ve huşu içerisinde izleyeceği bir gösteri hazırlandı. Bunlar bu senenin farklılıkları. Çıtayı yukarı çıkarabilmek adına gösterdiğimiz gayretler inşallah karşılığını bulur.
1: İnşallah.

Evet sevgili dinleyenler, Levent Bey'in de aktardığı üzere çok böyle güzel, humalı bir çalışmanın olduğu unutulmayacak bir program olacak inşallah. Sevgili dostlar, şimdi bir yandan da gözüm Akra Mobil hattımıza, WhatsApp hattımıza yola çıkanlar var mı, neredeler, ne yapıyorlar, işte heyecanlarına ortak olalım niyetiyle bir yandan da bakıyorum WhatsApp'a. Hemen şöyle birkaç mesaj okuyalım. Konya'dan işrak vaktinde yola çıktık. Rabbim kavuştura demiş Şeyma Betül Doğan dinleyicimiz. Selamünaleyküm. En güzel buluşmaların adresi Elazığ işrak ibadeti buluşması için yola çıkan, hazırlık yapan gönüldaşlarımıza yola çıktığı diliyorum. Hayırlı cumalar, Konya'dan selamlar demiş Erol Bey. Tuğçe Kumsal selamlar, hürmetler diye bir teşekkürle bitirdiği mesajında hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Bu sabah Konya ilçesi olan Sarıönü Ladik köyünden kulak veriyorum. Ladik'te Ahmet Hüdayi Hazretleri makamındayız demiş, bir fotoğraf paylaşmış. Huzurlu bir yolculuk içinde Akra dinliyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Şöyle tekrar bakalım. Bize Peygamber Efendimiz'i ve son yüzyılda damga vurmuş insanları, Allah dostlarını tanıtan ve sevdiren Akra'nın tüm emektarlarına dua ile demiş bir dinleyicimiz. Merhaba, Bursa'dan selamlar. Doğuş Elazığ programı sabah namazı ve işrak ibadetini eda etmek üzere Bursa'dan ailecek yola çıktık. Gözümüz yolda, kulağımız Akra'da. Çok heyecanlıyız. Program hazırlığında emeği geçenlerden Allah razı olsun. Şimdiden çok teşekkürler demiş Fazilet Azra Hanımefendi. Biz de yola çıktı diyoruz tüm aileye. Biz de selamlarımızı iletelim. Şöyle son bir mesaj daha okuyalım, sonra haberlere dönelim. Selamünaleyküm. İşrak ibadeti buluşması için yola çıkanlara, hazırlık yapanlara selametle hedeflerine ulaşmalarını dilerim. Arkadaşlara hayırlı cumalar demiş bir dinleyicimiz. Evet, burada mesajları okumaya devam edeceğim. Özellikle yola çıkanlara, yolda olanların mesajları ayrıca böyle bir heyecan veriyor. Tekrar WhatsApp'a döneceğiz. 0501 630 3030 Akra Mobil.

0: hattımız. Şimdi hemen tekrar önümdeki içeriklere dönüyorum. 20. yüzyılın önde gelen ilim, fikir ve gönül önderlerinden hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ı Hicri doğumlarının 91. yıl dönümünde hürmet ve muhabbetle yad ediyoruz. Hocamızın 63 yıllık hayatında yapmış olduğu videolu, sesli sohbetlere, makalelere, kitaplara, akademik çalışmalara ve tüm içeriklerine çeşitli mecralarda rastlayabilirsiniz. Öncelikle Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamamızda sohbetler bölümünde sizleri bekliyor. Aynı zamanda metinleriyle birlikte istifade edebilirsiniz. İman, ibadet, ahlak, tasavvuf, Kur'an ve sünnet, aile hayatı, eğitim ve insan ilişkileri ve günlük hayata dair pek çok konuda hazırlanan sohbetler hem bilgi edinmek hem de manevi dünyasını güçlendirmek isteyenler için güvenilir bir başvuru kaynağı niteliği taşıyor. Akra Medya sohbetler bölümünde günün sohbeti, cuma sohbetleri, tasavvuf sohbetleri, tefsir sohbetleri, hadisler deryası, gurbet sohbetleri, konferanslar, Mahmut Esat Coşan'dan hatırlatmalar, Mehmet Zahit Kotku'dan hatırlatmalar, Ramazan sohbetleri ve daha birçok özel içerik yer alıyor. İster evde, ister yolda, ister iş arasında, dilediğiniz zaman dinleyebilir, kaldığınız yerden devam edebilir ve yılların birikimini tek platform üzerinden keşfedebilirsiniz. Akra Medya sohbetler, gönüllere dokunan hakikatleri bugünün dijital imkanlarıyla buluşturarak ilim ve irfan geleneğini yeni nesillere ulaştırmaya devam ediyor. Evet, bu kadar böyle büyük bir sohbet arşivinden bahsetmişken de şimdi hazırlamış olduğumuz hocamızdan bir vecize kulak verelim, ardından tekrar beraberiz.
1: Peygamber Efendimizin sünneti seniyyesini öğrenirsek çok kâr ederiz. Sapasağlam efendim hadis kitapları var. Yani çok titiz şekilde hazırlanmış, çok büyük alimlerin hazırladığı, cümle cihanın güzelliğini kabul ettiği hadis kitapları var. İmam Buhari'nin efendim Sahih-i Buhari dediğimiz eseri, 6 sahih hadis kitabı vesaire. Bu sahih kitapları lütfen çoluk çocuğunuzla beraber okuyun. Hadis dünyasına girin. Girdiğiniz zaman kurtulursunuz. Peygamber Efendimizin hadis-i şerifleri Kur'an-ı Kerim'in de en güzel tefsiridir. Hem Kur'an'ı okuyun hem de hadis-i şerifleri okuyun. Çünkü asrımızın bütün küfür cereyanlarına, bütün nefsani maddi cereyanlarına deva Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber Efendimizin sünnetinde, yani İslam dininde var.
0: Evet, Akra Medya'daki sesli arşivden bahsettik. Bununla birlikte sevgili dinleyenler, Mahmut Esat Coşan hocamızın en büyük arşivi Server Kürsü sitesinde yer alıyor. Server Kürsü başta Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın sohbet, ders ve konferansları olmak üzere yıllar boyunca gerçekleştirilen ilmi programları dijital ortamda bir araya getiren kapsamlı bir İçerik platformu, geçmişten günümüze uzanan kıymetli ilmi mirası yeni nesillerle buluşturmayı amaçlamakta. Platformda hocamızın tefsir, hadis, fıkıh, tasavvuf, ahlak, siyer ve günlük hayata ışık tutan sohbetlerinin yanı sıra farklı ilim insanlarının dersleri ve konferansları da yer almakta. Binlerce ses kaydı ve video içeriğiyle zengin bir arşive sahip olan Server Kürsü, gelişmiş arama sistemi sayesinde kullanıcıların konuşmacıya, konuya veya programa göre istedikleri içeriğe kolayca ulaşmasını sağlıyor. Web sitesi ve mobil uygulaması sayesinde kullanıcılar diledikleri zaman ve mekandan içeriklere erişebilir, dersleri dinleyebilir veya izleyebilir. Kendi ilim programlarını oluşturabilirler. Sürekli güncellenen içerikleriyle Server Kürsü sahih bilgiye ulaşmak, Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın ilmi mirasını yakından tanımak ve İslami ilimleri güvenilir kaynaklardan öğrenmek isteyen herkes için güçlü bir dijital kütüphane niteliği taşımakta. Sosyal medyada Instagram, Facebook, X ve YouTube'da Server Kürsü ismiyle aratıp takip edebilirsiniz. Özelleştirilmiş ismiyle Mahmut Esat Coşan sosyal medya hesapları da takip edebilecekleriniz arasında. Hocamızın sohbetlerinden sesli ve video kesitleri, sözlerinin tasarımları, anekdotlar yer alıyor. Ayrıca Mahmut Esat Coşan WhatsApp kanalı da aktif kullanılmakta.

ve Server Yayınları sahih bilgiyi nitelikte eserlerle geleceğe taşıyor. Kurulduğu günden bu yana ilmi titizliği ve yayın kalitesini ön planda tutan Server Yayınları, Kur'an-ı Kerim, hadis, tefsir, fıkıh, siyer, tasavvuf, aile, çocuk, eğitim ve kişisel gelişim gibi birçok alanda zengin bir eser yelpazesi sunmakta. Özellikle Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın eserlerini yeni nesillere ulaştırma noktasında önemli bir misyon üstlenmekte. Bunun yanında alanında uzman akademisyen ve ilim insanlarının çalışmalarını da okuyucularla buluşturmaktadır. Basılı eserlerinin yanı sıra gelişmiş e-ticaret altyapısı sayesinde Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanındaki okurlarına ulaşan Server Yayınları, geniş satış ağı ve güvenli alışveriş imkanıyla kitaplarını daha fazla okuyucuya ulaştırmaktadır. Hocamızın tüm kitaplarına Server Yayınları adresinden ulaşılabilmektedir. Son olarak da aktif ve güncel faaliyetler için Mahmut Esat Coşan Vakfı ve Server platformunu internetten ve sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.

0: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.
1: Ses, söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.

0: Akran, yol arkadaşım. Güne merhaba programı devam ediyor. Yol durumu.
1: Evet, güne merhaba devam ediyor Akra'da. Şimdi İstanbul'da yol durumunu alacağız. Akra muhabirimiz Büşra Pişkin'e bağlanıyoruz. Merhaba Büşra.
2: Merhaba, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar Hüseyin Bey.
1: Teşekkür ediyoruz. İstanbul'da nasıl bir yol durumu bizleri bekliyor, arkadaşlarımızı bekliyor? Detayları sizden alalım.
2: Tabii. Yine İstanbul trafiğiyle beraberiz. Şu an itibariyle İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %53 seviyelerine seyrediyor. Bu durum Avrupa yakasında %54 seviyelerindeyken Anadolu yakasında %49 seviyelerinde seyrediyor. Baktığımızda D100 karayolunda Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde Esenkent'ten başlayan bir trafik var. Kozyatağı'na doğru yoğun bir trafik ama daha sonra devamında açılıyor. Yine karşı güzergahtan baktığımız zaman da Bostancı Altıntepe civarında yoğunlaşan bir trafik Esenkent civarından sonra açılıyor. Tem otoyoluna da baktığımız zaman Samandıra gişelerinden sonrasında bir trafik yoğunluğu söz konusu. Buradan devamında baktığımızda Finans Kenti bölgesine doğru Ataşehir'e geldiğimizde trafik yoğunluğu azalıyor ve yol açılıyor. Burada tabii yani bir trafik kazası da görüyoruz. Trafik kazasının da trafiğin yoğunlaşmasına sebep olduğunu söyleyebiliriz. Yine baktığımızda Çamlık Karşıları'ndan başlayarak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı yollarında da Beykoz ve Kavacık civarında bir trafik yoğunluğu söz konusu diyebiliriz. Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlere de baktığımız zaman tabii Çağlayan Karşıları'ndan başlayıp Gayrettepe Güzergahı'na kadar uzanan hatta bir trafik yoğunluğu söz konusu. Yine baktığımızda genel olarak Avrupa yakası için Şişli, Bağcılar, Esenler, Bahçelievler ve Zeytinburnu civarında bir trafik yoğunluğunun söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Köprü ve bağlantı noktalarına da değinecek olursak eğer Avrasya Tüneli her iki yakı için de gidişi gelişi açık seyrediyor diyebiliriz. Yine 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde bağlantı noktasında ciddi bir yoğunluk var. Ancak köprünün ortasından sonra bu yoğunluk epey bir açılıyor ve yol açılıyor, açık seyrediyor. Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde ise Şişli civarında böyle bir yoğunluk var üst bölgelerde. Daha sonra yani 15 Temmuz Köprüsü de açık seyrediyor. Yine Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne baktığımızda Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişte bağlantı noktasında köprü çıkışına kadar ciddi bir yoğunluk söz konusu. Ancak devamında açılıyor. Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişte ise herhangi bir sıkıntı yok. Yavuz Sultan Selim Köprüsü

0: içinde açık olduğunu söyleyebiliriz. Önemli bazı duyuruları da paylaşacak olursak eğer, D100 karayolunda Beylikdüzü Haramidere yönünde sol şerit trafik kazası nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı. Buraya ekipler sevk edildi, ilgileniliyor. Yine D100 Şirinevler Çobançeşme yönünde sağ şerit araç arızası nedeniyle trafiğe kapalı ve bu da trafiğin yoğunlaşmasına sebep oluyor diyebiliriz. İstanbul'daki yol durumunu aktardıktan sonra karayollarından aldığımız bilgilere göre yolun diğer noktalarında diğer çalışma yapılan güzergahları da paylaşacak olursak eğer, Aydın Otoyolu'nun Hastane Köprüsü üst yapı civarında bir yol çalışması var. Ankara Kırıkkale Derice Otoyolu güzergahında bir çalışma var. Artvin Şavşat yolu, Çanakkale Çan Devlet yolu ve Aksaray Nevşehir yolu güzergahlarında yol çalışmaları devam ediyor. Bu güzergahlarda da daha dikkatli araç kullanılmasını tekrar hatırlatabiliriz. Başta İstanbul olmak üzere trafik durumunu sizlerle paylaştık. Konuşurken konuştuğumuz esnada bile trafiğin hala artmaya devam ettiğini söyleyerek şu anda trafiğin anlık olarak %54 seviyelerinde devam ettiğini hatırlatarak trafik bültenimizi burada noktalıyoruz. Herkese hayırlı cumalar, hayırlı günler diliyoruz.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Büşra Hanım. İyi çalışmalar.
0: Sağ olun, hayırlı yayınlar.
1: Evet, İstanbul'da yol durumunu aldıktan sonra şöyle tekrar Akrem Mobil hattımıza bir dönelim. Selamun aleyküm, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı üzerimize olsun demiş Kahramanmaraş'tan Cemile Hanım. Şimdi mesajlara birazdan tekrar bakmaya devam edeceğiz. Fakat biraz önce aktarmış olduğumuz haberlerin ardından şimdi bir de Çekük'ten Elazığ'da 20 bin badem fidanı detayına bakalım. Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği Çekut, Elazığ'ın yeşil varlığını artırmak ve kırsal kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla başlattığı ağaçlandırma kampanyasını sürdürüyor. Dikili Ağacım Var platformu üzerinden yürütülen kampanya kapsamında Elazığ'da toplam 20 bin badem fidanının toprakla buluşturulması hedefleniyor. Çekut'la Elazığ Genç Doğa Spor Kulübü işbirliğiyle hayata geçirilen Çiftçiye Hayat Olsun projesi sayesinde uzun yıllardır atıl durumda bulunan araziler kuraklığa dayanıklı yerli ve aşılı badem fidanlarıyla yeniden üretime kazandırılıyor. Kuraklığa dayanıklı yapısıyla öne çıkan badem ağaçları Keban, Karakaya ve Sivrice çevresindeki taşlık ve kireçli araziler için uygun bir alternatif sunuyor. Proje kapsamında bağışlanan fidanlar bölgedeki çiftçilere ücretsiz olarak teslim edilirken bakımını ise üreticiler üstleniyor. Böylece hem çevrenin korunmasına katkı sağlanması hem de ilerleyen yıllarda badem üretimiyle çiftçilerin gelirinin artırılması ve bölge ekonomisinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Toprağa kök, geleceğe umut sloganıyla sürdürülen kampanya kapsamında her fidanın Elazığ'ın geleceğine bırakılan yeşil bir miras olması amaçlanıyor. Çekut, 20 bin badem fidanını toprakla buluşturmayı hedeflediği kampanyaya destek vermek isteyen hayırseverleri Dikil Ağacım Var platformu üzerinden bağış yapmaya davet ediyor.

Evet, şimdi Akramedya'ya dönüyoruz. Akramedya'da bahsetmiş olduğumuz gibi bugün Güne Merhaba programında Mahmut Esat Coşan hocamızın haberlerine ve içeriklerine ayırıyoruz. Şöyle Akramedya'ya girdiğimiz zaman şöyle bir bakalım neler var, bizleri neler karşılıyor. Güncel haberler sayfasında Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan'ın hayatında Kur'an-ı Kerim'in tezahürleri başlığı var. Şöyle kısaca bakalım. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ı yad ediyoruz. Dosyamızda onun hayatında Kur'an-ı Kerim'in tezahürlerini irdeleyeceğiz şeklinde başlayan bir dosya olarak paylaşılmış. Her türlü derde maddi ve manevi

manevi açılardan şifa sunan Kur'an-ı Kerim, tereddütlere, sıkıntılara, hüzünlere, üzüntülere, deva ve müminlere bir rahmettir. O Furkan'dır. Yalnız hakla batılı ayırt etmekle kalmaz, hakka kul olanlarla batıla köle olanı da belli eder. Müminleri sürura gark ederken zalimlerin hıncını, gayzını ve kinini artırır. Her arayan aradığını onda bulur. Ebediyeti murad eden ondan hayat bulur. Her korkan onunla korktuğundan emin olur. Nasıl yaşayacağına ve nasıl ölüneceğine dair sırlar onda bulunur. Sevilen onun sınırlarına uyuyorsa sevilir, yoksa bu sevgiden ne gibi bir fayda umulabilir? İnsanları sevilmeye değer kılan en sevgili olan bağlılığı ve sevgisidir. Sevilmeye değer olanların en azizi ise kişiye Allah Teala Hazretlerini sevmeyi öğretendir. Mükemmel olmak hiçbir kulun kârı değildir. Kullar kusurlu ve noksanlıdır. Ancak Allah Teala Hazretleri bir ikram ve rahmet olarak Kur'an-ı Kerim'i mükemmelliği göstereni tarif eden ışıl ışıl bir nur olarak göndermiştir. Herkes ondan alabildiği ölçüde mükemmele yaklaşır, uzaklaştığı ölçüde eksik kalır. Bütün ilimler kaynağını Kur'an-ı Kerim'den alır. O yalnız kainatı anlatmakla kalmaz, insanın kainat içinde nasıl yaşayacağını da tarif eder.

Evet sevgili dinleyiciler, Akra'da güne merhaba devam ediyor. Şimdi ufak bir ara verelim, kısa bir ara verelim. Ardından tekrar beraberliğimiz devam edecek.

0: Akra dinliyorsunuz. Anadolu irfanı. Bu yurdun taşından toprağından sürüp gelir nakışları, deyişleri, gülüşleri. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Geçmişten günümüze Anadolu kültürünün anlatıldığı Anadolu İrfanı, cumartesi ve pazar saatler 11.40'ı gösterdiğinde Akra'da.
1: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.
2: Güne Merhaba programı devam ediyor. Hava durumu.
3: Evet, Akra'da Güne Merhaba devam ediyor. Şimdi meteorolojiye bağlanıyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Fatih Budak telefon attığımızda. Fatih Bey merhaba.
4: Merhaba Hüseyin Bey. İyi sabahlar, iyi yayınlar dilerim.
3: Teşekkür ediyoruz, iyi çalışmalar diliyoruz. Yurt genelinde böyle hareketli bir hava var, serinlikler, bazı yağmur olayları var gibi. Detayları sizden alalım, nasıl bir hava durumu bekliyor bizleri?
4: Hemen aktaralım dinleyenlerinize. Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapmış olduğumuz son değerlendirmelere baktığımızda Balıkesir dışında Marmara bölgesi, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İskenderun Körfezi çevreleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceğini tahmin ediyoruz. Özellikle yurdun kuzey kesimlerinde sizin de az önce bahsettiğiniz gibi yağışlar yer yer etkili olacak. Özellikle bugün ve yarına dikkati çekmek isteriz. Burada yaşayan yurttaşlarımızın da dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini önemli de hatırlatalım. Hava sıcaklığına bakacak olursak mevsim normalleri civarında seyretmekte olan sıcaklıkların yarından itibaren kuzey ve batı kesimlerde normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Bu da yer yer 10 ila 12 derece civarında. Bölgelerimize bakacak olursak detaylı hava tahmini için Marmara bölgesinde İstanbul parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Günün en yüksek sıcaklığı 28-29 derece civarında olacak. Tabii yarın az önce de söylediğim gibi İstanbul'da hava sıcaklığı düşecek. Birçok ilde olduğu gibi Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu, günün en yüksek sıcaklığı 33 derece civarında. Başkent Ankara'da yer yer çok bulutlu. Bu akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Günlük hava durumumuz bu şekilde Hüseyin Bey. İyi yayınlar dileriz.
3: Çok teşekkür ediyoruz Fatih Bey. İyi çalışmalar.

Evet, Akra'da güne merhaba devam ediyor. Şimdi Akra Mobil hattımızda gelen mesajlara şöyle bir bakalım. Hocamızı hürmetle yad ediyoruz. Himmetleri üzerimize olsun, hayırlı cumalarımız olsun. İzmir Karaburun'dan Derya Hanım göndermiş mesajı. Selamünaleyküm demiş bir dinleyicimiz. Mahmut Esat Ölmez ve İbrahim Esat'la birlikte yaz okuluna devam ediyoruz. Akra dinleyicilerin cuması mübarek olsun demiş. Başka bir mesajda da selamünaleyküm Akra çalışanlarına ve dinleyenlerine hayırlı cumalar, hayırlı yayınlar diliyoruz. Çanakkale'den Doğuş Elazığ İşrak programına katılmak üzere yola çıktık. Programda emeği geçen tüm kardeşlerimize canı gönülden çok teşekkür ederiz. Gözümüz yolda, kulağımız Akra'da, tüm Akra dinleyenlerine selamlar, hayırlı bereketli günler diliyoruz demiş. Yakup, Yusuf, Özlem ve Ömür Alkan ailesi. Biz de hayırlı yolculuklar diliyoruz. Tabii geçtiğimiz senelerde Çanakkale'deydi program. Yol pek yoktu. Bu sefer size biraz yolculuk olmuş oldu bu program. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı üzerinize olsun. Hocamız, mürebbimiz, gönül dostumuz Mahmut Esat Çoşan'ı yad etmek için Elazığ'da buluşmak üzere Allah'a emanet olun demiş Hüseyin Yılmaz Kahramanmaraş'tan. Bir başka mesajda da selamünaleyküm, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar, hayırlı yayınlar. Nevşehir'den Oruç Avcı, selam ve dua ile çok şükür Nevşehir'de sizleri dinliyoruz demiş. Çok teşekkür ediyoruz bize. Adıyaman'dan Yusuf Şabaş, tüm Akra ailemizin cumasını kutlar, hayırlara ulaştırması dileğiyle demiş. İnşallah Allah nasip ederse işrak ibadetine katılacağız demiş. Hemen şöyle son 3 mesaj diyelim. Selamünaleyküm, cuma günümüz rahmeti bereketi üzerimize olsun. Tokat'tan selam ve duayla Alparslan Kuşakoğlu. Selamünaleyküm, güne merhaba, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Avcılardan Kenan Aksu ve yine Mersin'den Halil Kürtül, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar, selamlar demiş. Çok teşekkür ediyoruz bize mesaj atan tüm dostlarımıza. Elazığ'a doğru yola çıkmış tüm dostlarımıza da hayırlı yolculuklar diliyoruz.

Evet sevgili dinleyiciler, şimdi bugün Akrem Medya'ya şöyle bir göz attık. Bir de Akrem Medya'nın sosyal medya hesaplarına bakalım, Instagram hesabına bakalım. Şöyle girdiğimiz zaman, ilk girdiğimizde son olarak paylaşılan, bir saat önce paylaşılan Mahmut Esat Coşan hocamız için paylaşılan bir şiir ve güzel bir seslendirme var. Hocamızın fotoğraflarının olduğu bir kolajla birlikte paylaşılmış. Ankara'da muallim, İstanbul'da mürşitti. İçi gibi dışı da pak, temiz ve nezihti. 63 yıl yaşadı, sonra Hakk'a yürüdü. Müştakı aşıkı Hak, vefatına tarihti şeklinde güzel bir şiirle paylaşıldı. Ve dün paylaşılan bir görsel vardı, tasarım vardı. Kusurlarına rağmen insanları sevmeyi öğreneceksiniz. Gülün dikenine değil rengine, kokusuna bakacaksınız ve kusurlu olarak kendinizi göreceksiniz. Sevgi bizim sermayemiz, kazanç kapımız diye Mahmut Esat Coşan hocamızın sözlerinde böyle bir tasarım olarak paylaşılmıştı ve epey de paylaşım ve beğeni aldı. Hemen biraz daha önceki paylaşımlara baktığımız zaman sabah namazı ve işrak ibadeti buluşması Doğaş Elazığ programının tasarımlarını görüyoruz. Onun bir yanında yola çıkan dostlarımıza da bir öneri olsun. Elazığ'da ziyaret edilecek yerler paylaşıldı. Biraz daha geriye gittiğimizde Anadolu'nun kadim hazinesi Harput'la ilgili bilgiler var. Ve yine bugün Cuma günü sünnetleri de hikayede paylaşılmış. Akrem Medya sosyal medya hesaplarından da takip edebilirsiniz, gönderilerini paylaşabilirsiniz.

0: Döviz ve altın fiyatları.
1: Evet, bugün serbest piyasada 1 dolar 47.34, 1 avro 53.94 Türk lirasına işlem görüyor. Ons altın 4035

0: dolardan işlem görürken gram altın 6142, Cumhuriyet altını ise 41448 Türk lirasından işlem görmekte.
1: Akra'da bugün.
0: Değerli dinleyenler, Güne Merhaba programının ardından devam edecek programları hatırlatalım. 9.30 günün sohbeti, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın sohbetlerinden derlenerek hazırlanan bölümler istifadenize sunuluyor. Bugünkü sohbetin konuları Kur'an-ı Kerim ve sünnet ışığında tasavvuf anlayışı. 9.50 En Güzel Rehber, 10 Son Peygamber ve İslamiyet, 10.15 Mahmut Esat Coşan hocamızın radyomuza yapmış olduğu Cuma sohbeti. Bugünkü sohbetin konusu işrak ibadeti. 10.50 Okudukça, 11.15 Evdeki Huzur, 12.15 90 Saniyede Edebiyat, 12.30 Dostça Bir Tavsiye, 13 Ana Haber Bülteni, 13.30 Ayetlerle Günün Duası, 14 Ara Haber Bülteni, 14.15 Esma'dan Yazmalar, programda Er-Rauf ismi anlatılacak. Saat 15 Hadisler Deryası, bugünkü sohbetin konuları alimin abide üstünlüğü ve kitap okumak. 15.40 Hadislerle Günün Duası, 16 Haberlerin Ardından Akra Mercek, 16.30 Sırça Köşk, saat 18 Gönül Dostu Alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlenerek hazırlanan Umman'dan İnciler 22 Divanı Aşk. Evet, böylelikle bugünkü Güne Merhaba programımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yolda olan tüm dostlarımıza, arkadaşlarımıza hayırlı yolculuklar dileyelim. Tüm dinleyenlerimize hayırlı cumalar diliyoruz. Bir başka programda görüşünceye dek hoşçakalın.
1: Merhaba, programı sona erdi. Akra. Ankara'da muallim, İstanbul'da mürşitti. İçi gibi dışı da pak, temiz ve nezihti. ...63 yıl yaşadı, sonra Hakk'a yürüdü. Müştakı aşıkı Hakk, vefatına tarihti.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri oyun ve eğlence olsun da oynayalım diye boşuna yaratmadık. Onları ancak hak, gerçek bir sebep ve hikmetli bir gaye ile yarattık. Fakat onların çoğu bilmezler.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Rabbimizin üzerimize saçtığı sonsuz nimetlerine beşer takatı içinde sonsuz hamdü senalar olsun. Alemlere rahmet olarak gönderdiği Habibi Edibi, numune-i imtisalimiz, rehberimiz, başımızın tacı Muhammed-i Mustafa'sına gönül dolusu salatü selamlar. Bizler birbirimizin Allah tarafından birbirlerine bağlanmış kardeşleriyiz. İnnemel müminune ihvetün ifadesinde innema edatı taksisi, yani Müslümanlar ancak ve ancak sadece ve sadece kardeştir. Başka hiçbir vasıf onlara uygun düşmez. Ancak kardeşlik vasfı uygun düşer. Kardeşliğin dışında başka bir sıfat onlara yakışmaz. Münasebetlerini isimlendiren, tavsif eden kelime kardeşlik olabilir ancak manasını taşıyor. Ayrıca birbirimizle yol kardeşliğimiz, bu kuvveti fillah, Allah rızası için daha özel bir kardeşliğimiz de var.

daha yakın bir kardeşliğimiz var. Akrabalık gibi iç içe olan kardeşlikler. Bu da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şerifi ile müjdelediği bir husustur. وَمَلْ تَقَى مُؤْمِنَانِ قَطُّ اِلَّا اَفَادَ اللّٰهُ لِأَهَدِهِمَا مِنْ صَاحِبِهِ خَيْرًا. İki Müslüman bir araya gelir, karşılaşırsa manevi mükafat olarak Allah birinden ötekisini, ötekisinden berikisini mutlaka faydalandırır. Demek ki Müslümanların bir araya gelmesi lazım. Mülakatları çok olması lazım. Bu mükafatları daima almak için. Tasavvuf bahis konusu edildiği zaman zaten tasavvufun en yüksek mertebesi nedir? En yüksek mutasavvufun en yüksek meşgalesi ve zevki nedir? Kur'an-ı Kerim ve namazdır. Tasavvuf çok geniş bir, uzun bir tarihte, çok geniş bir sahada asırlar boyu uygulanmış bir dini yaşama tarzı. Farklı kültür çevrelerinin insanları tarafından uygulanmış. Muhakkak ki İslam'dan önceki yaşam tarzlarının, örflerinin, adetlerinin, kültürlerinin çevrelerindeki insanların tesiri var. İran, Hint tesiri, Hristiyanların, efendim daha önceki zahitlerinin, rahiplerinin tesirleri var. Bu kadar uzun asırlar, Atlas Okyanusu'ndan Büyük Okyanus'a, Sibirya'dan Afrika'nın güney ucuna kadar geniş sahalarda yayılmış olan bir dini yaşam tarzının arasında farklılıklar da olabilir. Bunun güzel temsil edilmesi de olabilir. Cahillik olabilir, yozlaşma olabilir. Bunu her sahada müşahede etmek veya her sahadan buna misal göstermek mümkündür. Teknolojiden bile mümkündür. Onun için tasavvufun çeşitleri çok olunca, tabii birisi tasavvufu tenkit ediyorsa onunla terminolojimizi eşitlememiz lazım. Neyi kastettiğini beraber düşünmemiz lazım. Sen hangisini kastediyorsun? Neye düşmansın, neye dostsun diye kavramdan, kelimeden anladığımız mana üzerinde bir ortak zemin bulmak lazım ki ondan sonra haklısın veya haksızsın denilebilsin. Çünkü belki aynı şeyi söylüyoruzdur. Belki onların tenkit ettiği hususu biz daha çok tenkit ediyor ve düzeltmeye çalışıyoruzdur. Biz hiçbir zaman efendim Kur'an-ı Kerim'e aykırı, sünnet-i seniyeye aykırı bir davranışı, küçük bir jesti bile tasvip etme zevkinde ve zihniyetinde değiliz. İnsanın kendisinden bahsetmesi herhalde çok ayıp olur ama tabi burada icap ediyor. Vaiz ve zahitler hakkındaki sözler daima sanki bana söylenmiş gibi çok dokunurdu bana. Ve İslam'ı hiç bilmeyen insanların böyle çok kaba bir şekilde vahdet-i vücudu anlatış tarzlarına da şiddetle içimden bir infial ve itiraz vardı. Panteizm, yani nereye baksan her şey efendim onların anlayışıyla, söylemeyi bile istemiyorum, bana zor gelirdi. Onun için mesela içki içen, içkiyi metheden, efendim ışkını açma meynuş edeler diye bir de bunu, yani aşkullahı, muhabbetullahı açmak için bir vasıta filan sayıp da böyle bir de meşrulaştırmaya çalışan bazı tasavvuf erbabını sevemedik. Sevemedim, sevemeyiz, sevemezsiniz. Efendim namazsız laf azan tasavvuf erbabını sevemedik. Bu işin laf olmadığını, kal olmadığını, hal olduğunu düşündüğümüz için. Bilmiyorum, hocamızın çok çok tabii olgun talebeleri vardı. Benim de eksiğim, kusurum kendisine muhakkak ki malumdu. Ama bizi sizlere hizmetçi olarak tayin buyurması nedendir bilmiyorum. Yani Kur'an-ı Kerim'e ve hadis-i şeriflere bağlı bir terbiye içinde yetiştik. Ve tekkemizin terbiye kitabı Ramuzul Ehadis, yani

0: İmam Suyuti'nin rahmetullahi aleyh El Cami'us Sagiri gibi bir alfabetik hadis kitabı. Bunu okutan bir yerde yetişmiş olduğumuz için hadisleri uygulamak, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini uygulamak bize göre efendim tasavvuf olduğundan tasavvufçu olduk mecburen. Galiba bu da bazı İslam tarihindeki büyük simaların çizgisine de benziyor. Çünkü ilk önce Sibyan Mektebi'ne gitmişler, elifbayı öğrenmişler. Sonra efendim Darül Kur'an'larda Kur'an-ı Kerim'i öğrenmişler. Ondan sonra alet ilimleri, ulum-ü aliyeyi öğrenmişler. Arapça vesaire, efendim sarf, nahiv, mantık vesaire. Ondan sonra yüksek ilimler, ulum-ü şer'iyeyi öğrenmişler. Ondan sonra efendim ilimden maksat onun uygulaması, ilmiyle amil olmak, bildiklerini hayatına uygulamak, tatbik etmek diye Halil Gölenç hocamızın çok güzel taksim edip ifade ettiği gibi ilmi ahlak demek olan bir bakıma tasavvufa geçmişler ve tasavvufun uygulama biçimleri ve insanların terbiye edilmesinde düşünülen metotlar dolayısıyla yollar yani tarikatlar meydana gelmiş. O uygulamalarla marifetullah'a ve dinin hakaikına, hakikate erişilmiş. Bu çizgi mesela İmam Gazali'de hepimizin bildiği bir olay. İmam Gazali Bağdat medresesinde sırmalı kocaman kavuğuyla ve altın yaldızla dokunmuş cübbesiyle ders veren muhteşem bir zeka abidesi iken cedelci, bilgili, efendim konuşkan ve mantık dolu bir insan iken sonra kendi hayatı içinde uzun mücadelelerin verdiği tecrübeyle etrafındaki ilmi kelam ehlini vesaireyi de inceledikten sonra benim bugün kendi çağımda incelediğim insanlar içinde dini en doğru anlayan ve uygulayan sufilerdir diye sufiye mesleğine sülük etmiş ve Tuz'da medresesinin karşısına bir de tekke yapıp kendi ruhu gelişmesi tabii Dımaşk'ta Mescid-i Emevi'de efendim caminin altındaki hücrede efendim erbainler çıkartma halleri ayrı. Ondan sonra efendim o meşhur eseri İhya-i Ulumu yazmış ve asırlardır bizi terbiye ediyor. Yani Osmanlı alimi olup da Gazali'yi okumayan, şimdi münevver olup da İhya'sı Gazali'nin kütüphanesinde olmayan bir kimse veya Kimya-i Saadeti olmayan veya Abidler Yolu kitabı olmayan bir kimse, yani Gazali'den bir şey öğrenmemiş bir kimse tahmin etmiyorum yani. Hacı Bayram Veli de öyle. Efendim bir müderris iken ondan sonra intisap edip mutasavvuf olmuş. Akşemseddin Hazretleri hakeza onun zamanının insanlarından. Mevlana Celaleddin Rumi herkesin bildiği bir misal. Medresede ders verirken Şems-i Tebrizi'nin efendim şeyiyle Kaddesallahu ervahahumul aliyye. Demek ki ulum-u şer'iyede rüsuh peyda edince insan sonunda varacağı zirve, son durak tasavvuf oluyor. İslami tasavvufun, tabii İslami tasavvuf diyoruz, mistisizm denilen efendim Hint mistisizmi, efendim bilmem Yunan mistisizmi, onlar bizi ilgilendirmiyor. Biz Müslümanız, onlar bizi doğrudan doğruya ilgilendirmiyor. Dolaylı yoldan da ben onları özellikle okumuyorum. Belki bir şeylerinden etkilenirim de bir şey karışır diye korkarım. Yani bir şeyi öğrenirim. Hani bir şeyin duyulduğu zaman hatırdan çıkartılması zor olur. Onun için ben ne Hint felsefesini, Hint mistisizmini okumak istedim, ne Yunan mistisizmini okumak istedim, ne Hristiyan mistisizmini okumak istedim. Sadece istediğim Kur'an-ı Kerim'i anlamak, hadis-i şerifi anlamak oldu. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
1: Günün sohbeti.

0: Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Sağduyunun sesi Akra.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Saffat Suresi. Hayat rehberimiz Kur'an'ın Mekke döneminde indirilen surelerinden Saffat Suresi 182 ayetten oluşur. Adını ilk ayetin başındaki saf saf dizilenler anlamındaki ve saffattan almıştır. İlk ayetleri kainatın düzeni ve yönetimiyle görevli olan meleklere yeminle başlar, ardından bütün evrenin yaratıcısı ve geliştiricisinin bir ve tek olduğu belirtilerek devam eder.
0: Gerçek huzur ve mutluluk için en güzel rehber.
1: Saffat suresinde melekler alemi, şeytanların yıldız ve ateşle yakılması, iyi ve kötü tercihinin kullara bırakıldığı, Hazreti Nuh ve Hazreti İbrahim aleyhisselamın kavmiyle mücadelesi, Hazreti İsmail aleyhisselamın kurban edilmesi, Hazreti Musa, Harun, İlyas, Lut ve Yunus peygamberlerin kıssaları, Allah'ın tekliği, oğlu ve kızı olmaktan münezzehliği, meleklerin ve salihlerin kulluğu anlatılmaktadır. Bu son üç ayette Allah'ın yüceliği vurgulanarak elçilerine selam ve alemlerin Rabbine hamd yer alır. Şan ve kudret sahibi olan senin Rabbin, onların taktıkları sıfatlardan yücedir, münezzehtir. Gönderilen peygamberlere selam olsun. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
2: Yol arkadaşım Akra, hep yanımda.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sonra onların ardından sizi yeryüzünde halifeler yaptık. Hakim kıldık ki bakalım nasıl işler yapacaksınız.

0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Fadale'nin kötü niyetini değiştiren ve imanını pekiştiren bir hadise. Peygamberimiz Aleyhisselam Kabe'yi tavaf ederken Fadale bin Ümeyr bin Mülevvah el-Leysi öldürmek maksadıyla Peygamberimiz Aleyhisselam'a yaklaşınca Peygamberimiz Aleyhisselam ona doğru vardı ve "Sen Fadale misin?" diye sordu. Fadale "Evet Fadale'yim ya Resulallah" dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam "Sen içinden ne geçiriyordun?" diye sordu. Fadale "Hiçbir şey düşünmüyordum, Allah'ı zikirle meşgul oluyordum" dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam güldü ve "Allah'tan af ve yarlıganmak dile" buyurdu. Sonra elini onun göğsüne koyunca kalbi yatıştı, imanı berkişti. Fadale, "Vallahi göğsümden elini kaldırdığı zaman Allah'ın yarattıklarından bana ondan daha sevgili olan bir şey yoktu" demiştir. Ebu Sufyan bin Harb'in içinden geçirdiği bir kuruntudan dolayı uyarılışı. Ebu Sufyan bin Harb, Mescid-i

0: Haram'da oturuyorken Peygamberimiz Aleyhisselam'ın önde, Müslümanların da arkasında Peygamberimiz Aleyhisselam'ın izince yürüdüklerini görünce, "Muhammed için askerler toplasam mı, şu adamla yine çarpışmaya dönsem mi, ne yapsam ki?" diye içinden kurmaya başlamıştı. O sırada Peygamberimiz Aleyhisselam gelip onun başucuna dikildi ve iki küreyi arasına eliyle vurarak, "Allah o zaman da yine seni hor, hakir kılar." buyurdu. Ebu Sufyan başını kaldırıp başucunda Peygamberimiz Aleyhisselam'ın dikildiğini görünce, "Şu ana kadar senin gerçekten peygamber olduğuna kanaat getirmemiştim. İçimden geçirdiğim kuruntulardan dolayı Allah'a tevbe ediyor, ondan yarlıganmak diliyorum." dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Kabe'nin anahtarını getirtmesi. Peygamberimiz Aleyhisselam Mescid-i Haram'ın bir köşesinde oturdu. Mücahitler de Peygamberimiz Aleyhisselam'ın çevresinde oturdular. Peygamberimiz Aleyhisselam Kabe'nin anahtarını getirmesi için Bilal-i Habeşi'yi Osman bin Talha'ya gönderdi. Bilal-i Habeşi Osman'a gidip, "Resulullah Aleyhisselam Kabe'nin anahtarını getirmeni sana emrediyor." dedi. Osman bin Talha "olur" diyerek anası Sülafe binti Sa'd'ın yanına gitti. Bilal-i Habeşi dönüp onun "olur" dediğini Peygamberimiz Aleyhisselam'a haber verdi ve oradaki mücahitlerin yanına oturdu. Osman bin Talha anasına, ki o zaman anahtar onun yanında bulunuyordu, "Ey anacığım, anahtarı bana ver. Resulullah Aleyhisselam bana adam gönderdi ve onu kendisine getirmemi emretti." dedi. Sülafe, "Kavminin şereflendiği, övündüğü bir şeyi götürüp eline teslim etmenden Allah'a sığınırım. O bu anahtarı sizden alınca hiçbir zaman size vermeyecektir." dedi. Osman bin Talha, "Vallahi ya onu bana verirsin ya da başka biri gelip onu senden zorla alır." dedi. Bunun üzerine Sülafe, "Lat ve Uzza'ya andolsun ki anahtarı ona hiçbir zaman vermeyeceğim." dedi. Osman bin Talha, "Eğer sen bana emrolunan şeyi yapmaz, anahtarı vermezsen ben de kardeşim de öldürülürüm." dedi. Onların böylece konuştukları sırada dışarıdan Hazreti Ebubekir'le Hazreti Ömer'in sesi duyuldu. Osman bin Talha'nın geciktiğini görünce Hazreti Ömer, "Ey Osman, yanıma çık." diyerek seslendi. Bunun üzerine Osman'ın anası, "Ey oğulcum, al anahtarı. Çünkü onu benden senin alman, Teym oğullarından Ebu Bekir'in ve Adi oğullarından Ömer'in almasından daha iyi gelir." dedi. Osman bin Talha'nın gelmesi gecikince Peygamberimiz Aleyhisselam ayağa kalkıp beklemeye ve sıkıntısından terlemeye başladı ve Osman'ın anasının, "O sizden bu anahtarı alınca artık hiçbir zaman onu size vermeyecektir dediğini sanıyorum." buyurdu. Osman bin Talha anahtarı anasından alıp Peygamberimiz Aleyhisselam'a getirdi. Onu uzatırken Hazreti Abbas ayağa kalktı ve, "Ya Resulallah, babam anam sana feda olsun. Bunu benim üzerimde sikaye hizmetiyle birleştir." deyince Osman bin Talha elini geri çekti. Bunun üzerine Peygamberimiz Aleyhisselam, "Ey Osman, anahtarı bana getir ver." buyurdu. Osman bin Talha, "Bunu sana Allah emaneti olarak veriyorum." dedi. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.
2: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

0: Reklam. Server Yayınları'ndan Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma Sohbetleri, Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayıyla başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi, 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip, uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com. Ayrıca 27 Temmuz 2026'da Doğuş Elazığ programına has indirimli alışveriş için Server Yayınları standlarını ziyaret edebilirsiniz. Akra Reklam.
1: Ömür boyu sağlık. Sağlıklı yaşam ve bereketli bir ömür hepimizin duası. Peki sağlıkla yaş almak ve sosyal kalabilmek için rotamız ne olmalı? Sağlıklı yaşamdan sosyal ilişkilere, aktif ve üretken bir hayattan ruhsal iyilik haline kadar ileri yaş dönemine dair merak edilenleri uzman konuklarımızla konuşuyoruz.

0: Cuma Sohbeti. Hayırlı cumalar sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiyemiz Mahmut Esat Coşan'ın Cuma Sohbeti ile sizi baş başa bırakıyoruz.
1: Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, size bu sefer eski büyükleri anmanın değeriyle ilgili bir hadis-i şerif okumak istiyorum size. Sevgili Akra dinleyicileri, Et-Deylemi Müsned-ül Firdevs kitabında Muaz İbn-i Cebel radıyallahu anh'ten rivayet etmiş ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyorlar, Zikrül Enbiya'yı ibadetün, peygamberlerin zikredilmesi, anılması, hatıralarının efendim dile getirilmesi, anlatılması ibadettir. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de de kıssalar var. Eski ümmetlerin başına gelmiş olan olayları, ibretli olayları bize anlatan efendim ayeti kerimeler var. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi nasıl efendim davranmış? Nuh Aleyhisselam onları gece gündüz nasıl Cenab-ı Hakk'ın yoluna davet etmiş? Efendim İbrahim Aleyhisselam Nemrut'la nasıl mücadele etmiş, kavmini nasıl Allah'ın birliğini kabul etmeye ve ona ibadet etmeye çağırmış. Musa Aleyhisselam, Harun Aleyhisselam nasıl Firavun'un tanrılık iddiası karşısına çıkarak efendim Allah'a yönelmeyi anlatmış. Tabii her peygamberin hayatı ibretlerle doludur. Çok önemlidir. Onların mücadelesi tevhid mücadelesidir. Peygamberlerin böyle anılması ibadettir diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadisi şerifindeki birinci cümlesi böyle. Daha öbür cümleler devam edecek. Tabi hemen bunun neticesini kendi kendimize düşünelim. Bu hadisi şerifin bu cümlesinin sonucu nedir? Biz kendimize, hanımlarımıza, ailemize, çoluk çocuğumuza peygamberleri tanıtacağız. Peygamberlerin hayatlarını anlatacağız ve onların nasıl mücadeleler yaptıklarını, nasıl insanları fazilet mücadelesi yaptıklarını, insanları hakka, hayıra nasıl çağırdıklarını anlatacağız, öğreteceğiz. Gençlerimiz bilecek, herkes bilecek ve tabii o peygamberlerin yolunda yürümeye çalışacak bütün müminler. Devam ediyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o hadisi şerifinde. Efendim zikr-ü salihine kefaretü zünub. İkinci cümlesi bu. Yani peygamberler anılırsa ibadet oluyor. Çok sevaplı bir şey. Anacağız. Salih kimselerin anılması, hatıralarının yad edilmesi, ihya edilmesi, tanıtılması, anlatılması, bu da günahlara kefarettir. Yani insanın, ananların günahlarının affedilmesine vesile olur. Biliyorsunuz bir başka mübarek sözde de salihlerin anıldığı yere rahmet-i ilahi iner. Yani rahmet kaplar, oraya rahmet iner. Oranın insanları rahmete mazhar olur demek. Demek ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizleri salih kimselerin hayatlarını dinlemek, anlatmakla da efendim meşgul olmaya davet ediyor. Niçin? Çünkü onlar Allah'ın sevgili kullarıdır, itaatli kullarıdır, Allah'ın emirlerini tutuyorlar, bu hususta fedakarlıklar yapıyorlar, kuvvetli azim gösteriyorlar, iradelerinin gücünü görüyoruz, ibadete bağlılıklarını görüyoruz. O salih kimselerin hayatları, sözleri bizim için çok kıymetli bilgi kaynağı oluyor ve onları dinlediğimiz zaman bak Allah'ın ne kulları varmış, ne kadar güzel ibadet eylemişler. Biz de salih kul olmaya çalışalım. Biz de efendim onlar gibi gayretli olalım. Biz de günahlardan kaçınmakta onlar kadar efendim böyle azimli davranalım. Sevaplı işleri yapmakta, böyle gece gündüz Cenab-ı Mevla'ya ibadet etmekte gayretli olalım diye efendim içimizde tabii duygular hasıl olacak ve böylece hem geçmiş günahlarımız silinecek hem de ileriye dönük olarak iyi işler yapmaya kendimizi efendim hazırlamış, gönül bakımından, ruh bakımından, azim ve irade bakımından hazırlamış olacağız. Bu çok güzel bir şey. İnsanın istikbale dönük güzel şeyler kurması, efendim güzel şeylere niyet etmesi çok güzeldir. Müminin niyeti amelinden daha hayırlıdır. Müminin niyeti çoktur, geniştir. Emelleri, arzuları boldur. Ama hepsini yapamayabilir. Fakat hiç olmazsa o güzel şeyleri istemek güzel bir şey. O bakımdan salihlerin de hayatlarını okumalıyız. Biliyorsunuz rahmetli hocamız Mehmet Said Efendi Hazretleri neşriyatları arasında yayınladığı kitaplar

aslında ilk yayınladığı Tezkiretül Evliya kitabıydı. Tezkire de yine bu zikir kelimesiyle ilgili, hatırlatmak demek. Zikir hatırlama demek, tezkire hatırlatmak demek. Tezkiretül Evliya, velilerin hayatlarını anlatan, hatırlatan kitap ismi olmuş oluyor. İran'ın meşhur sufi yazar ve şairlerinden Feridüddin Attar kaleme almış. Türkiye'de çok defalar muhtelif mütercimler tarafından asır asır çeşitli zamanlarda çeşitli dil yapılarında tercüme edilmiş. Ben bunlardan bir tanesi üzerinde çok tarihi değeri olan bir tanesi üzerinde Budapeşte'den nüsha getirttim. Çalışıp neşretmek istiyorum. Çok tatlı bir dili var ama hocamız bu işi ilk önce Türkiye'deki mevcut bazı nüshalardan faydalanarak yayınlamıştı. Tabii kardeşlerimiz orada salihlerin, evliyaullahın hayatlarını okudukça çok lezzet duyuyorlardı. Çok sevilen, zevkle okunan bir kitap. Tezkiretül Evliya kitabı. Demek ki bu salihlerin anıldığı yere rahmet iner ve salihlerin anılışı günahlara kefaret olur hadisi şerifinin bu cümlesini biz de aynı şekilde uygulamaya çalışmalıyız. Efendim, salihleri tanımaya, tanıtmaya çalışmalıyız. Çocuklarımıza öğretmeliyiz. Bak, eski devirlerden, efendim, eski ümmetlerden ve bizim ümmetimizden nice mübarek insanlar geçmiş diyerek. Mesela düşünün, İbrahim İbni Ethem Hazretleri saltanatını, sarayını, tacını, tahtını bırakıp Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak için hayatında çok büyük bir değişiklik yapıyor. Bunun gibi efendim, mesela öyle kimseler var ki dağda yol kesip eşkıyalık yapıyormuş ama sonra yerde bir efendim Bismillah yazısı görüyor. Bu Bismillah'tır, mübarektir diye temizliyor çamurlarını, kaldırıyor, öpüp başına koyuyor filan. O gece sen bizim ismimize hürmet eyledin, biz de seni efendim günahlardan kurtaracağız diye rüya görüyor. Ondan sonra çok mübarek bir kul oluyor. Yani eşkıyalıktan, efendim, anarşistlikten, yol kesicilikten efendim Allah'ın sevgili kulu, evliyalığa efendim dönmüş oluyor. Tabii bu gibi şeyler, bunların bilinmesi çok önemli. Bir de sevgili dinleyiciler, ben şunu vaazlarımda, çalışmalarımda, konuşmalarımda gördüm. İnsanlara mücerret şeyleri anlattığınız zaman anlamaları zor oluyor da müşahhas şeyler, misaller verirseniz, anlatırsanız, olaylar anlatırsanız, kişileri anlatırsanız onlar sözünüzü o zaman daha kolay anlıyorlar. Hiç unutmuyorum, bir Kur'an kursunda benden konuşmam istenmişti. Ben de Kur'an kursu öğrencilerine efendim bir saat kadar konuştum. Efendim, işte Kur'an'la ilgili sözler söyledim. Yaptıkları çalışmaların çok iyi olduğunu anlattım. Arada bir de efendim böyle hatırlarında kalsın diye bilgiler. Bir fıkra, bir menkabe, yani böyle bir olay anlattım. Ertesi gün sordum, yoklama yaptım. Çocuklar her şeyi unutmuşlar. Sadece anlattığım olayı, menkabeyi hatırlıyorlar, hikayeyi hatırlıyorlar. Ötekiler unutulmuş. Demek ki böyle salihlerin hikayeleri, peygamberlerin hikayeleri öğretim bakımından, pedagoji diyorlar ya, efendim, öğretim bakımından, çocukların eğitimi, öğretimi bakımından da önemli. Çünkü misali anlaması kolay ama soyut fikirleri, kavramları anlaması insanların daha zordur. Onun için Kur'an-ı Kerim de misalle anlatma usulünü kullanır. O metodu kullanır. Peygamber Efendimiz de hadis-i şeriflerde kullanır. Sonra devam buyuruyor Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde. Nelerin anılması gerektiğini anlattığı bu hadis-i şerifinde. Üçüncü cümle: ve zikrül mevti sadakatün. Ölümün de hatırlanması. Bunu da zikretmek, hatırlamak, yad etmek lazım. Ölümün anılması da sadakadır buyuruyor Peygamber Efendimiz. Biliyorsunuz insan parasını ayırıyor, fukaraya götürüp veriyor, gününü alıyor, sevindiriyor, ihtiyacını görüyor onun. Buna sadaka diyoruz, Allah rızası için yaptığı masrafa. İşte sevap kazanıyor para vererek, sadaka verdiği için, hayır yaptığı için sevap kazanıyor insan. Ama durduğu yerden ölümü düşündüğü zaman da bu da sadaka oluyor. Bundan da sevap kazanıyor insan. Evet, ölüm düşüncesi çok tatlı bir şey değil ama tatlı da olsa, tatsız da olsa ölüm herkesin başında. Uyudun, uyanamadın olacak dediği gibi şairin. Bir gün muhakkak herkesin başına gelecek. O halde ölüm gelmeden evvel, ölüm gelirse neler yapmak lazım, onu bilmek lazım. Ölümden sonrasını şimdiden düşünüp ölümden sonrası için tedbirler almak lazım. Ölümden sonra kabir hayatı var, kabirden sonra ahiret var, ahirette mahkeme-i kübra var. Mahkeme-i kübranın sonunda cennete gitmek var.

olduğundan ölüm düşüncesi de çok sevaptır ve faydalıdır ve insanı kötülüklerden alıkoyan, iyilikleri yapmaya şevklendiren bir şeydir ölümü düşünmek. Ölüp gideceğim, bari paramın bir kısmını ayırayım da şurada bir hatıra olsun, bir çeşme yaptırayım da gelen geçen içsin, bana dua etsin, bir köprü yaptırayım da buradan geçtikçe bana dua etsinler, cami yaptırayım da içinde namaz kılsınlar diye. Hayırları insan niçin yapıyor? Efendim böyle sadaka-i cariye olsun diye, öldükten sonra defteri amali kapanmasın, sevap kazanması devam etsin diye yapıyor. Onun için ölümün anılmasını da sadaka diye bildiriyor Peygamber Efendimiz, tavsiye buyuruyor. Ne oldu şimdiye kadar? 3 tane şey oldu. Efendim, bir, peygamberleri anmak, hatırlamak ibadettir. 2, salihleri anmak, hatırlamak günahlara kefarettir. 3, ölümü anmak efendim sadakadır. Tabii ölümü de anacağız. Biz dervişler olarak ölümü ne zaman anıyoruz? Zikre oturduğumuz zaman rabıta-i mevt yaparak anıyoruz. Demek ki dervişlerin rabıta-i mevt yapması Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu tavsiyesini uygulama olduğundan sünnet-i seniyye uygundur ve faydalı bir şeydir diye tabii bu arada o da hatırımıza geliyor. Ve zikrün nâri minel cihad. Devam buyuruyor Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinin içinde. Cehennemi anmak, hatırlamak o da cihattan bir çeşit sayılır. Cihat gibidir. Cehennemi düşünmek o da cihattan bir çeşit sayılıyor. Cehennem de tabii korkunç bir şey. Efendim cihat gibi korkunç. Cehennemi düşündüğü zaman sanki cihat yapmış gibi insan sevap kazanıyor. Tabii bunun da faydası çok. Cehennemin korkunçluğunu ayet-i kerimeler anlatıyor. Peygamber Efendimiz anlatıyor. Mesela cehennemin zakkumunu yiyecekler cehennemdeki insanlar. Eğer o cehennemin zakkumundan bir damla dünyanın okyanuslarına damlasaydı hepsini zehir gibi acı yeterdi. Bunu sabah akşam yiyen bir insanın ne kadar ızdırap çekeceğini düşünün diye bildiriyor mesela hadis-i şerifte. Cehennemi düşünmek, cehennemin azaplarını bilmek insanı iyi insan olmaya sevk ettiği için o da önemli. Ve zikrül kabri yukarribukum minel cenne. Kabrini insanın gömüldüğü mezarını düşünmesi, bu da insanı cennete yaklaştırır. Bunun da olması lazım. Bir gün gelip şu kara toprağın altına gireceğim diye insanın düşünmesi lazım. Biliyorsunuz Arap şairlerinden birisi güzel bir şiir yazmış. Vel kabru sandukul amel. Kabir insanın amel sandığı gibidir. Yani nasıl gelin kızın efendim bir sandığı vardır, oyaları, işleri yapar ve sandığına doldurur, çeyizi olur. Sonra evlendiği zaman evini onlarla süsler. İnsanın da kabri böyle bir çeyiz sandığı gibidir. Dünyada işledikleri kabrinde gelecek, yanında yoldaş olacak olduğu için efendim sandık gibi söylemiş şair. Tabii biz de kabri düşünürsek kabre efendim sevap göndermeyi, amali saliha göndermeyi efendim gayret ederiz. Efendim kabir karanlık, nurlanması için zikir yapalım. Efendim kabirde amellerim, sadakam yoldaş olsun diye, sadaka vereyim diye insan tedbirini alır. Böylece kabri düşünmek insanı cennete yaklaştırır. Ve zikrül kıyameti yubaidüküm minennar. Efendim kıyameti düşünmekte, hatırlamak, yad etmekte sizi cehennemden uzaklaştırır diyor. Evet, kıyamet de çok dehşetli olayların olacağı efendim bir devre. Kıyamet kopması, korkunç şeyler olacak. İşte onları düşünüp onların karşısında insanın şimdiden tedbir alması önemli. Tabii şimdi duyuyorsunuzdur, ahir zamandayız deniliyor. Kıyametin alametleri eşratü sa'a belirdi deniliyor. İşte Mehdi çıktı, çıkacak filan diye bazı müminler Mehdi'yi bekleme durumuna girdiler. Efendim konuşuyorlar. Tabii bir şeyi ben onlara daima hatırlatıyordum. İnsan kendisi öldü mü onun kıyameti kopmuş demektir. Yani ona başka kıyamet yok. İnsanın kendisinin şahsen ölmesi onun şahsi kıyametidir. Bir de kainatın umumi kıyameti var. O ayrı. Ama insan öldü mü onun şahsi kıyametidir. İnsan ölüme hazırlanmalı, yani o kıyamete, ölümüne hazırlanmalı. Kıyameti de çoluk çocuğumuza anlatmalıyız, oturtmalıyız. Oturun bakalım, bugün kıyametle ilgili hadis-i şerifleri okuyacağız diye. Efendim kıyamette neler olacağını çocuklar bilmeli. Bu da insanı cehennemden uzaklaştırır. Hakikaten günahları yapmamaya sevk eder, cehennemden uzaklaştırır. Bunları buyurmuş Peygamber Efendimiz hatırlanacak şeyler arasında, ama hadis-i şerifi devam ediyor. Onları da efendim okuyalım. Ve eftalül ibadeti terkül hiyel

efendim ibadetin en üstünü hileleri terk etmektir. Biliyorsunuz insanlar bir şeyi yapmakta zorlandığı zaman çare ararlar. Acaba onu öyle yapmasam da şöyle yapsam ama bunu böyle yapmayı da kılıfına nasıl uydurabilirim diye düşünürler. Efendim tabii bu ibadetlerde de böyle kılıfına uydurarak ibadetten kaçınmak, yani halk tabiriyle kaytarmak falan gibi durumlar iyi değil. İbadeti insan Allah rızası için fedakarca, candan, istekli olarak, isteyerek, seve seve yapmalı. Böyle ibadetin üstünü hileleri, çareleri terk etmektir. Efendim canı gönülden seve seve ibadeti yapmaktır. Ve resümalil alim, resülmalil alim demiş. Resülmal sermaye demek. Yani mal kelimesini eliflamlı kullanmış burada. Alimin sermayesi, yani tüccarın sermayesi var. Onunla ticaret yapıyor. Alimin sermayesi nedir? Alimin sermayesi de kibri terk etmesidir. Çünkü efendim alim kibirli olursa manevi bakımdan derecesini düşürür. Allah'ın sevmediği bir insan durumuna gelir. Allah kibri sevmiyor. İnsanın ululanmasını, kibirlenmesini, büyüklenmesini, başkasına tepeden bakmasını sevmiyor. Mütevazı olmayı seviyor. Kalbinde zerre kadar kibir olan cennete girmeyecek diye Efendimizin bir tehditli hadisi şerifi var. Onun için kibri efendim insanlar gönüllerinden söküp atmalıdır. Kibir tabii yöneticilerde olabilir veyahut efendim alimlerde olur. Ben biliyorum, halk bilmiyor. Ben onlardan üstünüm diye. Bunlar tabii doğru değil. Bu kibri atması lazım. Alimin mütevazı bir kimse olması lazım. Alimin ana sermayesi budur. Yoksa efendim kibirli oldu mu ilminden manevi fayda görmez. Allah ona sevap vermez. Ve semenül cenne, hadis-i şerif devam ediyor. Başka başka konuları cümleler halinde eklemiş Efendimiz. Ve semenül cenne, cennetin bedeli, girişi, cennete girişin ücreti, efendim duhuliye derlerdi eskiden bir yere giriş için ödenen paraya. Cennetin duhuliyesi terkül haset, kıskançlığı terk etmektir. Yani kıskanç cennete giremeyecek. Kıskançlığı terk ederse cennete girme mümkün olacak. Onun için mümin, mümini kıskanmamalı. Elindeki nimeti, zevalini istememeli efendim ve Allah daha çok versin, Allah mübarek olsun demeli, gözü tok olmalı, haset etmemeli. Terki haset efendim cennetin bedelidir. Tabii efendim iki şeye gıpta edilebilir. Birisi, Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor efendim hadis-i şerifinde, iki şeye gıpta edilebilir, haset edilebilir. Bir, Allah bir kimseye ilim vermiş, o da ilmini anlatıyor etrafa, ışık saçıyor, insanları doğru yola çekiyor. Böyle bir kimseye imrenilir, ah ben de böyle alim olsaydım, ben de böyle hayırlı işler yapsaydım diye efendim ona haset. Tabii biz bu çeşit olumlu hasede efendim makbul hasede gıpta diyoruz. Alime gıpta edilir. Bir, iki, hayırsever zengine gıpta edilir. Yani falanca adam bak ne kadar hayırlar yaptı. Beldemizi hayırla doldurdu. Parasını hayra sarf ediyor. Ah benim de param olsaydı ben de hayır yapsaydım. İşte ona haset. Bu da makbul bir haset. Yani olumlu bir haset. Buna da gıpta diyoruz. Zengine de gıpta edilebilir. Hayırsever zengine gıpta edilir. İlmini başkasına anlatan alime gıpta edilir. Ama başka şekillerde efendim şeye efendim başkasının elindeki nimete göz dikilmez, haset edilmez, kıskanılmaz. Bu haset duygusu kötü bir duygudur. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki innel hasede yekülül hasenat kemate külül narul hatab, ateşin odunları yakıp kül ettiği, bitirdiği gibi haset de insanın, hasetçi insanın başka yerlerde, başka sebeplerle yapmış olduğu güzel ibadetlerin sevaplarını da yok eder. Efendim hasenatını kül eder. Yani hasetçi insanın öteki taraftaki hasenatı da zarar görür, elinden çıkar, kül olur, yanar gider diye bildiriyor. Onun için müminin gönlünde başkasına karşı, efendim başka nimet sahiplerine karşı haset olmamalı. Allah vermiş, mübarek olsun demeli. Biliyorsunuz toplumlarda, toplum tabakaları arasındaki hasetlerden çok büyük toplum sınıf çatışmaları meydana geliyor. Biliyorsunuz efendim kapitalist insanlar fakirlere karşı merhametsiz olduğundan, fakirler de zenginlere karşı hasetçi ve düşman olduğundan büyük çatışmalar meydana geldi. Hatta iktisadi düzenler değişti. Efendim komünizm düzeni diye bir

düzen uygulandı bazı dünya ülkelerinde, ama o da bir çare getiremedi. Çünkü işin temeli de insanların birbirlerini sevmesi, merhamet etmesi, haset etmemesi, güzel duygularla birbirlerine bakması bulunuyor. Bu olmayınca, dini bakımdan bunlar sağlanmayınca insanlar birbirlerine ne yapsan zulmediyorlar. Birbirlerinin hakkını ne türlü tedbir alsan çiğniyorlar. Bu sefer komünist ülkelerde de, komünizmin uygulandığı ülkelerde de particiler yüksek bir sınıfı meydana getirdi. Bu adam partidendir, partizandır deyince ötekileri astı kesti, türlü haksızlıklar yaptı. O partizanlar lüks arabalarda, lüks yerlerde gezdiler. Çok büyük paralarla, şeylerle yaşadılar. Öbür tarafta işçi sınıfı gene patronların zamanında gibi mağdur oldu. Efendim, hakkını alamadı. Bütün bunlar tabii insanlar imanlı olmadığı zaman her türlü tedbirin işe yaramadığını gösteriyor. İslam'da böyle değil. İslam'da zengine de fakire de Allah güzel duyguları emrediyor. Peygamber Efendimiz güzel ahlakı öğretiyor. Zengin parasını Allah yoluna saçıyor, sarf ediyor, sevap kazanıyor. Fakir de haset etmiyor. Allah'ın verdiğine kanaat ediyor. Kimsenin elindeki nimete göz dikmiyor. Ben bunu yıkarım, yakarım efendim demiyor. Ve hadis-i şerifin son cümlesine geliyoruz. Bu da tabii bizim için bir bakıma müjde. En nedametü minez zünub et tevbetü sadıka buyurmuş Peygamber Efendimiz. Yani işlenmiş günahlardan duyulan pişmanlık, nedamet, iç acısı. Eyvah, ben o günahları işlemiştim. Maalesef niye işledim? Ne kadar pişmanım, ne kadar perişanım. Keşke işlemeseydim diye pişmanlık duymak günahlardan. Et tevbetü sadıka. Biliyorsunuz bu Arapçada bir takım kaideler vardır. Efendim, isim cümlesinde müpteda haber meselesi vardır. Efendim, müpteda yani birinci cümle, yani özne efendim marife olur, yüklem nekire olur. Yani birisi efendim eliflamlı olur, ötekisi de tenvinli olur. Fakat burada öyle demiyor. En nedametü minez zünub, efendim günahlardan pişmanlık duymak, tevbetün sadıkatun demiyor. Tevbetü sadıka diyor. Burada tabii manada bir incelik var. Yani tam hakiki tevbe budur. Yani insanın içinden işlediği günahlara pişmanlık duygusu doğmuş, efendim onu cayır cayır yakıyorsa, üzüyorsa, niye ben bu günahları işledim diye nedamet duyuyorsa insan, işte hakiki tevbe budur demek yani. Çünkü duyguya dayanıyor. Sağlam bir efendim iç acısına, duyguya dayanıyor. Dille değil. Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh, biliyorsunuz, Küfe Mescidine girmiş, elinde tesbih, birisi kenarda estağfurullah diyormuş. Ona seslenmiş, demiş ki ya mübarek, böyle sadece dil ile estağfurullah demek yalancıların tevbesidir. Tabi yani sözle söyleyip de içinden insan yine ben onu yaparım derse, pişmanlık duymazsa, o gerçek tevbe olmuyor. Asıl temel insanın içinden yaptığı günahı sevmemesi, pişman olması, ona içinin yanması, onu yapmama efendim niyet etmesi, önemli olan budur. Onun için et tevbetü sadıka demiş. Yani haberi marife getirmek suretiyle bunun çok önemli olduğunu beyan etmiş oluyor Peygamber Efendimiz. Hakiki tevbe budur diye. Allah Teala Hazretleri, sevgili Akra dinleyicileri, hepinizden razı olsun. Günahlarımız varsa ki vardır, beşer şaşar derler, hatasız kul olmaz derler. Allah onları düşünüp onlardan pişmanlık, nedamet duyarak hakiki tevbeyi yakalamayı cümlemize nasip eylesin. İşte böyle bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimizin bize işaret buyurduğu güzel çalışmaları da yapalım. Peygamberlerin hayatlarını okuyalım, okutalım, çocuklarımıza öğretelim. Salih insanların, evliya Allah'ın hayatını okutalım. Efendim, ölümü hatırlayalım, hatırlatalım, analım. Efendim, cehennemi anlatalım. Efendim, kabri düşünelim. Efendim, kıyametin kopacağını hatırımızdan çıkartmayalım. Bunların hepsi önemli şeyler. Bunlar üzerinde tefekkür ve bunları anlatmak önemli. Çoluk çocuğumuzla toplandığımız zaman şöyle akşamları ne konuşacağız?
Tabii şimdi artık böyle bir mesele kalmadı. Herkes televizyonun karşısında, vaktin nasıl geçtiğini bilemiyor. İnsanın zamanı telef olup gidiyor. Böyle güzel şeyleri düşünmeye, anlamaya, anlatmaya, çoluk çocukla müzakere etmeye vakit kalmıyor. Bir şey dikkatimi çekmişti bu Amerikalıların reisi Cumhur Kennedy'nin ailesini, hayatını efendim anlatan kitabı okuduğum zaman. Babası mutlaka çocuklarının akşam yemeğinde masanın etrafında hazır

0: olmasını istermiş. Bütün Kennedy'ler baba Kennedy ile beraber masaya otururlarmış. O masa adeta bir böyle politika masası gibi her şeyin konuşulduğu bir masa olurmuş. Yani bir taraftan yemek yiyorlar, bir taraftan da baba sorular soruyor, çocuklar cevap veriyor. O cevabı öbür çocuk başka bir fikir katıyor. Böylece çocukları yani fikir cimnastiği diyelim, fikir idmanı diyelim, tefekküre alıştırıyor. Hakikaten de çocukların hepsi meşhur kimseler oldular. Biz de akşamları şöyle evde oturduğumuz zaman sevgili Akra dinleyicileri, biraz şöyle kendimiz gündemi tespit edelim. Yani hep bizi böyle televizyon sürüklemesin. Efendim kendimiz gündemi tespit edelim. Bugün peygamberlerden filancanın hayatını anacağız diyelim, sevap kazanalım. Salihlerden, Evliyaullah'tan filanca kimmiş efendim görelim, hadi bakalım diye çoluk çocuk onu anlatalım. Bazen ölümü yad edelim, bazen cehennemden bahsedelim, bazen kabri anlatalım, bazen kıyameti. Böylece çocuklarda iman duygusu gelişsin. Biliyorsunuz imanın en kuvvetli rüknü, yani en sağlam temel direği ahiret inancıdır. İnsanı insan yapan, insanı faydalı insan haline getiren, hayırları hasenatı yaptıran ahiret duygusudur. Ahiret duygusu, ahirete iman olmadı mı efendim nasıl olsa her şey bu dünyada olup bitiyor diyen insanların hiç kıymeti yok. Onlar her türlü kötülüğü yaparlar. Ahirette hesap fikri olmayan insanlar her türlü efendim cürmü işlemekten kaçınmazlar. Ahiret imanı çok önemli bir imandır. Allah-u Teala Hazretleri bizi Müslüman olarak yaşamaya muvaffak eylesin. Evimizde de İslamca bir yaşam, İslamca bir düzen kurmayı nasip eylesin. Çoluk çocuğumuzla böyle efendim sohbetlerin gündemlerini, efendim muhtevalarını, içeriklerini kendimiz tespit edelim. Güzel şeyler konuşalım. Güzel duyguları çocuklarımıza aşılamış olalım. Çocuğumuz bizden sonra da bizim teftişimiz, kontrolümüz olmadan da efendim yalnız başına olduğu yerde de iyi şeyler yapsın, kötü şeyler yapmasın, kendini tutabilsin, azmi iradesi kuvvetlenmiş olsun, şahsiyeti teşekkür etmiş olsun, zevkleri teşekkür etmiş olsun, böyle sapasağlam kale gibi terbiyeli, bilgili, görgülü evlatlar yetiştirmiş olalım. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, Allah hepinizden razı olsun. Hepinize dünya ve ahiretin hayırlarını dilerim. Cumanız mübarek olsun. Allah nice nice mübarek günlere, cumalara erişmeyi nasip eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
1: Cuma sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu Cuma sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Cuma sohbetinde buluşmak ümidiyle sizi Allah'a emanet ediyoruz.

Allah'ım, kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana havale ettim. Sırtımı sana dayadım. Ümit bağladığım sen. Korktuğum yine sensin. Senden kaçıp sığınacak ve senin elinden kurtulacak bir yer varsa yine sensin. İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin peygamberine iman ettim.

0: Sana sığınırım cehennem azabından, kabir azabından, deccal fitnesinden, hayat ve ölüm fitnesinden.
1: Akra.

okudukça eser, Peygamberimiz aşkın diliyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı. Yazan Mustafa Asım Köksal. Okudukça başlıyor.

Merhaba değerli okurlar. Kitabımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Uhud Savaşı, Hicret'in 3. yılı. Ebu Cehil'in oğluyla Abdullah ve Saffan bir gün, dediler ey Ebu Sufyan, var mı bizden daha düşkün, Muhammed'den haller yaman, bizi kırdı geçirdi hep, öcümüzü almanızı ediyoruz senden talep. Kervanların kazançları bir orduya sarf edilir, Muhammed de davası da bunun ile eritilir. Ebu Sufyan bu teklifi alkışlamış, beğenmişti. Bu seferki hazırlığa karşı koymak epey işti. Müsafihle Ebu Azze hutbe şiir okuyarak müşrikleri coşturdular. Ayaklandı birçok oymak. Toplanmıştı az zamanda zırhlı zırhsız 3000 kişi. Bu orduyu teşvik etti, körükledi 15 dişi. Hamza Hind'in babasının dayısını öldürmüştü. Bu yüzden o çok kin tuttu, eline de fırsat düştü. Babasının kölesine vaat ederek büyük servet, öldür dedi şu Hamza'yı, bırakayım seni serbest. Hazırlıklar bitmiş idi, harekete pek az kaldı. Abbas hemen bir adamla peygambere mektup saldı. Müvennesle Enes adlı iki yiğit seçilerek keşfe memur edilmişti. Döndü bunlar yel yepelek. Dediler ya Resulallah, düşman gelmiş yanaşmıştır. Süvariler Medine'nin otlağını da aşmıştır. Korkmayınız asla dedi keşif kolu erlerine. Nöbetçiler yerleştirdi şehrin mühim yerlerine. Medineli müminlerden Sa'd adlı yiğit erler bütün gece peygamberin kapısını beklediler. Efendimiz ertesi gün kurmuştu bir harp meclisi. Ensarla muhacirin bu meclise geldi hepsi. Bazıları Medine'yi müdafaa etsek dedi. Bir kısmı da düşmanlara hemen karşı gitsek dedi. En sonunda müşriklerin önlenmesi kararlaştı. Gayet kısa bir zamanda toplananlar bini aştı. Kıldı cuma namazını Hakk'ın büyük peygamberi, silahlandı, yürüyüşe geçti İslam askerleri. Medine'den ayrılınca askerini düzenledi, yaşı küçük olanlara küçüksünüz dönün dedi. Dönmemek için küçük Rafi bilsen neler düşünmüştü, ayağının uçlarına basıp büyük görünmüştü. Übey oğlu Abdullah da müminlerin içindeydi, ya ölümden korkmuştu o yahut gizli bir yel değdi. Ayrıldı Hak leşkerinden 300 kişi mahiyetiyle. Ne iğrenç bir bozgunculuk, yapmaz bunu namert bile. Şevval'in 12'sinde çarşambaya rastlayan gün, Uhud'daki üst yerlere yerleşerek düşman bütün, müminleri bekliyorken dağın öte yakasında, peygamber de askerini Uhud dağı arkasında düzenleyip hazırladı. Bahsüvari Zübeyr idi. Okçuların kumandanı Abdullah bin Cübeyr idi. Hamza, zırhsız askerlere oldu o gün büyük varlık. Ümeyroğlu Mus'ab da verilmişti sancaktarlık. Cübeyroğlu Abdullah'ı 50 kadar okçu ile bir gediye yerleştirdi. Düşmanlar hep kaçsa bile ayrılmamak hususunu tekrar tekrar ihtar etti. Ebu Sufyan askerini şu şekilde ihzar etti. Saffan idi bahsüvari, sağ kanatta Halit vardı. İkrime sol kanattaydı, Talha ise sancaktardı. Abdullah'tı okçubaşı, kadınlar def çalıyordu. Biri haktı biri batıl, karşılaştı iki ordu. Medineli müminlerin hemşehrisi Ebu Amir, mahiyetiyle ilerleyip, beni dedi bilen bilir. Müminler de, sen dediler, pislikte can vereceksin. Sanır mısın bizden bugün umduğuna ereceksin? Müşriklerin sancaktarı Talha hemen ilerledi. Ey müminler, içinizde yok mudur o zat ki dedi, beni bugün öldürüp de cehenneme gönderecek, yahut benim kılıcımla uçmak için can verecek. Arslan Ali fırlamıştı, aradığın benim dedi. Talha o gün genç hasmından öldürücü darbe yedi. Osman çıktı harbe, fakat yüze göze bulaştırdı. Hamza onun kardeşinin arkasından ulaştırdı. En sonra harp alevlendi. Hamza, Ali saldırdılar. Şimşek gibi kılıçları yüreklere daldırdılar. Kollar düştü, gözler çıktı, başlar yere yuvarlandı. Yırtılmıştı göğsü yerin, susuz kumlar kana kandı. O gün Ebu Dücani'yi görmeliydin saldırırken, düşmanların vücudunu yeryüzünden kaldırırken. Efendimiz kılıcını verdi hemen o arslana. Bu iltifat coşturmuştu, daldı çıktı her alana. Düşmanların saflarını kükreyerek dalıyorken Hindi gördü bir aralık.
onu hemen çalıyorken. Birdenbire geri durup affeyledim seni dedi. Peygamberin kılıcını kirlendirmek istemedi. Hamza kopmuş yuvarlanan bir kayaya benziyordu. Düşmanların saflarını parçalıyor, eziyordu. İki eli birleşmişti o gün onun kılıcıyla. Azgınları demet demet biçiyordu son hıncıyla. Hind'in vahşi canavarı bu sırayı toplamıştı. Mızrağını fırlatarak ta karnına saplamıştı. Hamza dönmek üzere iken vermişti son nefesini. Parça parça ettirdi Hind, Hamza'nın ten kafesini. O şehitler başbuğunun ciğerini söküp aldı. Başlamıştı dişlemeye Hind'den kötü bir nam kaldı. Şehitlerin kulakları burunları kesilerek yapılmıştı bir gerdanlık. Hind varken bu kime gerek? Müminlerin hücumları arttıkça hep artıyordu. Ali, Ebu Düccaneler oldu o gün birer ordu. Müşriklerin büyükleri birer birer yıkılmıştı. Kirli canlar cehenneme yığın yığın tıkılmıştı. Harp talihi müminlerin o anda pek lehineydi. Allah zafer ibresini müminlerden yana eğdi. Bu vaziyet okçuları oynatmıştı yerlerinden. Ganimete konmak meyli vazgeçirdi serlerinden. O sırada Halit bütün okçuları gözlüyordu. Müminleri arka yandan vurmayı çok özlüyordu. Okçuların kumandanı yanındaki birkaç erle ölünceye dek boğuştu Halit gibi cengaverle. Müslümanlar uğraşırken toplamakla zafer payı, hesaba hiç katmamıştı artlarından vurulmayı. Bu pek acı vuruş ile dağıldılar, bozuldular. İşler öyle bulandı ki iki taraf bir oldular. Müslümanlar şaşırarak birbiriyle dövüşmüştü. Peygamber'e pek benzeyen Mus'ab o gün şehit düştü. Efendimiz sanılmıştı şehadete eren o gün. Müslümanlar şaşkın gibi olmuşlardı bütün bütün. En cesur, en sağlam kalpler sarsılarak bu haberden hemen geri dönmüşlerdi. Haber yoktu peygamberden. Sağ idiyse neredeydi? Kimsecikler bilmiyordu. Yüreklerden sızan yaşı biri gelip silmiyordu. Arslan Ali şimşek gibi parlıyordu hep o anda. Fakat aziz peygamberi görmüyordu hiçbir yanda. Nadr'ın oğlu düşmanları yardı geçti öte yana. Ömer yaslı bir haldeydi. Sormuştu, ne oldu sana? O da dedi, Nadr'ın oğlu, savaşmakla ne olacak? Duymadın mı ey kardeşim, şehit düşmüş Resul-i Hak. Enes dedi, öyleyse ne var bize ölümden hoş? Niçin hala yaşıyoruz? Gel arkamdan ey Ömer, koş. Düşmanların üstlerine devler gibi haykırarak saldırmıştı o kahraman, baş koparıp kol kırarak. Şehitliği elde etti şehitlerin o en hası. Almış idi 80 yerden kılıç, mızrak, ok yarası. Müslümanlar düşmanların saflarını yarıyordu. Onlar hemen her dakika peygamberi arıyordu. Malikoğlu Kâb oldu peygamberi ilk bulan zat. Ey müminler, hak elçisi burada diye etti feryat. Bunu duyan Müslümanlar o yana hep uçuştular. Yolunda baş koydukları peygamberle buluştular. Peygamberin üzerine düşman akın ediyordu. Bu akınlar kırılıyor, boşa akıp gidiyordu. Bir sıra çok yaklaştılar. Boğuşma pek yaman oldu. Durur mu hiç orada Ziyad? Kafa kırdı, kollar yoldu. Düşmanları geriletti. Kendisi de düştü şehit. Şehid amma nasıl bilsen. Bununki bir başka çeşit. Getirdiler cesedini. Fışkırırdı kan her yandan. Peygamberin ayağına sarılarak geçti candan. Dünyada hiç o dertliye gelir mi can vermek acı? Başucunda bulur ise senin gibi bir yardımcı. Bir aralık düşmanların en azılı cengaveri, müminleri yara yara geldi buldu peygamberi. Onu hemen karşıladı Ümare'nin validesi. Kılıç ile çaldı fakat dokunmadı faidesi. Düşman vurdu peygambere, miğfer iki parça oldu. Dokundu hem vücuduna, yanakları kanla doldu. Peygamberin üzerine oklar yağdı sağanak sağanak. Koptu sanki kıyametler, şakırdadı kılıç mızrak. Kurtlar gibi her taraftan üşüştüler peygambere. Fakat onu yoldaşları korurdu can vere vere. Ne dehşetli manzaraydı. Ali Ebu Düccaneler o gün onu korumak için olmuşlardı birer ejder. Arslan Talha üç yay kırdı düşmanları sere sere. Kendisinin bir kolu da düşmüş idi o gün yere. Müminler çok şehit verdi. Ne yaman bir dövüş idi. Efendimiz o sırada
bir çukura düşmüş idi. Üzerinde kılıç mızrak parıldıyor, şakıyordu. Kırılmıştı bir dişi de, alnından kan akıyordu. Bu haliyle diyordu ki, ey Allah'ım, sen af buyur benim cahil kavmimi ki yok onlarda akıl şuur. Müslümanlar boğuşarak sel gibi kan akıttılar. En sonunda çılgınları yıldırdılar, dağıttılar. Efendimiz eshabı ile bir tepeye çıktı hemen. Hücum etti o tarafa askeriyle Ebu Sufyan. Kılıç çekip yürüyünce Ebu Bekir, Ali, Ömer, düşmanlar da dümenleri başka yana çevirdiler. Koştu mümin kadınları döke döke gözyaşları. Hiçbirinin gözünde yok ne koca ne kardeşleri. Sadece o peygamberi aramışlar, sormuşlardı. Onun gibi bir sevgili, ondan aziz can mı vardı? Peygamberin yüzü hala buram buram kanıyordu. Üzerine bir bez gülü basılınca kanı durdu. Ebu Sufyan bir tepeden, ey Muhammed askerleri, içinizde o var mıdır diye sordu peygamberi. Bundan sonra Ömer'le Ebu Bekir var mı dedi, kendisine o sırada hiçbir cevap verilmedi. Ebu Sufyan sevinç ile ölmüş dedi hepsi demek. Ömer artık duramadı. Hayır dedi, sevinme pek, buradayız hak düşmanı ve işte hep sağız, bak gel. Ebu Sufyan bağırarak, yüksel dedi şanlı Hübel. Efendimiz, yüksek ancak Allah deyin buyurdular. Ebu Sufyan, sizin yoktur, bizim dedi Uzza'mız var. Müminler de buna karşı Mevlamız var demişlerdi. Ebu Sufyan, Uzza dedi öç almaya fırsat verdi. Askerlerim ölünüze yaptı, gördüm çok işkence. Böyle yapın demedim ben, mahzuru da yoktur bence. İki ordu ayrıldılar, boşalmıştı artık meydan. Bitkin idi Müslümanlar aldıkları yaralardan. O gün şehit düşenlerin sayıları 70 idi. Öcümüzü aldık diye düşman dönüp gitmiş idi. Efendimiz peşlerinden 70 kişi göndererek göstermemek istemişti müminleri yorgun gevşek. Müminlerden ayrılınca Ebu Sufyan birdenbire askerini durdurarak başlamıştı tefekküre. Ben ki dedi müminlere geniş nefes aldırmadım. Şimdi onlar daha bitkin. Niçin tekrar saldırmadım? Bu fırsatın kaçtığını üzülürken Ebu

Ebu Sufyan, demişlerdi, Müslümanlar yetiştiler ağam, uyan. Bazen biraz tamağı bile getirir pek büyük zarar. Yürüyünüz haydi dedi, kararımız eski karar. Müminler de izlerince dönmüşlerdi oradan geri. Cenk yerinde çifter çifter gömdüler hep şehitleri. Geçen göçen hayat için müminlerin gözü toktu. Şehitlerin üzerinde işe yarar bir şey yoktu. Birçoğunu olmuş idi kefen o gün kızıl toprak. Mus'ab'ın da dizlerini örtebildi otlar ancak. Gelmişti harp meydanına Hamza'nın da kız kardeşi. Peygamberin emri ile vardı ona oğlu karşı. Dayısının cesedini göstermemek istiyordu. Ey Zübeyir, niçin engel oluyorsun diye sordu. Hak yolunda dövüşmezse kim dövüşsün? Biliyorum evet dedi, şehit düşmüş, varsın düşsün. Sonra onun cesedini doya doya seyreyledi. Bizler ancak Allah'ınız, döneceğiz ona dedi. Bir kadına demişlerdi, kardeşinle baban kocan şehit düşmüş işittin mi? Olsun dedi, hatta her can, hayatta mı Resulullah? Verin bana ondan haber, selamette olsun da o, hiçtir başka felaketler. Uhud'daki bu savaşta nice nice ocak söndü. Efendimiz müminlerle üzgün bitkin geri döndü. Müslümanlar, geçmiş olsun, siz sağ olun dedi ona. Zaferle başlayan harp bu şekilde erdi sona. Birr-i Maune faciası. 4. yıl. Müslümanlar bir an bile alamadı geniş nefes. Önce yalnız Kureyş iken sonra düşman oldu herkes. 4. yıl seferinde Ebu Bera adlı kişi Medine'ye gelmiş idi armağanla varmış işi. İstiyormuş oymağının dinden nasip almasını, peygamberden rica etti birkaç mürşit salmasını. Efendimiz armağanı reddeyledi bakın işe, dedi Necid ülkesinden etmekteyim çok endişe. Ebu Bera mürşitleri korumaya söz vermişti, bunun için Efendimiz 40 öğretmen göndermişti. Öğretmenler bir gün bir Rumaune'ye eriştiler, orası bir yılan çayan yurdu yuvasıymış meğer. Yoktu yazık ellerinde ne bir kılıç ne de kalkan. Onlar birden kuşatılıp geçirildi kılıçlardan. Kurtulmuştu içlerinde Ümeyye'nin oğlu ancak. Şakilerin kumandanı ona doğru yaklaşarak ''Sanma dedi kılıcımdan kudretinle halas oldun. Validemin geçmişteki adağıyla azad oldun. Amir yılan yuvasından Medine'ye can atmıştı. Faciayı anlatarak peygamberi ağlatmıştı. Reci faciası, 4. yıl. İl kare oymakları, İslam olduk biz dediler. Yeni dini öğrenmek için birkaç mürşid istediler. Hainlerin bu isteği samimi ve hak sanıldı. Asım başta olmak üzere 9 kişi yollanıldı. Reci suyu yakınına kavuşunca bu kafile birdenbire çevrildiler tam 200 asker ile. Müslümanlar hiç de hayra yormadı bu çevrilişi, kılıçlara sarıldılar, şehit düştü 7 kişi. Geri kalan ikisini düşürdüler esarete, Asım ise kahramanca ermiş idi şehadete. Onun cansız cesedini istediler parçalamak, üstlerine sürü sürü arı saldı Cenab-ı Hak. Bu arılar uğuldayıp cesedi zapt eylediler, Allah o gün zalimlere arattı bir kaçacak yer. Hubeyb ile Zeyd'i tutup köle diye satmışlardı. Bunlar dahi en sonunda şehitliği tatmışlardı. Asılmadan önce Hubeyb iki rekat namaz kıldı. Yarlanmak hususunda Yaradan'a niyaz kıldı. Oh dedi ben Müslümanım, ölümüm de ne durumda. Olur ise varsın olsun, değildir hiç umurumda. Hepsi Allah yolundadır. O isterse bu dağılan vücuduma feyiz verir. Beni yoktan o var kılan. Zeyd'i dahi asarlarken bulunmuştu kodamanlar. Ebu Sufyan yaklaşarak ona, senden bir sorgum var. Şimdi senin yerine biz öldürseydik Muhammed'i, daha memnun olmaz mıydın? Doğru söyle Zeyd, dedi. Zeyd hemen ürpererek, sus dedi, sus. Öleyim ben onun aziz vücudunu incitmesin tek bir diken. Peygamberimizin Ümmü Seleme ile evlenmesi. Abdullah pek cesaretli, kahraman bir Müslümandı. Bedir-Uhud savaşında çarpışırken yaralandı.
Dördüncü yıl ölmüş idi kendisi bu tesir ile. Efendimiz namazını kıldı 9 tekbir ile. Buna sebep nedir diye peygamberden sorulmuştu. Değil 9 tekbire,

ve o bine layık buyurulmuştu. Abdullah'ın ölümüyle ailesi dul kalmıştı. Vardı birçok çocukları, zavallıyı yas almıştı. Efendimiz Zevceli'ye hindi kabul buyurdular. Onun yüksek değerini müminlere duyurdular.

0: Okudukça programında Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberimiz aşkın diliyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Bu öyle bir kitaptır ki onda hiç şüphe yoktur. O, müttakilere Allah'ın emirlerine uygun yaşamak, aykırı davranmaktan sakınmak isteyenlere doğru yolu gösteren, öğretendir. Ey insanlar! Rabbinizden size hak peygamber ve Kur'an gelmiştir. Artık kim doğru yola gelirse ancak kendisi için doğru yola gelmiş olur. Kim de haktan saparsa ancak kendi aleyhine sapmış olur. Bu ayetler güzel davrananlara doğru yolu gösterici ve rahmet olarak indirilmiştir. Andolsun ki biz hakikatleri açıklayan ayetleri indirdik. Allah dilediği kimseyi halis niyet ve salih amellerine göre doğru yola iletir. İşte bu Kur'an bütün insanlara yönelik bir açıklamadır. Takva sahiplerine bir yol gösterme, hidayet ve öğüttür. Biz gerçekten onlara iman edecek herhangi bir topluma doğru yolu öğretici ve rahmet olarak hem de mana ve hükümlerini ilim üzere tam bir bilgi ile geniş geniş açıkladığımız bir kitap getirdik. Resulüm, işte biz böylece emrimizden bir ruh, yani kalplere can veren Kur'an'ı vahyettik. Sen bundan önce kitap nedir, imanın esasları nedir bilmezdin. Fakat biz onu, kitabı bir nur yaptık. Kullarımızdan dilediğimizi onunla doğru yola eriştiririz. Şüphesiz ki sen de elbette doğru yolu gösteriyorsun.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: evdeki huzur. Ne tatlıdır evdeki huzur. Bazen kaynayan tencerede, bazen çocuk sesinde, bazen hüzünde, bazen tebessümde, bazen de yaşlının duasındadır huzur. Evdeki huzur.
1: Merhaba kıymetli dinleyicilerimiz. Programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün programımızda adeta günümüzü aydınlatacak, ruhumuzu dinlendirecek ve bizlere bir hac ve umre sevabı müjdeleyen çok özel bir ibadeti, işrak ibadetini konuşacağız. Sabah namazının ardından güneşin doğuşunu zikirle, şükürle bekleyip kılınan bu iki rekatlık namazın ardındaki derin manayı, faziletlerini ve hayatımıza katacağı bereketi ele alacağız. Kıymetli konuğumuzla birlikte işrak vakti neden önemli? Günün ilk saatlerini ibadetle ihya etmek hayatımızı nasıl değiştirir? İşte bu sorulara cevap arayacağız. Konuğumuz ilahiyatçı Zeynep Yaren Çelikbilek bizimle birlikte. Yayınımıza öncelikle hoş geldiniz değerli hocam.
2: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
1: Biz çok teşekkür ederiz. Evet, öncelikle radyoları başındaki dinleyicilerimiz için sormak isterim. İşrak ibadeti tam olarak nedir? Kelime anlamı ve istilahı olarak ne ifade eder? Sizden dinleyelim.
2: Peki. İşrak kelime anlamı olarak güneşin doğmasını ifade ediyor. Güneşin o karanlıkları yarıp o ışıklarını ortaya çıkartmasını ifade ediyor. Aydınlanma, ışık saçma anlamları var. Kur'an-ı Kerim'de bu anlamlarda kullanılmıştır. Buyurun. Bunun yanında işte aydınlığa kavuşma, yani yine aynı mana aslında, karanlıktan aydınlığa kavuşma noktasında da işrak kelimesini kullanabiliyoruz.
1: Evet. Peki işrak namazının kılınış vakti tam olarak ne zamandır? Sabah namazından sonra ne kadar beklememiz gerekir?
2: Sabah namazından sonra bir yarım saat, 40-45 dakika daha uzun günlerde beklemek o tam vaktin gelmiş olmasını sağlıyor. O vakitte namazımızı kılabiliriz.
1: Son kılınma vakti var mıdır?
2: Şöyle, Peygamber Efendimiz'den gelen rivayetlere baktığımızda işrak namazıyla ilgili geniş bir vakit görüyoruz. Biz daha ziyade bu ilk vaktini, yani işrak güneşin o biraz yükseldiği yarım saat 40 dakika sonrasındaki kısmı ilk işrak vakti olarak değerlendiriyoruz. O vakitte kılan namaz işrak vakti. Bir de bizim kuşluk namazı veya duha namazı diye bildiğimiz bir namaz var. Ama bu da bütün rivayetlerde yine işrak namazı olarak değerlendiriliyor. Dolayısıyla şöyle diyebiliriz. Öğlen namazından yaklaşık 40 dakika, 1 saat önceye kadar da kılınabilir. Klasik eserlerimizde bu vakit, yani kuşluk vakti, ilk kuşluk, kaba kuşluk gibi 3 bölüme ayrılmıştır. İlk vakitte kıldığımız, bizim şu an bahsedeceğimiz işrak namazı, daha sonrakilerde o artık kuşluğun biraz daha yaşlandığı vakitlerde kıldığımız namazlar olur ama vakit müsaittir.
1: Evet, işrak ibadetinin fazileti ve hadis-i şeriflerdeki yerine de değinmenizi rica edeceğim hocam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu vakitte ve bu namazla ilgili çok müjdeli hadis-i şerifleri var malumunuz. İşrak ibadetinin fazileti ve sevabı hakkında bizlere neler söylemek istersiniz?
2: Evet, çok kıymetli bir ibadet. Çok yorucu değil. Yani günümüzü ona göre planladığımızda rahatlıkla yapabileceğimiz bir ibadet ve gerçekten bütün günü etkileyen, zannediyorum biraz da sonra bu detaylara da gireriz. Çok kıymetli bir ibadet. Manevi açıdan Peygamber Efendimizin verdiği müjdelere baktığımızda, sahih hadis-i şeriflerde geçen müjdelerdir bunlar. Siz de bahsettiğiniz girişte bir hac ve bir umre sevabı veriliyor bu ibadeti yapan kişiye. Bunun yanında köle azat etmiş gibi sevap kazanılır deniyor. Hatta şöyle ki, İsmail Aleyhisselam'ın soyundan asaletli kimseler esir düşse ve bu esirleri alıp azat etse bu sevabı kazanır. O kadar kıymetli bir sevaptan bahsediyoruz. Ve yine bir diğer manevi faydası. Rızkının bol olması, yani bu sabah ibadeti, kişinin bu sabah vaktini Rabbine ayırması rızkını son derece genişletiyor. Yine burada da hadis-i şerifte geçen ifade, gözün alabildiği kadar uzak yerleri dolaşsa, çalışsa, çabalasa elde edeceği rızkı bu ibadetle kendisine gelir. Bir diğer müjde de, belki en çok sevineceğimiz müjde de, o gün ölürse kişinin imanla ölmesine vesile oluyor. Tabii bunları belki biraz daha derinlemesine düşünebiliriz. Yani neden Rabbimiz bizim orada 35 dakika, 40 dakika ibadet etmemize, 2 rekat namaz kılmamıza bu kadar büyük sevaplar veriyor? Çünkü orada çok ciddi bir farkındalık yaşamamız bekleniyor bizden. Ve o farkındalık bizim günümüzü ve bunu her gün tekrarladığımızda da bütün hayatımızı etkileyen, bizi varoluş gayemize götüren bir farkındalık.
1: Evet, varoluş gayemize götüren bir farkındalık dediniz, ne kadar da önemli. Yine bu hadis-i şeriflerde geçen tam bir hac ve umre sevabı müjdesini manevi açıdan değerlendirirseniz nasıl anlamalıyız? Biraz daha değinmenizi rica edeceğim.
2: Evet. İşte bu bahsettiğim farkındalık kısmı zannediyorum burada da geçerli. Hani öncelikle şunu söyleyeyim, yani Rabbimiz ben bir ibadete şu kadar sevap vereceğim diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bunu ilham etmişse, o da bize müjdelemişse, bunun gerçek hikmetini tabii ki keşfedemeyebiliriz. Bu çok bizim için normal, acziyetimiz bunu gerektirir zaten. Ama bunun ötesinde neden böyle bir sevap var diye biraz irdelediğimizde bu farkındalığın önemini görüyoruz yine. Hac ve umrede biz çok ciddi farkındalıklar yaşarız. O eylemleri, oradaki ibadetleri yerine getirdiğimiz zaman, o mekanları görüp, o mekanlarda yaşananları,

0: ihtiyaçları hissetmeye çalıştığımız zaman çok ciddi farkındalıklar yaşarız. İşrak ibadeti de eğer gerçekten hakkını verirsek, eğer kainatın o andaki uyanışına biz de dahil olabilirsek bize benzer bir farkındalık yaşatıyor. Dolayısıyla bu farkındalığı yaşayan kul da o sevaptan mahrum kalmıyor.
1: Evet, insanoğlu için alemi sayır, küçük alem ifadesi kullanılır.
0: Kesinlikle.
1: Dolayısıyla alemde zuhur eden bütün harekatın insan vücudunda da gerçekleştiğini biliyoruz.
0: Evet.
1: Zira modern tıp da aslında günümüzde sık buna değinmeye başladı. Sirka diyen biz diğer programlarımızda da işledik.
0: Çok güzel.
1: Güneş doğarken insanın ayakta olması, uyanık olması fizyolojik ve psikolojik olarak da bütün hayatını etkilediğini biliyoruz.
0: Evet, fıtratıyla uyumlu olmuş oluyor insan. Fıtratıyla mücadele etmemiş oluyor o zaman. Yani kainatın içinde bir öğeyiz biz de ve ona uyum sağlamış olduğumuzda o ritmi yakalamış oluyoruz.
1: Evet, çok kıymetli bu açıdan sizin de ifade ettiğiniz gibi. Evet, zamanın bereketi ve psikolojik etkisinden bahsedecek olursak yine bu işrak ibadetiyle ilgili neler söylemek istersiniz?
0: Evet, biraz önce de aslında ufak ufak giriş yapmış olduk. Günün ilk saatleri, yani güneşin ilk doğduğu zaman dilimi şöyle düşünelim, hemen o ana gidelim. Yani sabah ezanı okundu, kalktık, sabah namazımızı kıldık. Dolayısıyla nedir? Bir gece geçti üzerimizden, karanlık bir gece geçti üzerimizden ve dün de yaşadığımız ne varsa, iyi kötü, üzgünlük, kırgınlık ne varsa bunları örttü aslında o gece. Yani gecenin de bizim için öyle bir faydası var. Öte yandan gece karanlık birçok şeyi de gizledi ve şimdi yeni bir gün başlıyor. Bu yeni güne biz evet sabah namazıyla başladık. Uyandığımızda zihnimizin en berrak olduğu bir dönem. Medreselerdeki eski geleneğe baktığımızda bu vakitler ilim tahsili için de çok kıymetli olarak değerlendirilirmiş. Çünkü öğrencinin, talebenin en duru, en dingin olduğu zaman hem zihin açısından hem duygusal olarak bu vakitler kişinin öğrenmeye en açık olduğu, hissetmeye en açık olduğu zaman dilimi. Şimdi uyandık, namazımızı kıldık. Birdenbire hayatın içine geçebiliriz. Yani büyük şehir hayatı belki bize biraz bunu da bastırıyor. Ama bunun ötesinde bir dakika, bir ben kendime vakit ayırmalıyım deyip burada kendimizle baş başa kalabiliriz. Bu baş başa kalma tabii ki biz kendimizle baş başa kaldığımızda aslında Rabbimizle baş başa kalırız. Çünkü o bize şah damarımızdan çok daha yakındır. Dolayısıyla o Rabbimizle olan o bağımızı kurmaya çalışırız, kuvvetlendirmeye çalışırız o süreçte. Dedik ki günün ilk ışıkları doğuyor, biz o vakitte çok böyle dinginiz, huzurluyuz. Bu vakitte bir tefekkürün içine geçiriz. Yine büyük şehirlerde zor olmasına rağmen şöyle kafamızı camdan bir uzattığımızda kainatın da yeniden doğduğunu, yeni bir hayata başladığını görebiliyoruz. Burada kainat bir gece geçirdi, bir sessizlikten yeni bir neşeye, yeni bir güne uyanıyor. Biz buna insanoğlu olarak çok alışmışız. Yani her sabah olmak zorunda gibi düşünüyoruz. Her gün o güneş oradan yeniden doğmak zorunda gibi düşünüyoruz. Oysa ki bu bir düzenin işareti. Bizi yaratan ve kainat yaratan Rabbimizin koyduğu bir düzenin işareti. Rabbimiz bunu görmemizi istiyor. Şu var, Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda hepimizin belki birçok kez okuduğu Şems suresi, Duha suresi çok yakından tanıdığımız. Buralarda bu sabaha ve onun aydınlığına, güneşe ve onun aydınlığına yemin edilmiştir. İşte Rabbimiz çünkü bu düzeni, bu devir daimi görmemizi istiyor. Geceden sonra güneşin doğuşunu, günün başladığını görmemizi istiyor. Bu onun kudretinin bir delili. Yani bunu gerçekten görüp hissettiğimizde oradan biz yaratıcımızın varlığını, büyüklüğünü çok rahat hissedebiliyoruz.
1: Evet, yaratıcımızı hissetmekle beraber birçok hadis-i şerifte ya da diğer ayet-i kerimelerde de ifade edildiği gibi Allah'a imandan sonra ilk ahiret gününe iman geliyor peşinden. Dolayısıyla bu güneşin doğması, bizim orada uyanık olmamız, bu hayattan sonra yeni bir hayatın var olduğunu, ahiret gününe imanı da kuvvetlendiren, tazeleyen bir şey olabilir mi? Böyle yaklaşmak uygun mudur?
0: Mümkündür tabii ki. Yani bize bugün bunu yaşatan Rabbimiz yarın da o ahiret alemini yaşatacaktır.
1: Nitekim uyku küçük bir ölümdür elbette, bahsedilir. Elbette. Ölümden uyanıyorsak sabah.
0: Elbette.
1: Bu dünyadan sonra da bir ahirete bir uyanış var. Bir evet. hakikate
0: çok
1: çağrı.
0: Çok güzel hatırlattınız. Hani şey dedi ki yani güneşin doğmasını mecburi zannediyoruz. Uyanmayı da mecburi zannediyoruz. Halbuki evet uyku küçük bir ölümdü. Bizi sardı, sarmaladı. Sabah yeniden dirildi.

0: kıymetli. Zamanın bereketi açısından bu saatleri uyanık geçirmek insana ne kazandırır?
1: Evet, neden bu kadar bereketli? Şundan bahsettik, yani bir gece geçti üzerimizden ve bir aydınlığa kavuştuk. Burada bir tefekkür sürecinden geçtik. Rabbimizi hissettik. Rabbimizi hissedince kendi varlığımızın ne anlama geldiğini anlamaya çalışıyoruz artık bundan sonraki süreçte. Bunu anlamlandırdığımızda hayatımıza anlam katmış oluyoruz. Çünkü biz bir gün yaşayacağız. Evet. Yani bugün uyandık, saat işte 5:30, 6, 7, 8, 9 gibi hayatın içine gireceğiz. Ve orada ilişkiler kuracağız, alışveriş yapacağız, zorlanacağız, üzüleceğiz, kızacağız, bir sürü şey yaşayacağız. Ama bunların hepsinin iman merkezli olması gerekiyor bir Müslüman için. İşte o sabahki o işrak vakti bizim pergelimizin bir ayağı oluyor. Biz orada o en taze vakitte bir toparlamış oluyor. Ve biz günün diğer saatlerini oraya bağlı, oradan beslenerek yaşamaya devam ediyoruz. O yüzden çok kıymetli bu vakitler. Öte yandan zaten manevi olarak bir takım kazanımlara, yani çok ciddi bir takım kazanımlara sahip oluyoruz ki bu kazanımlarla da biz olgunlaşmış oluyoruz. Yani biz yeni güne başlarken dünkü ben olarak başlamıyorum. Bugün yeni bir kazanımla bugüne başlıyorum. Bu da çok kıymetlidir. Dünden daha farklı yaşamayı bana sağlar. Daha farklı hissetmeyi sağlar.
0: Çok güzel.
1: Bu anlamda bu da çok kıymetlidir.
0: Amak hayalde yanlış hatırlamıyorsam şöyle bir cümle geçiyordu. Sabah namazı kılmak zırh giyinmek gibidir ifadesi vardı. Dolayısıyla biz işrak ibadetiyle de bahsettiğiniz gibi o iki rekatlık namazda da güne başlamış oluyoruz. Zira hayat gerçekten zor. Günün ne getireceğini bilmiyoruz. Manevi olarak o zırhı giydiğimizde belki hayatımız daha kolaylaşacak. Daha olumlu, müsbet bakacağız.
1: Elbette, çünkü hani biraz önce dedik ya, biz Rabbimizle olan o bağımızı kurduktan sonra insanlarla olan ilişkilerimizde müsamaha gösterebileceğimiz yerleri çok daha rahat geçeceğiz. Oralara çok takılmayacağız. Çünkü bizim daha büyük bir varoluş gayemiz olmuş olacak. Hırslarımız biraz törpülenmiş olacak. Zaten ilişkilerimizi zedeleyen şeyler bu hırslarımızdır daha ziyade. Yani bu anlamda güne yeni bir ben olarak başladığımızda hırsları törpülenmiş, gayesini merkezine almış bir insan olarak hayata başlamış oluyoruz o yeni günde.
0: Tam yeri gelmişken sormak istiyorum. Günümüzde modern insan güne çok stresli ve aceleyle başlıyor. Hep bir şeylere yetişmek zorunda hissediyor. İşrak ibadetiyle güne başlamanın İnsanın ruh dünyasına ve psikolojisine etkileri nelerdir?
1: Ben bir kere burada bu duruşun, durmanın, yani duruş derken hani bir yarım saat, bir 40 dakika ben kendime vakit ayıracağım demenin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda direkt dışarıdan gelen yönlendirmeyle hareket etmeden, burası bu zaman dilimi bana ait, ben bu zaman diliminde Rabbimle olan bağımı güçlendireceğim demiş oluyoruz. Yani bir insanın, Müslüman bir birey olarak baktığımızda en önemli gayesi zaten Rabbimle olan ilişkisini güçlü tutabilmesidir, sağlam tutabilmesidir. Burada sıkıntılar yaşayan insan hayatının diğer alanlarında çok daha rahat savruluyor. Yani bu kaçınılmaz bir gerçek. Dolayısıyla yaratıcısıyla kendisini arasındaki o bağı ayırdığı o vakit insanı psikolojik olarak zaten çok besliyor. Kendimizi güvende hissediyoruz. Yani kainatı yaratan, düzenleyen, bizi yaratan, uyutan, uyandıran bir Rabbimiz var. O bizim sahibimizdir. Ve ona o vakitte dualar ediyoruz. Yani boş bir oturma, boş bir vakit ayırma da değil bu. Biz o vakitte zikrediyoruz, dua ediyoruz. O dualar, çok kıymetli hadis-i şeriflerde dualar var.
0: Tam da bunu sormak istiyorum aslında. Bu vakitte hangi zikirler, dualar ve tefekkürler tavsiye edilir?
1: Evet. Peygamber Efendimiz'den gelen çok kıymetli dualar var. Yani her biri çok kıymetli. Biz o duaların her biriyle o anımızda Rabbimize sığınabiliriz. Kendi dualarımızı, kendi içimizden gelen kelimelerimizle tabii ki yapabiliriz ama hani bir peygamber duasını yapınca insan kendini daha iyi hissediyor. Daha böyle genel kapsamlı dualar yapmış oluyor. O anlamda bu duaları tavsiye edebiliriz. Kur'an-ı Kerim'den belli ayetler okuyabiliriz, belli sureler okuyabiliriz. Meallerine bakabiliriz. Yani burada hani o farkındalığı kazanmak için çok önemli. Sadece Arapça dua okuyup geçmekten bahsetmeyelim. Sadece çok kıymetli olmakla birlikte Kur'an-ı Kerim'in Arapçasını okuyup geçmekten bahsetmeyelim. Ne denmiş burada? Ben dualarla Rabbimden ne istedim? Rabbim Kur'an-ı Kerim'de bana ne demiş, ne mesaj vermiş? Yani şu da olabilir. Hani evet, o vakitte böyle belli bir sayıda ayet okumak, zikir yapmak vesaire isteriz ama şu bile olabilir. Belki bir ayetin manasını düşünürken bir bakarız yarım saat geçmiş. Aslında bu bir çok kıymetlidir. Yani bu bile çok kıymetlidir. Dolayısıyla bu anlamda yine toparlayacak olursak

0: hadis-i şeriflerdeki dualar, Kur'an-ı Kerim ayetleri bizim için yine zikirler tabii ki, yani hadis-i şeriflerde tavsiye edilen Subhanallah, Elhamdülillah, bunlar çok kıymetli zikirler. Kişinin farkındalığını kendine telkin ettiği zikirler. Yani zikir deyip böyle çok basite alıyoruz, tesbih deyip çok basite alıyoruz değil tabii ki. Bu bir telkindir, kişinin kendi kendine telkini. O hani en dingin, en duru, en saf vaktimizde yaptığımız telkinde tabii ki bütün günü etkileyecek bir uygulama olacak bizim için. Bu anlamda yine psikolojik olarak bizi etkilemiş oluyor diye düşünüyorum.
1: En dingin dediniz ki bu da çok önemli. Zira gün içerisinde ya telefon geliyor, kapı çalıyor, uyaranlar o kadar fazla,
0: evet,
1: ki
0: evet,
1: adapte olmakta zorlanabiliyoruz. O feyzi tam alamayabiliyoruz ama
0: evet,
1: işrak vakti hakikaten uyaranların olmadığı yer.
0: En azından telefonun çalmayacağı bir vakit.
1: Evet, ondan eminiz. Dolayısıyla o vakti en kıymetli şekilde değerlendirmek önemli, sizin de ifade ettiğiniz gibi. Bir de insanoğlu aceleci yaratılmış. Biz yaptığımız her şeyde hemen karşılık görmek istiyoruz. İşrak ibadeti hakikaten insana hafif gelen, yani çok ağırlık hissettirmeyen,
0: evet, evet,
1: bir ibadet. Dolayısıyla bunu düzenli yapmak da önemli, öyle
0: kesinlikle,
1: değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Belki biz peşin hemen karşılık görmesek de, ki siz başta çok güzel müjdeler verdiniz, rızık bolluğunu ifade ettiniz. Onu da biraz da açmanızı rica edeceğim. Rızık deyince ne anlamalıyız biz?
0: Evet, belki biz böyle somut anlamda birden zengin olacağız falan gibi düşünüyoruz. Rızık bu dünyada istifade ettiğimiz her şey. Yani sadece maddi şeyler olarak da düşünmeyelim. Bir anlık huzur bizim için rızıktır. Yani işte sağlığımız, sıhhatimiz bizim için rızıktır. Yani bunu çok çok böyle bir sürü örnekler verebiliriz. Dolayısıyla farkında olmasak bile, hani biz belki maddi anlamda işte param artmadı, işte ev alamadım vesaire gibi düşünürsek bile aslında o rızkımız genişliyor. Bizim bu dünyada istifade ettiğimiz şeyler genişliyor. Bunun farkında olalım ya da olmayalım, bu muhakkak bize bu şekilde dönüyor. Kaldı ki maddi anlamda da rızkın genişlediğine dair bir takım tecrübeler sabit.
1: Evet. Yanlış hatırlamıyorsam bir hadis-i şerifte fakirlikten korkanlar hac ve umre yapsın hadis-i şerifi var. Bu beni çok şaşırtmıştı. Normalde hem meşakkatli hem çok
0: masraflı.
1: Ciddi, masraflı nasıl oluyor diye, ki yaşayanlardan bizzat müşahede ediyoruz, görüyoruz,
0: evet,
1: duyuyoruz.
0: Evet.
1: Dolayısıyla o hac ve umre sevabı verilir dediğinde de o fakirlikten de kurtulmak için aslında çok güzel bir
0: böyle
1: vesile.
0: Böyle de bir bağlam kurulabilir. Evet, çok güzel.
1: Evet, bugün bu vesileyle çok özel bir etkinlikten de bahsetmek istiyoruz. Malumunuz, İlmi, irfanı, akademik ve sosyal ve kültürel çalışmalarıyla geçtiğimiz yüzyılda derin izler bırakan hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan'ın doğumlarının Hicri 91. yıl dönümünde Elazığ'da gerçekleşecek buluşma var.
0: Evet.
1: Sizden özellikle bu buluşmanın ayrıntılarını rica ediyoruz. Nasıl gerçekleşecek, katılım nasıl sağlanacak, sizden dinlemek istiyoruz. Buyurun.
0: Peki, önce şunu söylemek isterim. Hocamız, mürebbimizi neden böyle bir faaliyetle anıyoruz? Neden burada yad ediyoruz? Bu bizim için kıymetli bir soru. Çünkü Akra'daki sohbetlerden de çok sık duyuyoruz. Esat hocamız işrak ibadetini çok teşvik ederdi. Neden? Çünkü peygamber hadis-i şeriflerinden aldığı bu müjdeleri bizim yaşamamızı, dinleyicilerin yaşamasını isterdi. Bu anlamda onun bu kadar sevdiği, teşvik ettiği bir ibadet programında, bir ibadet buluşmasında onu anmak çok anlamlı olacak sevenleri için. Bunun ötesinde program gece karanlığında başlamış olacak bir program. Sabah namazı ve arkasında işrak ibadetiyle devam edecek. Sabah namazı insanın gününde çok çok önemli bir eylem. Evet, biz hani bugün işrak ibadeti üzerinde durduk ama bunun öncesinde bir sabah namazı var. Güne sabah namazıyla başlamak, ben bugünü Rabbimin huzurunda geçireceğim diye ilan etmenin bir vesilesi, bir yolu, tek yolu, hatta bir yolu demeyelim, tek yolu. Yani uykumuzdan uyandığımızda gidip direkt günlük yaşantımıza başlamadan bir secdeyle güne başlamış oluyoruz. Bu anlamda çok kıymetli. Ve akabinde işte bu farkındalığımızı artıracak işrak ibadetini yapmak çok kıymetli. Elazığ'da da yapılacak olan sabah namazı ve işrak ibadeti buluşması bunu cemaat ruhuyla, cemaat birlikteliğiyle Anadolu'nun kalbinde bir yerde gerçekleştirmiş olacak. Bu anlamda bir ibadet neşesini hep birlikte yaşamayı sağlayacak insanlara. Bu anlamda çoluk çocuk, kadın erkek, birçok insan o neşeyi birlikte yaşadığında çok ciddi bir aidiyet de hissedilmiş olacak. İnsanların evet. çok ihtiyaç duyduğu bir şey bu aidiyet. Bu noktada böyle kıymetli bir buluşmayla bu aidiyeti yaşamak da muhakkak ki bir takım kazanımlar sağlayacaktır misafirlerimize.
1: Evet. Katılabilmek için neler yapmak gerekiyor? Nasıl başvurulacak? Onlara da değinirseniz özellikle seviniriz.
0: Evet, katılmak için çok kolay doldurulan bir kayıt formumuz var. yaat.mec.org.tr adresinden dinleyicilerimiz bu adrese girdiklerinde kayıt formunu orada bulacaklar. Çok rahat bir şekilde kayıtlarını oluşturabilirler.
1: Katılmak için özel bir şart gerekli mi?
0: Yok, hayır, arzu eden herkes katılabilir.
1: Herkes katılabilir.
0: Açık havada zaten bir açık havada namaz kılınacak. Bu da çok kıymetli etkinlikle ilgili olarak. Yani ibadet sadece böyle belli mekanlarda yapılmak zorunda değil. Açık havada her yerde yapılabilir. Zira yeryüzü mescit kılınmıştır evet. Peygamber Efendimiz'e. Bu anlamda da çok kıymetli, çok özel, özgün bir buluşma.
1: Hem kişilerin oranın feyzinden, bereketinden istifade etmesi hem de o mekanın gelen kişilerden istifade etmesi, karşılıklı olması çok da kıymetli sizin de ifade ettiğiniz gibi. Bir de sormak istiyorum, ilahiyat penceresinden baktığınızda böyle dinamik bir ibadeti ve zikri birleştiren etkinlikleri nasıl yorumluyorsunuz? Özellikle gençlerin ibadete teşvik edilmesi açısından bu tür adımların önemi nedir sizce?
0: Bu tür toplu buluşmalar, etkinlikler gençler açısından çok kıymetli. İçinde yaşadığımız toplum, yani bir genç gözüyle içinde bulunduğumuz toplum ve bu toplumun manevi değerlerini aktarabilmek için bu gibi buluşmalar o gençlerin kendilerini oraya ait hissetmelerini sağlıyor. Ve ibadetin neşesini hissetmelerini sağlıyor. Yani biz böyle bazen din eğitiminde hep ciddi davranırız, hep ciddi şeyler öğretiriz. Hayır, ibadet neşeli bir şey.
1: Çok güzel.
0: Cemaat neşeli bir şey. Başka, hele ki günümüzde eğlence kültürünün yozlaştığı bu dönemde gençlerimizin böyle neşelere ihtiyacı var. Yani bir çocuğun annesinin elinden tutup babasının elinden tutup bu ortama gittiğinde yaşayacağı neşe, bir ömür unutmayacağı neşe ve o çocuk yarın yetişkin olduğunda işrak ibadetini hep bu neşeyle hatırlayacak.
1: Evet, biliyoruz ki ülkeler içinde birlik bilinci çok önemli. Amerika'da böyle gerçekte olmayan yapay günler icat ediliyor,
0: evet, evet.
1: Millet ruhu oluşsun diye. Bizim hem kültürümüzde, geleneğimizde ve özellikle de dinimizde de çok kıymetli ibadetler var, bayram sevinci gibi. Siz de ifade ettiniz. Biz bayrama
0: evet.
1: hep sevinç diyoruz. Bu ibadetlerde sevinç
0: evet.
1: aslında.
0: Denk geldi. Şunu da söyleyeyim. Bayram namazı da bir işrak namazıdır aslında.
1: Doğru.
0: Bir işrak evet. ibadeti teşvik edilir. Yani orada Allah'ın bize emrettiği bir işrak ibadetidir. Bunu diğer günlere neden yaygınlaştırmayalım?
1: Evet. Ve sosyal medyada son dönemde daha sık yayınlanmaya başladı. Yalnız ülkeler diye. Neyse ki şu dönemlerde Türkiye o sıralamada yer almıyor
0: İnşallah
1: görüntüye göre. Dolayısıyla o birlikteliği pekiştirecek, birbirimizin farkında olduğumuz kıymetli zamanlar.
0: Burada mesela hani şunu dedik ya, bir hac ve umre sevabı kazandıran Hı-hı. bir ibadetten bahsediyoruz zaten. O mekanda da büyük bir kalabalık, açık mekan, hepsi aynı kıbleye yönelmiş, hepsi aynı duaları ediyor. Hepsinin gönlünde elbette başka şeyler var. Çünkü hepsi farklı bir birey. Ama maksat ortak, gaye ortak. Bu birliktelik insanlar arasında çok ciddi bir bütünlük de oluşturacaktır.
1: Modern tabirle sinerji
0: dedikleri, evet, sinerji dedikleri
1: çok fazla
0: şey.
1: Tercih etmediğimiz bir ifade ama bu birlikteliğin feyzi çok daha
0: Kesinlikle.
1: Kıymetli yoğun
0: çok
1: olması.
0: Çok daha orada dinamik hissedecektir insanlar onu.
1: Evet. Yine bu ibadeti hayatında bir alışkanlık haline getirmek isteyen dinleyicilerimize ilk adım olarak neyi tavsiye edersiniz?
0: Evet, öncelikle niyet etmek gerekiyor. Yani her şeyde olduğu gibi çok ciddi bir niyet içine girmek gerekiyor. Sabah namazına kalkabilmek burada en önemli davranışımız. Evet, ben zaten sabah namazına çok rahat kalkan birisiydim. O zaman nasıl yapmalıyım? O zaman da yine o niyetimizi alarak ben sabah namazından sonra yarım saat, 40 dakika, 45 dakika buradan kalkmayacağım. Bu zamanı hiç kimseyle paylaşmayacağım. Herhangi bir uyarıcı benim bu zamanımı bölmeyecek diye niyet ettiğimizde çok çok önemli bir şey olmadıktan sonra bunu çok rahat yapabiliriz. Bu anlamda gün içinde bunu yapamıyoruz zaten ama sabah vaktinde bunu yapmak çok kolay. Yapabiliriz evet. bu şekilde. Bunu tavsiye edebiliriz. Bir de devamlı olması tabii çok önemli. Biraz önce sormuştunuz, zannediyorum orayı atladım. Yani ibadetlerin az da olsa devamlı olanı makbuldür. Dolayısıyla devamlı yapmaya çalışmak bu davranışı, bu ibadeti önemli. Ama farz edelim devamlı yapamıyoruz. En azından şuna niyet ederek başlayalım.

0: diyebiliriz. Haftada bir gün ben bu ibadeti yapacağım. Bir gün yerleşir, iki güne çıkarız. İki gün yerleşir, dört güne çıkarız. Bu şekilde de bu ibadet bir bakmışız haftanın her günü yapıyoruz.
1: Nasıl ki namaza alışan birisi için namaz kılmamak böyle bir şey söz konusu değil. İnsan her halükarda onu arıyor. İşrak namazına alıştığımızda da kılmamak muhal olacak yeri gelecek.
0: Tabii ki eksikliğini hissederiz. Çünkü bizim için çok kıymetli bir kazanım olmuş oluyor. Güne eksik başlamış hissederiz kendimiz dolayısıyla. Evet. Böyle bir güzel alışkanlık kazanalım. Tabii alışkanlık deyince korkuyorum. Yani alışkanlık o farkındalığın gücünü düşürmesin. Ama iyi bir alışkanlık olarak bizim davranışlarımıza yerleşsin. Tabii gece bu anlamda yatış saatimizi ona göre uyarlamak gerekiyor. Çünkü bazen o kadar geç yatıyoruz ki sabah namazını nasıl kılıyoruz? Yani paldır küldür kılıp tekrar uykuya geçmek istiyoruz. Tabii ki bu da olmaması için hayatımızı aslında düzenlememiz gerekiyor.
1: Peki bu güzel alışkanlıkların hayatımızda kalıcı olmasını sağlamak için çevremizin de önemi var mıdır? Arkadaşlarımızın, ailemizin önemi var mıdır?
0: Evet, evet. Nitekim bu Elazığ'daki buluşma gibi böyle birçok kişi aynı şeyi yapıyoruz. Birçok kişi aynı şeyi hissediyoruz. Duygusu insanı çok daha fazla motive eder. Bu anlamda aile olarak böyle bir şeye yöneldiğimizde birbirimizi teşvik edişimiz, birbirimizi cesaretlendirmemiz tabii ki çok daha kuvvetli olacaktır. Arkadaş gruplarında bunu yaygınlaştırabiliriz. Bunlar insanı motive edecek şeyler.
1: Hayırda yarışın hadis-i şerifi gereğince de çocuklarımıza da bunları alıştırmak güzel. Onlar için de bir başka eğlence geliyor. Hatıralarında, hafızalarında.
0: Kesinlikle.
1: Aileleriyle birlikte yaptığı en güzel etkinlik alacak belki,
0: evet,
1: yetişkin,
0: evet,
1: olduklarında.
0: Yani bir çocuğun uyandığında annesini babasını bu ibadet üzere görmesi veya büyük yaşlardaysa sabah namazına kalktıktan sonra bu ibadete ortak olması, onların yanında dinlemesi, belki onların dizinde uyusa bile o terennümlerle uyuması onun hayatına tabii ki çok farklı şeyler katacaktır.
1: Evet. Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza, ağzınıza sağlık.
0: Allah razı olsun.
1: Sağ olun, var olun.
0: Karanlıklardan aydınlığa çıkışa vesile olsun diyelim inşallah.
1: Amin. Amin inşallah. Kıymetli dinleyicilerimiz, ilahiyatçı konuğumuzla gerçekleştirdiğimiz zamanın bereketiyle dopdolu feyizli bir sohbetin bugün de sonuna geldik. Gördük ki günün ilk ışıkları olan işrak vakti sadece günün gökyüzünün değil, gönüllerimizin de ruhlarımızın da aydınlanma vakti. Ne mutlu o vakti uyanık geçirenlere, ne mutlu o müjdelere nail olanlara diyelim. Bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Yüreklerimizi tek bir safta buluşturacak olan 4. Doğuş Elazığ sabah namazı ve işrak ibadeti buluşması 27 Temmuz Pazartesi günü sabaha karşı saat 04'te Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşecek. Sizler de bu şafak vaktinin bereketine yerinde ortak olmak ve katılım kaydınızı oluşturmac için yad.mec.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Bizlere kıymetli vakitlerini ayıran ve ufuk açıcı açıklamalarıyla gönlümüzü dinlendiren saygıdeğer hocamıza, ilahiyatçı Zeynep Yaren Çelik bile bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına her gününüzün işrak vakti gibi bereketli olmasını diliyorum efendim. Bir sonraki programda yeniden buluşuncaya dek dualarda buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.
2: Evdeki huzur. Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Allah'ım, dinimi doğru kıl. O benim işlerimin ismetidir. Dünyamı da doğru kıl. Hayatım onda geçmektedir. Ahiretimi de doğru kıl. Dönüşüm orayadır. Hayatı benim için her hayırda artma vesilesi kıl. Ölümü de her çeşit şerden kurtularak rahata kavuşma kıl.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphe yok ki Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk edin. İşte doğru yol budur.

0: Eğer bir insan cuma namazı kılınan bir camide namazını kılarsa, bir Müslüman, o zaman ne oluyor? Evinde kıldığından 50 kat daha fazla sevap alıyor. 50 kat. Mahalle mescidinde kılarsa, yani cuma kılınmıyor, sadece namazgah, mescid. Küçük bir, yani böyle şeyin, mescitlerin ile büyük olması şart değil. 5 tane Müslüman bir araya geldi mi, mezra'a olsa, hani Doğu Anadolu'da, efendim köy olsa, yayla olsa, Karadeniz'de veya Ege'de, 5 aile bir yere geldi mi, Peygamber Efendimiz emrediyor, tavsiye buyuruyor. Namazı beraber kılacaksınız, ezanı okuyacaksınız, kâmet getireceksiniz, namazı cemaatle kılacaksınız. Böyle 5 aile bir araya gelir de bunlar bu dediğimi yapmazsa, cemaatle namaz kılmazlarsa, şeytan onları esir alır. Şeytan oraları istila eder. Şeytanın esiri olurlar. Artık uğursuzluklar, hayırsızlıklar, efendim kavgalar, gürültüler, efendim bereketsizlikler ondan olur tabii. Onun için yani mezra'a da olsa, yayla da olsa, köy de olsa, oba da olsa, mahalle de olsa, efendim herhangi bir, efendim diyelim ki deniz kenarında, efendim birkaç kişinin yerleştiği bir yerde olsa, ne yapacaklar? Namaz kılacaklar. Topluca namaz kılacaklar. Toplu namaz kıldıkları yerde 27 kat sevap, cuma namazı kılınan yerde 50 kat sevap, Kudüs-i Şerif'te, Kudüs'te kılınan namaz, Mescid-i Aksa'da 500 misli, Peygamber Efendimiz'in Medine'deki mescidinde kılınan namaz, efendim 1000 misli, Kabe-i Müşerrefe'nin karşısında kılınan namaz 100 bin misli.
1: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın rüyası ve kurban hadisesi.
1: Gerçekten İbrahim, Allah'a itaat eden, onu birleyen ve ona yönelen başlı başına bir ümmet, her iyilik ve sorumluluğu kendinde toplayan bir önder idi. İbrahim, "Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet," diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o, İsmail, beraberinde işe koşma çağına erişince, babası, "Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün, bak, ne dersin?" dedi. Oğlu, "Ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın," dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca İbrahim onu şakağı üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik: "Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık bir imtihanın ta kendisidir. Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık, koç, fidye verdik. Sonra gelenler arasında da ona iyi bir ün bıraktık ki sonrakilerce İbrahim'e selam olsun denilmektedir. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı."
0: Bir haberimiz var.

0: Resulüm, işte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son takvaya eren, Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Akra Reklam. Server Yayınları'ndan Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma sohbetleri Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayıyla başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi, 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com. Ayrıca 27 Temmuz 2026'da Doğuş Elazığ programına has indirimli alışveriş için Server Yayınları standlarını ziyaret edebilirsiniz.
2: Akra Reklam. 90 Saniyede Edebiyat. Dilimizi, kültürümüzü zenginleştiren temalar, terimler ve kelimelerin anlamlarını sizler için 90 saniyeye sığdırdık. Kelimelerin geçmişten bugüne taşıdığı anlamları öğrenmek, edebiyatın inceliklerine kulak vermek için siz de bize katılın. 90 Saniyede Edebiyat, her gün Akra'da.

0: Akra açıksa yalnız değilsiniz.
1: 90 Saniyede Edebiyat.
2: Ahenk, şiirin müziği, edebi eserlerde özellikle şiirde okuyucunun kulağına hoş gelen, bir musiki etkisi yaratan ses düzenine ahenk denir. Ahenk yalnızca kulağa hitap eden bir özellik değildir. Aynı zamanda şiirin duygusunu, anlamını ve estetik gücünü derinleştiren önemli bir unsurdur. Bu yönüyle şiirdeki ahenk müzikteki makama benzetilebilir. Kelimeler tek başına da ahenkli olabilir ancak esas olan bu kelimelerin cümle ya da mısra içinde birbiriyle kurdukları ses ilişkisidir. Şiirdeki ahenk, kafiye, redif, aliterasyon, nasonans ve ölçü gibi teknik araçlarla sağlanabilir ancak bundan daha öte bir şeydir. Şiirin ruhudur adeta. Umumi ahenk, taklidi ahenk ve tasviri ahenk olmak üzere belagat kitaplarında üç kısma ayrılmıştır. Klasik belagat kitaplarında ahenk kavramı farklı terimlerle de karşılanmıştır. İnsicam, uyum, tecanüs, ses benzerliği, teellüf, uyum sağlama, selaset, akıcılık. Bu da ahengin ne kadar önemli ve çok yönlü bir mesele olduğunu göstermektedir.
1: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Elif Lam Ra. Bu öyle bir kitaptır ki ayetleri hikmet sahibi, her şeyden haberi olan Allah tarafından sağlamlaştırılmış, sonra da Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye her şey onda açıklanmıştır. De ki, şüphesiz ben size onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. O Kur'an bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Bir zaman sonra onun verdiği haberlerin doğruluğunu mutlaka öğrenip bileceksiniz. Andolsun ki onlara içinde ibret alıp da kendilerini küfür ve inattan alıkoyacak şeyler, üstün hikmet bulunan haberlerden niceleri gelmiştir. Fakat onlara gelen uyarılar kendilerine hiç fayda vermiyor. Kur'an'daki her haberin kararlaşmış, gerçekleşecek bir zamanı ve mekanı vardır. Siz de onu artık yakında öğreneceksiniz. Bu Kur'an'ı indirmemizin sebebi, kitaplar yalnız bizden önceki topluluklar, Yahudi ve Hristiyanlara indirildi. Biz ise onların okunmasından hakikaten habersizdik, anlamıyorduk demeyesiniz diyedir. Haberiniz olsun ki göklerde ve yerdeki şeylerin hepsi şüphesiz Allah'ındır. Yine iyi bilin ki Allah'ın vaadi gerçektir. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: dostça bir tavsiye ister misiniz?
1: Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, her kim ki günde bir defa, külle yevmin her gün merreten, bir defacık yahu, bir defa, günde bir defa şu sözü söylerse, sözü okuyorum: Sübhanel kaimin daim, Sübhanel hayyil kayyum, Sübhanel hayyil lezi la yamut, Sübhanallahil azim ve bihamdihi, Subbuhun kuddusur rabbul melaiketi ve ruh, Sübhanallahil aliyyil ala, Sübhanehu ve teala. Bu biraz uzunca, Sübhane, Sübhane, Sübhane, biraz fazla 6-7 ibare geçiyor. Bunu böyle okursa her gün bir defacık, her günde bir defa kim bunu böyle derse, lem yemut, ölmez, hatta yera mekanehu minel cennet, cennetteki mekanını görmeden ölmez. Bu ne demek? Cennete girecek. Bir de dünyada cennetteki mekanını Allah gösterecek. Senin yerin burası işte, bak bakalım beğendin mi gibilerden. Ev yura lehu veyahut da ona gösterilmedikçe demek manasına olabilir, veyahut onun için bir başkasına gösterilmedikçe. Belki kendisi görmez de bir başka hoca efendiye, bir arif kimseye, bir kamil kimseye gösterilir. O da gelir, ya seni şöyle gördüm diye bildirir. Yani bir başkasına göstertir, Allah haber verdirtir, veyahut bizzat kendisine göstertir. Kendisi görür cennetteki mekanını veyahut ona göstertilir, onun için göstertilir. İbare bu. Yani demek ki cennetteki yerini gösterecek bir dua imiş. Biraz uzunca, günde bir defa bunu demeli insan. 8 küçük cümle. Bunu ezberlersiniz, cennetteki yerinizi görür, öyle ölürsünüz inşallah.
0: Dostça bir tavsiye.
2: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Rahman ve Vakıa surelerini dinleyeceksiniz.
3: Rahman Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 78 ayettir. Adını 1. ayetten almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O çok merhametli Allah, Resulüne Kur'an'ı öğretti. İnsanı yarattı. Ona beyanı öğretmekle anlama, düşünme ve ifade yetisi verdi. Güneş de, ay da hesapla cereyan etmektedir. Bitkiler de, ağaçlar da Allah'a secde ederler. Bak gör semayı, onu o yükseltti ve her şeyde ölçü ve dengeyi koydu. Hak ve adalete ait ölçüde taşkınlık, haksızlık etmeyin. Ölçüyü adaletle ve tam yapın. Tartıları da eksik yapmayın. Allah yeryüzünü canlılar için yayıp döşedi. Orada meyveler ve salkımlarla dolu hurma ağaçları, yapraklı taneler ve hoş kokulu bitkiler vardır. O halde, ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? O, ilk insanı son aşamasında ateşte pişirilmiş gibi kuru bir çamurdan yarattı. Canlı, cinlerin babası iblisi ise halis ateşten yarattı. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? O, İki doğunun da Rabbidir, iki batının da Rabbidir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Suları acı ve tatlı olan iki denizi birbirine kavuşmak üzere salıvermiştir. Aralarında bir engel ve bir perde vardır ki birbirinin sınırını aşmıyor, birbiriyle karışmıyorlar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

O ikisinden inci ve mercan çıkar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Dağlar gibi yapılıp ya da yükseltilip denizde yüzüp giden gemiler O'nundur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Yer üzerinde bulunan her canlı fanidir. Yalnız azamet ve ikram sahibi Rabbinin zatı bakidir. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Göklerde ve yerde bulunanlar her şeyi ancak ondan ister. O her gün, her an hikmetine uygun bir işte, bir yaratıştadır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Ey insan ve cin toplulukları! Verdiğimiz mühletten sonra sizin hesabınıza yöneleceğiz. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Ey cin ve insan topluluğu! Siz o hesabınızı görme ve azabımız geldiği zaman göklerin ve yerin çevrelerinden geçip gitmeye, kurtulmaya gücünüz yeterse hadi geçip gidin. Ama bizden bir yetki, kudret olmadıkça geçemezsiniz. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? İnkar ve isyanınızdan dolayı üzerinize saf ateşten bir alev ve kıpkızıl, zehirleyici bir duman veya erimiş bakır gönderilecek ve siz de yardımlaşıp kurtulamayacaksınız. Böyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Sonra gök cisimleriyle yarılıp da içinden kaynayıp çıkanlar kırmızı gül halini aldığı zaman, erimiş bir yağ gibi olduğu zaman, şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? O gün insana ve cine günahından sorulmaya lüzum kalmayacaktır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Günahkarlar simalarından tanınır da cehenneme atılmak için onlar alınlarının perçemiyle ayaklarından yakalanır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? İşte bu o günahkarların yalan saydığı cehennemdir ki onlar bununla kaynar su arasında şaşkınca dolaşırlar. Böyle bir azap varken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Rabbinin huzurunda o gün günahla durmaktan utanıp korkan, bunun içinde günah işlemeyi terk eden için iki cennet vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Bu cennetler çeşitli ağaçlara sahiptirler. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Onlarda akıp giden iki kaynak vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Cennetlerin ikisinde de her meyveden çift çift çeşitler vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Hepsi de yüz bezleri parlak kalın atlastan döşemelere yaslanarak iki cennetin meyvelerini yakından zahmetsizce toplarlar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Oralarda bakışını yalnız eşlerine çeviren öyle dilber huriler vardır ki bunlardan önce henüz kendisine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Onlar yakut ve mercan gibidirler. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? İyiliğin karşılığı iyilikten başka mıdır? O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Onlar için o iki cennetten başka iki cennet daha vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Bu iki cennet de yemyeşildirler. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? İçlerinde durmayıp fışkıran iki pınar vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Bu iki cennetin içlerinde görülmedik meyve, hurma ve nar vardır.

Böyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? İçlerinde huyu güzel, kendi çok güzel kadınlar vardır. Böyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Otağlar içine kapanıp çekilmiş huriler vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Bunlara o cennetlik olanlardan önce ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Bu cenneti kazananlar yeşil yastıklara ve çok güzel döşeklere yaslanırlar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Azamet ve ikram sahibi Rabbinin ismi ne yücedir. Vaka Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 96 ayettir. 81 ila 82. ayetleri Medine döneminde inmiştir. Adını 1. ayette geçen aynı kelimeden alır. Bir hadiste her gece Vaka Suresini okuyanın fakirliğe düşmeyeceği ifade edilmiştir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kıyamet olayı vuku bulduğu zaman onun oluşunu artık hiçbir yalanlayan yoktur. O kimini alçaltıcı, kimini yükselticidir. Yer şiddetli bir sarsıntıyla sarsılınca, dağlar ufalandıkça ufalanıp dağılmış bir toz haline gelince, siz de o gün 3 sınıf olursunuz. Sağın adamları, salih amel işleyip amel defterleri sağından verilenler ne mutlu, uğurlu kimselerdir. Solun adamları, Allah'ın hükümlerine değer vermeyerek yaşayıp amel defterleri solundan verilenler de ne uğursuz, bedbaht olanlardır. İman, ibadet ve hayır yarışlarında öne geçenlere gelince onlar ahirette mükafatta da önde gidenlerdir. İşte onlar Allah'ın katında yakınlığa erdirilmiş olanlardır. Naim cennetlerindedirler. Birçoğu evvelki ümmetlerdendir. Birazı da sonrakilerdendir. Mücevheratla işlenmiş tahtlar üzerinde karşılıklı yaslanmış olarak onların üzerinde otururlar. Ölümsüz gençler, içmekle başları ağrıtmayan, akılları gidermeyen içeceklerin kaynağından doldurulmuş kaseler, ibrik ve kadehlerle hem de seçecekleri her bir meyve ve canlarının çektiği her çeşit kuş etiyle onların etrafında hizmet için dolanırlar. Oradaki iri gözlü huriler, sedef kabuğu içindeki saklı inci gibidirler. Bunların hepsi müminlere yaptıklarına karşılık olarak verilir. Orada birbirinden boş ve günah içeren bir laf işitmezler. Ancak işittikleri söz selam, selamdır. Sağ ehli olan, defteri sağından verilen, sevabı fazla gelenler var ya, nedir o sağ ehlinin mükafatı? Onlar cennette dikensiz Arabistan kiraz ağacı, meyveleri kat kat dizilmiş muz ağaçları, kesintisiz uzayan gölgeler, çağlayan sular, kesilip bitmeyen ve yasak da edilmeyen birçok meyveler arasında ve yüksek döşekler üstünde hurilerledirler. Doğrusu biz onları, hurileri, defteri sağdan verilen bahtiyar kimseler için yepyeni yarattık. Onları bakireler, kocalarına düşkün, hep aynı yaşta kalan sevgililer yaptık. Bunların da birçoğu evvelki ümmetlerdendir. Birçoğu da sonrakilerdendir. Defteri solundan verilenlere gelince, onlar ne bedbaht sol ehlidirler. Onlar kavurucu bir sıcaklık ve kaynar su içinde serinliği ve faydası olmayan kapkara dumandan bir gölgededirler. Çünkü onlar bundan önce dünyada zevklerine düşüp azmışlar ve aldırmadan büyük günah üzerinde ısrar edip gidiyorlardı. Bunlar diyorlardı ki, biz hakikaten öldüğümüz bir toprak

0: ve bir kemik yığını olduğumuz zaman mı diriltilecekmişiz? Evvelki atalarımız da mı? Resulüm, o inkarcılara söyle. Şüphesiz hem evvelkiler hem sonrakiler belli bir günün muayyen bir vaktinde mutlaka toplanmış olacaklardır. Sonra hakikaten siz, ey sapıklar ve dirilmeyi yalanlayanlar, elbette cehennemin zakkum ağacından yiyeceksiniz. Karınlarınızı hep onunla dolduracaksınız. Üstüne de o kaynar sudan içeceksiniz. Susuzluk hastalığına tutulmuş develerin içtiği gibi içeceksiniz. İçtikçe de susuzluğunuz artacak. İşte ceza gününde onların ağırlanması bu şekildedir. Sizi biz yarattık. O halde tasdik etmeniz gerekmez mi? Rahimlere döktüğünüz meniye onun insan olmasına ne dersiniz? Onu bir insan olarak siz mi yaratıyorsunuz? Yoksa yaratan biz miyiz? Aranızda ölümü takdir ve vaktini tayin eden biziz. Sizi öldürüp veya helak edip yerinize benzerlerinizi getirmemizin ve sizi bilmediğiniz bir alem olan ahirette yeniden var etmemizin kimse önüne geçemez. Andolsun ki ilk yaratılışınızı bildiniz. O halde öldükten sonra da yeniden diriltileceğinizi düşünmeniz gerekmez mi? Söyleyin bana, ekip durduğunuz şeyi siz mi onu yerden bitiriyorsunuz, yoksa bitiren biz miyiz? Dileseydik elbette onu bir çerçöp yapardık. Siz de şaşar kalır ve emek verdiğinize pişman olurdunuz. Hakikaten biz borç altına girdik, ziyandayız, daha doğrusu yiyecekten bile mahrumuz derdiniz. Söyleyin bana, içmekte olduğunuz suyu, onu buluttan siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? Eğer dileseydik, onu tuzlu, acı bir su yapardık. O halde şükretmeniz gerekmez mi? Söyleyin bana, iki yeşil ağaçtan çakmakta olduğunuz ateşi, onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa yaratan biz miyiz? Biz onu bir ibret ve çölde konaklayanlara da bir fayda vesilesi yaptık. O halde pek yüce Rabbinin adını tesbih et. Yıldızların yerlerine, Kur'an'a yemin ederim ki, doğrusu bu yemin, eğer bilirseniz, büyük bir yemindir. Şüphesiz o, korunmuş bir kitapta yazılı olan pek şerefli, değerli bir Kur'an'dır ki, ona temiz olanlardan başkası dokunamaz. O, alemlerin Rabbinden indirilmiştir. Şimdi siz, bu ilahi kelamı mı küçümsüyor, hor görüyorsunuz? Siz, o Kur'an'dan faydalanmak yerine, ondan nasibinizi yalanlamakla mı alıyorsunuz? Hele can boğaza gelince, o vakit siz ölenin yanında bakıp durursunuz. Biz ona sizden daha yakınız, fakat siz göremezsiniz. Eğer kıyamette dirilip hesaba çekilmeyeceğiniz sözünde doğruysanız, o çıkmakta olan canı geri çevirseniz ya, eğer ölen kişi Allah'a yakınlık kazanmışlardansa, artık ona rahatlık, hoş kokulu güzel rızık ve naim, bol nimet cenneti vardır. Eğer ölen kişi amel defteri sağ eline verilen bahtiyar kimselerdense, ey bahtiyarlardan olan, selam mı sana, sen selamettesin denilir. Fakat o ölen kimse Kur'an'ı yalanlayanlardan ve sapıklardansa, onun için kaynar sudan bir ziyafet ve cehenneme atılma vardır. Şüphesiz bu kesin gerçeğin ta kendisidir. O halde Rabbini azim ismiyle tesbih et. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Rahman ve Bakka surelerini dinlediniz.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Dünya hayatının geçici, değersiz menfaati için yaptığınız taşkınlığınız ancak kendi aleyhinizedir. Sonra dönüşünüz ancak bizedir. Biz de yapmış olduklarınızı size haber vereceğiz.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Yaklaşan Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşması için başvurular devam ediyor. Daha önce tarihi Çanakkale Hazepler Namazgahı'nda Türkiye'nin ve dünyanın farklı noktalarından gelen binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen İşrak İbadeti buluşması bu yıl 4. kez Elazığ'da düzenlenecek. Sabah ezanıyla başlayıp Kur'an-ı Kerim tilaveti, sabah namazı, tesbihat ve işrak namazıyla devam eden, katılımcılara yapılan ikramlarla tamamlanan buluşmanın manevi atmosferi bu yılda Elazığ'da yaşatılması hedefleniyor. İlmi, irfani, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarıyla önemli hizmetlere öncülük eden hocamız, gönül dostumuz ve mürebbimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan, doğumlarının Hicri 91. yıl dönümünde Elazığ'da gerçekleştirilecek anlamlı bir programla yad edilecek. Anma programı kapsamında düzenlenecek Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşması için kayıtlar sürüyor. Türkiye'nin ve dünyanın farklı bölgelerinden gelecek katılımcıları manevi bir atmosferde buluşturacak program 13 Safer 1448 tarihine denk gelen 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda saat 04'te kılınacak sabah namazıyla başlayacak buluşmada, sabah namazının ardından işrak vaktine kadar Kur'an-ı Kerim tilaveti, tesbihat, zikir ve çeşitli manevi programlar icra edilecek. İşrak namazının eda edilmesinin ardından yapılacak dualarla program saat 06'da sona erecek. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşmasına katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mec.org.tr adresi üzerinden kayıt yaptırabiliyor. Ayrıca gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan doğumlarının hicri yıl dönümlerinde Kur'an-ı Kerim hatimleriyle ve dualarla da yad ediliyor. Okunan hatimlerle ilgili bilgileri akra@akra.media e-posta adresine yazabilirsiniz ya da akra.media'da yer alan haberdeki linke tıklayıp bilgileri kolayca form üzerinden gönderebilirsiniz.

0: bulabilirsiniz. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti Buluşması programına ilişkin ayrıntıları Mahmut Esat Coşan Vakfı Doğuş Elazığ organizasyon ekibinden Levent Saygılı aktarıyor.
1: Şimdi biz her yıl bir tema benimsemeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıl dost ve müttefik olarak Allah yeter. Hı hı. Başka bir şeye gerek yok. Teması işlenmişti. Bu sene Nurettin Coşan Bey'in yönlendirmesiyle işrak ibadetini biraz daha öne çıkaracağız. Hmm. Yani bu yılın teması işrak ibadeti diyebiliriz. Mahmut Esat Coşan Vakfı sosyal medya hesaplarını takip eden, Akra'daki yayınları takip eden dostlarımız görmüşlerdir. Bu anlamda rahmetli Esat Coşan hocamızın sohbetlerinden kesitler, Mehmet Zahit Kotku rahmetullahi aleyhin sohbetlerinden kesitler de yayınlıyoruz. Bu sene özel olarak işrak ibadetiyle alakalı tema işleniyor. Oraya gelen dostlarımıza da işrak ibadeti konusunda hazırlanmış bir ne denir risale tarzı bir döküman verilecek. Bu konudaki hadis-i şeriflerden derlenip hazırlanan işrak ibadetinin önemini anlatan bir küçük de hediyemiz olacak inşallah. Ana temamız işrak ibadeti. Tabii sabah namazı ve işrak ibadeti, sabah namazı olmadan arkasından işrak ibadeti de olmuyor. Burada etkinliğimiz epey erken başlıyor. Belki bunun altını kalın kalın çizmek lazım. Yani dostların hazırlık yapması ve alana girişte rahat etmeleri açısından saat 1 itibariyle alana misafirleri almaya başlayacağız. Programımızın start tuşuna 3.45 gibi basılacak. 3.45'te bir gösterimle program başlayacak. Ama saat 1 ile 3.45 arasında alana misafirleri almaya başlayacağız. İnsanlar alana önceden girip yerlerini alıp gece ibadetiyle meşgul olabilirler. Bunun özellikle altını çizmek isterim. Girişi ne kadar yayarsak girişlerde açıkçası organizasyon açısından daha rahat oluyor. Zaten geçmiş tecrübelerimiz çok daha önceden insanlar girmeye çalışıyorlar. Ama biz bir öncesi güvenlik nedeniyle almayacağız. Birden sonra misafirleri almaya başlayacağız. Programımızda bu sene çok birbirinden değerli konuklarımız olacak. Malumunuz birincisi, ikincisi ve üçüncüsünü yaptığımız etkinliklerde Profesör Doktor Fatih Koca ve geçtiğimiz yıl Profesör Doktor Mehmet Öncel hocalarımız zikir süreçlerinde icrada bulunmuşlardı. Biz kendilerini yine davet ettik. Bizi kırmadılar, sağ olsunlar. Fatih Bey Elazığ'a özel bir sela okuyarak programımıza katkı verecek. İnşallah Mehmet Öncel Bey müezzinlik yaparak programımıza katkı verecek. Bu sene programın ana icrasını, yani namazdan sonraki zikir icrasını yine bu alanda çok çalışmaları olan Profesör Doktor Ubeydullah Sezikli Bey ve ekibi yapacak. Her yıl farklı bir lezzet, farklı bir heyecan olması adına ve Fatih Koca hocamızla başlayan serüveni Mehmet Öncel ve bu sene de Ubeydullah Sezikli Beyefendi ile devam ettireceğiz. Evet. Bu da programa ayrı bir renk katması açısından önemli. Tabii programın öncesinde bir deneyim tüneli hazırladık misafirlerimize. İnşallah çok beğenecekler. Sürprizli bir içeriği olacak. Deneyim tüneli alanın birazcık dışında, ayrı bir alanda ve program öncesi ve program sonrası akşama kadar açık kalacak. Yaklaşık 3-4 dakikalık bir gösterim olacak. 12 metre uzunluğunda bir tünele gireceğiz. Esat Coşan hocamızla alakalı bir tecrübe edineceğiz ve tünelden belli duygularla çıkacağız. Bu senenin ayrıştırıcı yeniliklerinden bir tanesi olacak inşallah. Yine çok daha sürpriz, çok daha etkili olacağını düşündüğümüz, sadece ucundan birazcık ipucu vereyim. Bir gökyüzünde bir gösteri olacak. Bu özellikle programın başında inşallah herkesin keyif alacağı, hayran olacağı ve huşu içerisinde izleyeceği bir gösteri hazırlandı. Bunlar bu senenin farklılıkları. Çıtayı yukarı çıkarabilmek adına gösterdiğimiz gayretler inşallah karşılığını bulur.
0: Ayrıca gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan, doğumlarının hicri yıl dönümlerinde de Kur'an-ı Kerim hatimleriyle ve dualarla da yad ediliyor. Okunan hatimlerle ilgili bilgileri akra@akra.media e-posta adresine yazabilirsiniz. Ya da akra.media'da yer alan haberdeki linke tıklayıp bilgileri kolayca form üzerinden gönderebilirsiniz. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşması vesilesiyle yad ettiğimiz Mahmut Esat Coşan hocamızın ilim, irfan ve hizmetlerle dolu hayatına kısaca göz atalım. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan, Hicri 13 Sefer 1357, miladi 14 Nisan 1938'de Çanakkale'nin Ahmetçe köyünde dünyaya geldi. Edebiyat Fakültesi Arapça Fars Filolojisi bölümünü tamamladı. Akademik hayatında doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarını alan Mahmut Esat Coşan, Türk-İslam Edebiyatı alanındaki çalışmalarıyla ilim dünyasına önemli katkılar sundu. Hocası Mehmet Said Kotku Rahmetullahi Aleyh'in vefatının ardından irşat hizmetini sürdürürken 1987 yılında sosyal ve kültürel çalışmalara daha fazla zaman ayırabilmek için emekliye ayrıldı. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan, eğitim, kültür, yayıncılık ve sivil toplum alanlarında öncü çalışmalara imza attı. Hadis derslerini Türkiye'nin birçok iline yaygınlaştıran, vakıf ve derneklerin kurulmasına öncülük eden Mahmut Esat Coşan hocamız, Akre FM'in kuruluşunu gerçekleştirerek özel radyo yayıncılığı alanında da önemli hizmetlerde bulundu. Yurt içinde ve yurt dışında düzenlediği konferanslar, aile eğitim kampları ve yayımladığı eserlerle geniş kitlelere ulaştı. Doğumlarının 91. Hicri yıl dönümü vesilesiyle Mahmut Esat Coşan hocamızın hayatı, ilmi, sosyal ve kültürel çalışmaları, hizmetleri ve eserleriyle ilgili haberimizin detaylarına akra.media internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Çekut'tan Elazığ'da 20 bin badem fidanı hedefi. Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği Çekut, Elazığ'ın yeşil varlığını artırmak ve kırsal kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla başlattığı ağaçlandırma kampanyasını sürdürüyor. Dikili Ağacım Var platformu üzerinden yürütülen kampanya kapsamında Elazığ'da toplam 20 bin badem fidanının toprakla buluşturulması hedefleniyor. Çekut'la Elazığ Genç Doğa Spor Kulübü işbirliğiyle hayata geçirilen Çiftçiye Hayat Olsun projesi sayesinde uzun yıllardır atıl durumda bulunan araziler, kuraklığa dayanıklı yerli ve aşılı badem fidanlarıyla yeniden üretime kazandırılıyor. Kuraklığa dayanıklı yapısıyla öne çıkan badem ağaçları, Keban, Karakaya ve Sivrice çevresindeki taşlık ve kireçli araziler için uygun bir alternatif sunuyor. Proje kapsamında bağışlanan fidanlar, bölgedeki çiftçilere ücretsiz olarak teslim edilirken, bakımını ise üreticiler üstleniyor. Böylece hem çevrenin korunmasına katkı sağlanması, hem de ilerleyen yıllarda badem üretimiyle çiftçilerin gelirinin artırılması ve bölge ekonomisinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Toprağa kök, geleceğe umut sloganıyla sürdürülen kampanya kapsamında her fidanın Elazığ'ın geleceğine bırakılan yeşil bir miras olması amaçlanıyor. Çekut, 20 bin badem fidanını toprakla buluşturmaya hedeflediği kampanyaya destek vermek isteyen hayırseverleri Dikili Ağacım Var platformu üzerinden bağış yapmaya davet ediyor. Mahmut Esat Coşan rahmetullahi aleyhin öncülüğünde başlayan çalışmalar geleceğe ışık tutuyor. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan, yalnızca yaşadığı dönemin ihtiyaçlarına değil, geleceğin meselelerine de çözüm üreten vizyoner çalışmalarıyla dikkat çekti. Eğitimden çevreye, aile yapısından medyaya, sağlıktan sivil toplum faaliyetlerine kadar pek çok alanda öncülük eden Coşan, kurduğu kurumlar ve ortaya koyduğu projelerle uzun yıllar sonrasını hedefleyen kalıcı hizmetlere imza attı. Bu kapsamda kurulan Hak Yol Eğitim Yardımlaşma ve Dostluk Vakfı, bireylerin bilinçli ve sorumluluk sahibi bir anlayışla yetişmesine katkı sağlarken, İKSAV, İlim Kültür ve Sanat Vakfı ise ilim, kültür ve sanatın manevi değerlerle buluşmasına öncülük etti. Sağlıklı yaşam bilincinin henüz yaygın olmadığı yıllarda sağlık alanında çalışmalar başlatan hocamız Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan, çevre konusunda da dikkat çeken projelere öncülük etti. Henüz Çevre Bakanlığı'nın bulunmadığı dönemde ormanların korunması, yeni ağaçlandırma sahalarının oluşturulması ve çevre derneklerinin kurulmasını teşvik eden hocamız Mahmut Esat Coşan, doğal kaynakların korunmasını dini ve insani bir sorumluluk olarak değerlendirdi. Gelecek nesilleri düşünerek ağaçlandırma faaliyetlerinin yaygınlaştırılması çağrısında bulunan Coşan, çevre bilincini iman ve kulluk anlayışıyla birlikte ele aldı. Toplumun temelini oluşturan aile kurumuna da büyük önem veren hocamız Mahmut Esat Coşan, Türkiye'de ilk aile eğitim ve dinlenme kamplarının hayata geçirilmesine öncülük etti. Yaz tatillerinin eğitim, dinlenme ve aile bağlarını güçlendirme fırsatına dönüştürülmesini amaçlayan bu kamplar, daha sonra yurt dışında da

0: uygulanarak farklı ülkelerde yaşayan Müslümanları bir araya getirdi. Sivil toplum kuruluşlarının önemine sıkça vurgu yapan hocamız, vakıf ve derneklerin toplumun gelişmesindeki rolüne dikkat çekerek, inançlı insanların güçlerini ortak hedefler doğrultusunda birleştirmelerini tavsiye etti. Kadın ve aile dernekleri, eğitim kurumları, yayın evleri, şirketler ve çeşitli sosyal projelerle geniş kapsamlı hizmetlerin temelini attı. Basın ve yayın faaliyetlerine de toplumun bilinçlendirilmesinde stratejik bir alan olarak gören Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan, dergi, gazete, radyo ve televizyon çalışmalarıyla İslami yayıncılığın gelişmesine önemli katkılar sundu. Medyanın toplum üzerindeki etkisine dikkat çeken hocamız, doğru bilginin güçlü iletişim araçlarıyla geniş kitlelere ulaştırılması gerektiğini ifade etti. Yurt içi ve yurt dışı seyahatlerin farklı toplumları tanımanın ve uluslararası dayanışmanın önemini vurgulayan Mahmut Esat Coşan Hoca Efendi, Müslümanların farklı coğrafyalarla güçlü bağlar kurmasını teşvik etti. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan'ın ortaya koyduğu bu çalışmalar, eğitim, aile, çevre, medya, sağlık ve sivil toplum alanlarında bugün de güncelliğini koruyan, gelecek nesillere rehberlik etmeyi sürdüren kapsamlı bir hizmet anlayışının örneklerinin paylaşıldığı haberimizin detaylarına akra.media internet sitemizden ulaşabilirsiniz. XX. yüzyılın önde gelen ilim, fikir ve gönül önderlerinden hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ı Hicri doğumlarının 91. yıl dönümünde hürmet ve muhabbetle yad ediyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, hocamızın 63 yıllık hayatında yapmış olduğu sohbetlerin görüntülü ve sesli sohbetlere, yazdığı makalelere, kitaplara, akademik çalışmalarına ve tüm anlatımıyla çeşitli mecralarda rastlayabilirsiniz. Bu içeriklere akra.media web sayfası ve mobil uygulamamızda yer alan sohbetler bölümünden sesli ve metinsel olarak ulaşabilirsiniz. İman, ibadet, ahlak, tasavvuf, Kur'an ve sünnet, aile hayatı, eğitim, insan ilişkileri ve günlük hayata dair pek çok konuda hazırlanan sohbetler, hem bilgi edinmek hem de manevi dünyasını güçlendirmek isteyenler için güvenilir bir başvuru kaynağı niteliği taşıyor. Akra Medya'da yer alan sohbetler bölümünde gönüllere dokunan hakikatleri bugünün dijital imkanlarıyla buluşturarak ilim ve irfan geleneğini yeni nesillere ulaştırmaya devam ediyor. Ayrıca Mahmut Esat Coşan hocamızın tüm arşivi Server Kürsü web sayfasında da yer alıyor. Server Kürsü, başta Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın sohbet, ders ve konferansları olmak üzere yıllar boyunca gerçekleştirilen ilmi programları dijital ortamda bir araya getiren kapsamlı bir içerik platformu olarak öne çıkıyor. Geçmişten günümüze uzanan kıymetli ilmi mirası yeni nesillerle buluşturmayı amaçlayan platformda hocamızın tefsir, hadis, fıkıh, tasavvuf, ahlak, siyer ve günlük hayata ışık tutan sohbetlerinin yanı sıra farklı ilim insanlarının dersleri ve konferansları da yer almakta. Binlerce ses kaydı ve video içeriğiyle zengin bir arşive sahip olan Server Kürsü, gelişmiş arama sistemi sayesinde kullanıcıların konuşmacıya, konuya veya programa göre istedikleri içeriğe kolayca ulaşmasını sağlıyor. Sürekli güncellenen içerikleriyle Server Kürsü, sahih bilgiye ulaşmak, Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın ilmi mirasını yakından tanımak ve İslami ilimleri güvenilir kaynaklardan öğrenmek isteyen herkes için güçlü bir dijital kütüphane niteliği taşımakta. Server Yayınları, sahih bilgiyi nitelikli eserlerle geleceğe taşıyor. Kurulduğu günden bu yana ilmi titizliği ve yayın kalitesini ön planda tutan Server Yayınları, Kur'an-ı Kerim, hadis, tefsir, fıkıh, siyer, tasavvuf, aile, çocuk, eğitim ve kişisel gelişim gibi birçok alanda zengin bir eser yelpazesi sunmakta. Özellikle Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın eserlerini yeni nesillere ulaştırma noktasında önemli bir misyon üstlenmekte. Bunun yanında alanında uzman akademisyen ve ilim insanlarının çalışmalarına da okuyucularla buluşturmakta. Hocamızın tüm kitaplarına Server Yayınları adresinden ulaşılabilmekte. Değerli dinleyicilerimiz, Mahmut Esat Coşan hocamızla ilgili tüm güncel içeriklere Server Platformu, Mahmut Esat Coşan Vakfı, Akra Medya, Server Kürsü, Server Yayınları ve özelleştirilmiş ismiyle Mahmut Esat Coşan sosyal medya hesaplarından ve WhatsApp kanalından ulaşabilirsiniz.
1: Hava durumu.

0: Sevgili Akra dinleyicileri, şimdi gelin bugün hava durumunda bizi neler bekliyor birlikte göz atalım. Yurt genelinde sağanak bekleniyor, kuvvetli rüzgara dikkat. Meteorolojinin son tahminlerine göre yurdun kuzey ve iç kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava etkili olması bekleniyor. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı illeriyle Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının bugün mevsim normalleri civarında seyretmesi, yarından itibaren ise özellikle kuzey ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor. Rüzgarın genel olarak kuzeyli, Akdeniz kıyılarında ise güneyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Bölgelerimize göz atalım. Marmara bölgesinde İstanbul ve Bursa 29, Çanakkale 31, Kırklareli 28 derece. Ege bölgesinde İzmir 33, Afyonkarahisar 29, Denizli 34, Muğla 32 derece. Akdeniz bölgesinde Adana ve Antalya 34, Burdur 33, Hatay 32 derece. İç Anadolu'da Ankara ve Nevşehir 30, Eskişehir 27, Konya 31 derece. Batı Karadeniz'de Bolu 25, Düzce 26, Kastamonu 29, Zonguldak 24, Orta ve Doğu Karadeniz'de Amasya 33, Rize ve Trabzon 28, Samsun 29 derece. Doğu Anadolu bölgesinde Erzurum 29, Kars 27, Malatya 36, Güneydoğu Anadolu'da Diyarbakır 29, Mardin 37, Şanlıurfa 41 derece. Dünyada bazı merkezlere ait hava sıcaklıklarına gelince, Mekke sıcak 43, Medine sıcak 45, Üsküp gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Taşkent sıcak 37, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Lefkoşa az bulutlu 32, Melbourne parçalı bulutlu 13, Londra parçalı bulutlu 29, Tokyo gök gürültülü sağanak yağışlı 31 derece. Değerli dinleyicilerimiz, bugün 14.15'te Esma'dan Yansımalar programında El Rauf Celle Celaluhu ismi anlatılacak. 16.30'da Hayatın İçinden Hikayelerle Sırça Köşk programı sizlerle. Saat 20'de Son Peygamber ve İslamiyet programını dinleyebilirsiniz. 22'de Divan-ı Aşk programı sizlerle olacak. Saat 23.30'da Şehri Elazığ programını dinleyebilirsiniz. Keyifli dinlemeler. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.
1: Bir Nakşibendi alem, seyit ömür sürerken, eyvah ecel erişti, ayrıldı ruh bedenden. Alim idi kerim hem, ram oldu ırcıviye, ağlaştı cümle ihvan, matem giyindi her şey. Almıştı Şeyh-i Zahid Kotku Efendi'den feyz, ol mürşidi kemal hem ol ruhi pâk-ı duşen, cevami-ül kelim-i sahip kıran-ı devran, evrad idi sinan-ı eskâr-ı idi cevşen. Tarihte bir gider bir dev sıçra böyle bülbül, olur makamı mahmud Esat coşana gülşen.
2: Sağduyulu ittifak çağrısı.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

0: الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: İlahi huzurdan kovulan, şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz, her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril meğdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, sonsuz rahmet sahibi, Rahman, daima merhamet eden Rahim, hesap gününün sahibi Allah'adır. Ya Rabbi, sadece sana kulluk ederiz ve sadece senden yardım dileriz. Bizi dosdoğru yola, kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve sapkınların yoluna iletme.
0: Elhamdülillahi'llezî halakassemâvâti vel ardı ve ce'alezzulumâti ven nûr. ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ
1: حَمْد gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'adır. İnkar edenlerse sadece O'na kulluk etmek yerine başkasını Rablerine denk tutuyorlar. Sizi çamurdan yaratan, sonra da bir ecel belirleyen O'dur. Belirlenmiş ecel de sadece O'nun katındadır. Sizse tekrar diriltilip O'na hesap vereceğinizden şüphe ediyorsunuz. O, hem göklerde hem yerde Allah'tır. Gizlediklerinizi de açığa vurduklarınızı da bilir. Ne kazandığınızı da bilir.
0: وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون.
1: Cennette onların kalplerindeki bütün kini söküp atarız. Orada altlarından da ırmaklar akacak. Onlar bizi buna kavuşturan Allah'a hamdolsun. Eğer Allah bize yol göstermeseydi biz buna kavuşamazdık diyeceklerdir. Şüphesiz Rabbimin gönderdiği elçiler hakkı getirmiştir. Onlara dünyada yaptıklarından ötürü size miras bırakılan cennet işte budur diye seslenilecektir.
0: Da'vâhum fîhâ subhânekallâhumme ve tahiyyetuhum fîhâ selâm ve âhiru da'vâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemîn.
1: İman edip salih amel işleyen kimselerin cennette duaları, Allah'ım seni tesbih ederiz. Selamlaşmaları da selam diyerek olur. Duaları ise hamd alemlerin Rabbi Allah'adır diyerek son bulur.
0: وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللّٰهِ وَهُوَ شَد۪يدُ الْمِحَالِ

0: Gök gürültüsü ona hamd ederek tesbih eder. Melekler de heybetinden dolayı onu tesbih ederler. İnsanlar onun hakkında tartışıp dururken Allah da yıldırımlar gönderip o yıldırımları dilediği kimseye isabet ettirir. Onun tuzağı çok çetindir.
1: Fesebbih bihamdi rabbike ve kum minessacidin ve'bud rabbeke hatta ye'tiyekel yakin.
0: Sen Rabbine hamd ederek tesbih et ve ona secde edenlerden ol. Ölüm sana gelinceye kadar da Rabbine kulluk et.
1: Tusebbihu lehus semavatus seb'u vel ardu ve men fihin ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi velakin la tefkahune tesbihahum innehu kâne halimen gafura.
0: Yedi gök, yer ve onların içindekiler onu tesbih edip durur. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Fakat siz onların tesbihlerini anlamazsınız. Şüphesiz o çok yumuşak davranandır, çok bağışlayandır.
1: يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ اِلَّا بِثْتُمْ اِلَّا قَلِيلًا
0: Kıyamet günü Allah sizi çağırır, siz de hamd ederek o çağrıya uyarsınız ve dünyada sadece az bir süre kaldığınızı zannedersiniz.
1: وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَر۪يكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَل۪يٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْب۪يرًا
0: Habibim, asla çocuk edinmeyen, hükümranlıkta ortağı olmayan ve aciz olmadığı için yardımcısı bulunmayan Allah'a hamdolsun de ve tekbir getirerek onun en büyük olduğunu ilan et.
1: Elhamdülillahi allazi enzele ala abdihil kitabe ve lem yec'al lehu iwaca qayyiman liyunzira ba'san şedîden min ledunhu ve yubeşşiral mu'minine allazine ya'melûne s-salihâti enne lehum ecran hasena mâkifîne fîhi ebedâ.
0: Hamd Allah'adır. O Allah ki kulu Muhammed'e kitabı Kur'an'ı indirmiş. O kitapta en ufak bir eğriliğe, haktan sapmaya meydan vermemiştir. Aksine o kitabı dosdoğru kılmıştır. Onu Allah katından gelebilecek çok şiddetli bir azaba karşı inkarcıları uyarmak, salih amel işleyen müminleri de çok güzel bir mükafat olan cennetin beklediğini, orada ebedi kalacaklarını müjdelemek için göndermiştir.
1: فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى
0: Habibim, inkarcıların seni yalanlamak için söyledikleri üzücü sözlere sabret. Güneşin doğuşundan önce ve batışından önce namaz kılarak Rabbine hamd ile tesbih et. Gece saatleriyle sabah akşam, gündüzün iki ucunda da Rabbini tesbih et. Böylece razı olacağın sevaba kavuşasın.
1: وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذ۪ي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَب۪يرًا
0: Asla ölmeyecek, diri, hay olan Allah'a güvenip dayan ve onu hamd ile tesbih et. Kullarının günahlarından haberdar olarak Allah yeter. Hepsini bilir ve karşılığını verir.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي فَضَّلَنَا عَلَى كَث۪يرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِن۪ينَ
0: Şüphesiz biz Davud'a ve Süleyman'a da ilim verdik. Onlar mümin kullarından pek çoğuna bizi tercih eden Allah'a hamdolsun dediler.
1: وَهُوَ اللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْاُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
0: O Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Dünyada da, ahirette de bütün hamd sadece ona aittir. Hüküm de

0: sadece ona aittir. Siz sadece ona döndürüleceksiniz.
1: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدَ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ.
0: Onlara gökten su indirip bu suyla cansız durumdaki yeri kim yeniden canlandırdı diye sorsan kesinlikle Allah derler. De ki, bunun için Allah'a hamdolsun. Fakat onların çoğu bunları düşünüp anlamıyor.
1: وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ.
0: Hem geceliğin hem gündüze kavuştuğunuzda göklerde ve yerde hamd sadece Allah'a aittir.
1: اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ.
0: Ayetlerimize sadece bunlar kendilerine hatırlatıldığında büyüklenmeksizin secdeye kapanıp Rablerini hamd ile tesbih edenler iman eder.
1: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير.
0: Hamd göklerdeki ve yerdeki her şeyin yegane sahibi olan Allah'a aittir. Ahirette de hamd sadece ona aittir. O her şeyi yerli yerince yapandır. Her şeyden haberdardır.
1: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير.
0: حمد gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer ve dörder kanatlı elçiler kılan Allah'a aittir. O, yaratmada dilediğine daha fazla özellik verir. Çünkü Allah her şeye gücü yetendir.
1: وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي اَذْهَبَ عَنَّ الْحَزَنِ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ.
0: Müminler cennete girince derler ki, üzüntü ve tasayı bizden uzak tutan Allah'a hamdolsun. Gerçekten Rabbimiz çok bağışlayandır. Şükrü karşılıksız bırakmayandır.
1: Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alamin.
0: İzzet sahibi olan Rabbin inkarcıların yakıştırdıkları şeylerden uzaktır. Selam olsun bütün elçilere. Hamdolsun alemlerin Rabbi Allah'a.
1: فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ وَرَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
0: Hamd ancak Allah'a, hem göklerin Rabbi hem yerin Rabbine, yani bütün alemlerin Rabbine aittir. Göklerde ve yerde gerçek büyüklük ancak O'na aittir. Çok güçlü, aziz, her şeyi yerli yerince yapan hakim odur.
1: Fasbir ala ma yekuluna ve sebbih bihamdi rabbika qabl tulu'i şemsi ve qabl al-gurub ve min el-leyli fesbihhu ve edbara's-sucud.
0: Habibim, onların söyledikleri şeylere karşı sabret ve güneşin doğuşundan önce olduğu gibi batışından önce de hamd ederek Rabbini tesbih et.
1: Vasbir li hukmi rabbika fe innaka bi a'yunina ve sabbih bi hamdi rabbika hina taqumu ve min el-leyli fesbihhu ve idbara'n-nucum.
0: Habibim, Rabbinin hükmü gelene kadar sabret. Çünkü sen gözlerimizin önünde, himayemizin altındasın. Kalktığın zaman hamd ederek Rabbini tesbih et. Gecenin bir kısmında da onu tesbih et. Yıldızların battığı vakitte yine onu tesbih et.
1: Yusabbihu lillahi ma fis semawati ve ma fil ard. Lehul mulku ve lehul hamd.

Gökteki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder. Hükümranlık sadece O'na aittir. Hamd de sadece O'nadır. O her şeye gücü yetendir.

0: Ayetlerle Cuma günü duaları. Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Kendi içimizdeki anlam boşluklarını, anlamsal krizleri, sevilme, değerli olma, yakın bir ilişki kurma, desteklenme, ait olma ihtiyaçlarının o kadar farkında değiliz. Ve bunları karşılamaktan o kadar uzağız ki bu psikolojik ve belki biraz da manevi ihtiyaçları maddi ürünlerle gidermeye çalışıyoruz. Alışveriş yaparak, daha fazla şey bünyemize katmaya çalışarak, buna sadece maddi şeylerden bahsetmiyorum. İşte eşya almak, bir şeyler almak, parayla bir şey almaktan bahsetmiyorum. Bazen içimize bilgi doldurmak da kendi öz ihtiyaçlarımızın farkında olmamakla ilgili olabiliyor. Ne kadar çok şey bilirsem o kadar değerli olurum. Ne kadar çok şey öğrenirsem o kadar sevilirim gibi bir otomatik düşünce bizi bu anlamda yönlendirebiliyor. Oradaki ihtiyaçların farkında olmak ve bunları giderme yolunda enerjimizi harcamaya orada ihtiyacımız var. Fakat biz işte isteklerimizin peşinde koşarken, maddi manevi kaynaklarımızı buraya harcarken ihtiyaçlarımız ister istemez duygusal ihtiyaçlarımız da kenarda kalıyor, karşılanmamış oluyor. Ve ne yazık ki karşılanmayan ihtiyaçlar yok olmuyor. Birikerek birikerek, artarak artarak devam ediyor. Ve bu tüketim alışkanlığı da karşılanmamış duygusal ihtiyaçlarımızın daha da birikmesine sebep oluyor. Çünkü ana meseleyi ıskalamış oluyoruz. Öncelikle burada belki şunu konuşmakta fayda var. Duygusal ihtiyaçlarımızın olmasını normalleştirmek biraz. Çünkü bunlar böyle lüksmüş gibi algılanıyor, şımarıklıkmış gibi. Ya da talep etmememiz gereken, istemememiz gereken ya da sanki başkalarının hiç ihtiyacı yokmuş da bir tek benim ihtiyacım varmış gibi algıladığımız şeyler. Sevilme ihtiyacı, ait olma ihtiyacı, değerli hissetme ihtiyacı, görülme ihtiyacı, saygı alma ihtiyacı, saygı duyulması ihtiyacı. Bunların hepsi son derece doğal. Hayatta kalması için, ilişkilerini sürdürmesi için ihtiyaç duyduğu normal, hiç de abartılı olmayan, hiç de şımarıklık olmayan ihtiyaçlar. Bunlara sahip olmak bizi garip yapmaz. Bizi psikolojik olarak sorunlu yapmaz. Bunlar doğal insan ihtiyaçları. Önce bir bunu normalleştirmek belki. Dolayısıyla ilk yapmamız gereken ya da ilk bakmamız gereken şey ben ihtiyaç sahibi olmaya, bir takım ihtiyaçlarımın giderilmesine ne kadar açığım? Ve sonra şu iki soruyu sormak. İhtiyacım ne ve ne istiyorum? Bu sorular biraz pratik yapmak gerektiren sorular. Bu istek ihtiyaç meselesinde de ilk başta bunu ayırt edemeyebiliriz. İhtiyacım ne, isteğim ne? Vallahi bilmiyorum ki, ikisi de birbirine çok benziyor. Hiç ayırt edemiyorum. Desek de bunu tekrar tekrar sorup şu an ihtiyacım ne? Şu an ne istiyorum? Şuna çok inanıyorum ben. Hangi formasyondan gelirse gelsin, nasıl bir farkındalık düzeyinde olursa olsun, içimizde bize daima doğruları söyleyen çok dürüst bir yer var. Ve onu duymaya niyet etmemizle beraber zaman içerisinde bunu duyar hale geliyoruz ve şunu fark ediyoruz ya, aslında ben şu an işte bunu almak istiyorum ama benim ihtiyacım o değil. Şuraya gitmek istiyorum ama aslında benim ihtiyacım hiç o değil ya. Ben işte tatil ihtiyacım sanıyorum ama hayır, benim şu an deniz tatili değil belki ihtiyacım. Evde uyumak, istek ve ihtiyaç arasındaki ayrımı yavaş yavaş farkına varıyoruz. Dolayısıyla tekrar tekrar o içimizdeki en dürüst ve bilen yere güvenerek bu ikisinin ayrımını içimize sormak.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra, akra, akra.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Dünya hayatının geçici, değersiz menfaati için yaptığınız taşkınlığınız ancak kendi aleyhinizedir. Sonra dönüşünüz ancak bizedir. Biz de yapmış olduklarınızı size haber vereceğiz.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Yaklaşan Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşması için başvurular devam ediyor. Daha önce tarihi Çanakkale Azepler Namazgahı'nda Türkiye'nin ve dünyanın farklı noktalarından gelen binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen İşrak İbadeti buluşması bu yıl 4. kez Elazığ'da düzenlenecek. Sabah ezanı ile başlayıp Kur'an-ı Kerim tilaveti, sabah namazı, tesbihat ve işrak namazı ile devam eden, katılımcılara yapılan ikramlarla tamamlanan buluşmanın manevi atmosferi bu yılda Elazığ'da yaşatılması hedefleniyor. İlmi, irfani, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarıyla önemli hizmetlere öncülük eden hocamız, gönül dostumuz ve mürebbimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan, doğumlarının Hicri 91. yıl dönümünde Elazığ'da gerçekleştirilecek anlamlı bir programla yad edilecek. Anma programı kapsamında düzenlenecek Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşması için kayıtlar sürüyor. Türkiye'nin ve dünyanın farklı bölgelerinden gelecek katılımcıları manevi bir atmosferde buluşturacak program 13 Safer 1448 tarihine denk gelen 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda saat 04'te kılınacak sabah namazıyla başlayacak buluşmada, sabah namazının ardından işrak vaktine kadar Kur'an-ı Kerim tilaveti, tesbihat, zikir ve çeşitli manevi programlar icra edilecek. İşrak namazının eda edilmesinin ardından yapılacak dualarla program saat 06'da sona erecek. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşmasına katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mec.org.tr adresi üzerinden kayıt yaptırabiliyor. Ayrıca gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan doğumlarının hicri yıl dönümlerinde Kur'an-ı Kerim hatimleriyle ve dualarla da yad ediliyor. Okunan hatimlerle ilgili bilgileri akra@akra.media e-posta adresine yazabilirsiniz ya da akra.media'da yer alan haberdeki linke tıklayıp bilgileri kolayca form üzerinden gönderebilirsiniz. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti Buluşması programına ilişkin ayrıntıları Mahmut Esat Coşan Vakfı Doğuş Elazığ Organizasyon ekibinden Levent Saygılı aktarıyor.
2: Şimdi biz her yıl bir tema benimsemeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıl dost ve müttefik olarak Allah yeter. Hı hı. Başka bir şeye gerek yok. Teması işlenmişti. Bu sene Nurettin Coşan Bey'in yönlendirmesiyle işrak ibadetini biraz daha öne çıkaracağız. Hı. Yani bu yılın teması işrak ibadeti diyebiliriz. Mahmut Esat Coşan Vakfı sosyal medya hesaplarını takip eden, Akra'daki yayınları takip eden dostlarımız görmüşlerdir. Bu anlamda rahmetli Esat Coşan hocamızın sohbetlerinden kesitler, Mehmet Zahit Kotku rahmetullahi aleyhin sohbetlerinden kesitler de yayınlıyoruz. Bu sene özel olarak işrak ibadetiyle alakalı tema işleniyor. Oraya gelen dostlarımıza da işrak ibadeti konusunda hazırlanmış bir ne denir risale tarzı bir döküman verilecek. Bu konudaki hadis-i şeriflerden derlenip hazırlanan işrak ibadetinin önemini anlatan bir küçük de hediyemiz olacak inşallah. Ana temamız işrak ibadeti. Tabii sabah namazı ve işrak ibadeti, sabah namazı olmadan arkasından işrak ibadeti de olmuyor. Burada etkinliğimiz epey erken başlıyor. Belki bunun altını kalın kalın çizmek lazım. Yani dostların hazırlık yapması ve alana girişte rahat etmeleri açısından saat 1 itibariyle alana misafirleri almaya başlayacağız. Programımızın start tuşuna 3.45 gibi basılacak. 3.45'te bir gösterimle program başlayacak. Ama saat 1 ile 3.45 arasında alana misafirleri almaya başlayacağız. İnsanlar alana önceden girip yerlerini alıp gece ibadetiyle meşgul olabilirler. Bunun özellikle altını çizmek isterim. Hı hı. Girişi ne kadar yayarsak girişlerde açıkçası organizasyon açısından daha rahat oluyor. Hı hı. Zaten geçmiş tecrübelerimiz çok daha önceden insanlar girmeye çalışıyorlar. Evet. Ama biz bir öncesi güvenlik nedeniyle almayacağız. Birden sonra misafirleri almaya başlayacağız. Programımızda bu sene çok birbirinden değerli konuklarımız olacak. Hı hı. Malumunuz birincisi, ikincisi ve üçüncüsünü yaptığımız etkinliklerde Profesör Doktor Fatih Koca ve geçtiğimiz yıl Profesör Doktor Mehmet Öncel hocalarımız zikir hı hı. süreçlerinde icrada bulunmuşlardı. Hı hı. Biz kendilerini yine davet ettik. Bizi kırmadılar, sağ olsunlar. Fatih Bey Elazığ'a özel bir sela okuyarak programımıza hı hı. katkı verecek. İnşallah Mehmet Öncel Bey müezzinlik yaparak programımıza katkı verecek. Bu sene programın ana icrasını, yani namazdan sonraki zikir icrasını yine bu alanda çok çalışmaları olan Profesör Doktor Ubeydullah Sezikli Bey ve ekibi yapacak. Hı hı. Her yıl farklı bir lezzet, farklı bir heyecan olması adına ve Fatih Koca hocamızla başlayan serüveni Mehmet Öncel ve bu sene de Ubeydullah Sezikli Beyefendi ile devam ettireceğiz. Evet. Bu da programa ayrı bir renk katması açısından evet. önemli. Tabii programın öncesinde bir deneyim tüneli hazırladık misafirlerimize. İnşallah çok beğenecekler. Sürprizli bir içeriği olacak. Deneyim tüneli alanın birazcık dışında, ayrı bir alanda ve program öncesi ve program sonrası akşama kadar açık kalacak. Hmm. Yaklaşık 3-4 dakikalık bir gösterim olacak. 12 metre uzunluğunda bir tünele gireceğiz. Esat Coşan hocamızla alakalı bir tecrübe edineceğiz. Ve tünelden belli duygularla çıkacağız. Bu senenin ayrıştırıcı yeniliklerinden bir tanesi olacak inşallah. Yine çok daha sürpriz, çok daha etkili olacağını düşündüğümüz sadece ucundan birazcık ipucu evet. vereyim. Bir gökyüzünde bir gösteri olacak. Hmm. Bu özellikle programın başında inşallah herkesin keyif alacağı, hmm. hayran olacağı ve huşu içerisinde izleyeceği bir gösteri hazırlandı. Bunlar bu senenin farklılıkları. Hmm. Çıtayı yukarı çıkarabilmek adına gösterdiğimiz gayretler inşallah karşılığını bulur.
1: Ayrıca gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan, doğumlarının hicri yıl dönümlerinde de Kur'an-ı Kerim hatimleriyle ve dualarla da yad ediliyor. Okunan hatimlerle ilgili bilgileri akra@akra.media e-posta adresine yazabilirsiniz. Ya da akra.media'da yer alan haberdeki linke tıklayıp bilgileri kolayca form üzerinden gönderebilirsiniz. Mahmut Esat Coşan rahmetullahi aleyhin öncülüğünde başlayan çalışmalar geleceğe ışık tutuyor. Hocamız, gönül dostumuz mürebbimiz Mahmut Esat Coşan, yalnızca yaşadığı dönemin ihtiyaçlarına değil, geleceğin meselelerine de çözüm üreten vizyoner çalışmalarıyla dikkat çekti. Eğitimden çevreye, aile yapısından medyaya, sağlıktan sivil toplum faaliyetlerine kadar pek çok alanda öncülük eden Coşan, kurduğu kurumlar ve ortaya koyduğu projelerle uzun yıllar sonrasını hedefleyen kalıcı hizmetlere imza attı. Bu kapsamda kurulan Hak Yol Eğitim Yardımlaşma ve Dostluk Vakfı, bireylerin bilinçli ve sorumluluk sahibi bir anlayışla yetişmesine katkı sağlarken, İKSAV, İlim Kültür ve Sanat Vakfı ise ilim, kültür ve sanatın manevi değerlerle buluşmasına öncülük etti. Sağlıklı yaşam bilincinin henüz yaygın olmadığı yıllarda sağlık alanında çalışmalar başlatan hocamız Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan, çevre konusunda da dikkat çeken projelere öncülük etti. Henüz Çevre Bakanlığı'nın bulunmadığı dönemde orman

0: Ormanların korunması, yeni ağaçlandırma sahalarının oluşturulması ve çevre derneklerinin kurulmasını teşvik eden hocamız Mahmut Esat Coşan, doğal kaynakların korunmasını dini ve insani bir sorumluluk olarak değerlendirdi. Gelecek nesilleri düşünerek ağaçlandırma faaliyetlerinin yaygınlaştırılması çağrısında bulunan Coşan, çevre bilincini iman ve kulluk anlayışıyla birlikte ele aldı. Toplumun temelini oluşturan aile kurumuna da büyük önem veren hocamız Mahmut Esat Coşan, Türkiye'de ilk aile eğitim ve dinlenme kamplarının hayata geçirilmesine öncülük etti. Yaz tatillerinin eğitim, dinlenme ve aile bağlarını güçlendirme fırsatına dönüştürülmesini amaçlayan bu kamplar, daha sonra yurt dışında da uygulanarak farklı ülkelerde yaşayan Müslümanları bir araya getirdi. Sivil toplum kuruluşlarının önemine sıkça vurgu yapan hocamız, vakıf ve derneklerin toplumun gelişmesindeki rolüne dikkat çekerek, inançlı insanların güçlerini ortak hedefler doğrultusunda birleştirmelerini tavsiye etti. Kadın ve aile dernekleri, eğitim kurumları, yayın evleri, şirketler ve çeşitli sosyal projelerle geniş kapsamlı hizmetlerin temelini attı. Basın ve yayın faaliyetlerine de toplumun bilinçlendirilmesinde stratejik bir alan olarak gören Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan, dergi, gazete, radyo ve televizyon çalışmalarıyla İslami yayıncılığın gelişmesine önemli katkılar sundu. Medyanın toplum üzerindeki etkisine dikkat çeken hocamız, doğru bilginin güçlü iletişim araçlarıyla geniş kitlelere ulaştırılması gerektiğini ifade etti. Yurt içi ve yurt dışı seyahatlerin farklı toplumları tanımanın ve uluslararası dayanışmanın önemini vurgulayan Mahmut Esat Coşan Hoca Efendi, Müslümanların farklı coğrafyalarla güçlü bağlar kurmasını teşvik etti. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan'ın ortaya koyduğu bu çalışmalar, eğitim, aile, çevre, medya, sağlık ve sivil toplum alanlarında bugün de güncelliğini koruyan, gelecek nesillere rehberlik etmeyi sürdüren kapsamlı bir hizmet anlayışının örneklerinin paylaşıldığı haberimizin detaylarına akra.media internet sitemizden ulaşabilirsiniz.
1: Hava durumu.
0: Sevgili Akra dinleyicileri, şimdi gelin bugün hava durumunda bizi neler bekliyor birlikte göz atalım. Yurt genelinde sağanak bekleniyor, kuvvetli rüzgara dikkat. Meteorolojinin son tahminlerine göre yurdun kuzey ve iç kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava etkili olması bekleniyor. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının bugün mevsim normalleri civarında seyretmesi, yarından itibaren ise özellikle kuzey ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor. Rüzgarın genel olarak kuzeyli, Akdeniz kıyılarında ise güneyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Değerli dinleyicilerimiz, bugün 14.15'te Esma'dan Yansımalar programında El Rauf Celle Celaluhu ismi anlatılacak. 16.30'da Hayatın İçinden Hikayelerle Sırça Köşk programı sizlerle. Saat 20'de Son Peygamber ve İslamiyet programını dinleyebilirsiniz. 22'de Divan-ı Aşk programı sizlerle olacak. Saat 23.30'da Şehri Elazığ programını dinleyebilirsiniz. Keyifli dinlemeler. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Her nefis ölümü tadacaktır. Bir imtihan olarak sizi şerle de hayırla da deniyoruz. Sonunda ancak bize döndürüleceksiniz.

Ankara'da muallim, İstanbul'da mürşitti. İçi gibi dışı da pak, temiz ve nezihti. ...63 yıl yaşadı, sonra Hakk'a yürüdü. Müştakı aşıkı Hakk, vefatına tarihti.

0: Esma'dan yansımalar. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de geçen isimlerinin insanın kişiliğine, davranışına, düşünce sistemine etki ve yansımalarını konuşuyoruz.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Akra'da yeni bir Esma'dan Yansımalar programından hepinize hoş geldiniz diyoruz. Bugünkü program konuğumuz yine eğitim bilimci Profesör Doktor Ayşen Gürcan. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş buldum.
1: Hocam bugün hangi Esma'yı işleyeceğiz?
2: Er-Rauf.
1: Er-Rauf. Er-Rauf Esma'sının isminin manasını biraz açıklar mısınız bize?
2: Şefkatli, acıması yüksek olan, karşısındakinin, muhatabının yararına iş yapma kapasitesi yüksek olan kelime anlamından bahsediyorum. Ve kalbi bir duygu aslında, bir sıfat. Rahim ismiyle çok kullanılıyor. Zaten birlikte kullanıldığı tek isim Rahim ismi. Biliyorsunuz Rahim iş

0: demiştik, merhametli anlamı vardı. Şefkatli ve merhametli. Bir de Tövbe suresinde Peygamber Efendimiz için de tanımlanan bir sıfattır bu ikisi. O sizlere karşı çok rauf ve rahimdir diye geçer. Yani bir kişilik özelliği olarak timsali ve özellikle insanlara karşı gösterdiği yakınlık ve bu yakının şefkat ve merhamet içeren bir tarzda olması hem Peygamber Efendimizin hassas kişiliğini, o özgünlüğünü, o bize rol model olarak örnekliğini de ortaya koyması açısından önemli diye düşünüyorum. Çok güzel bir isim Rauf.
1: Araya giriyorum. Bu şefkat ve merhamet kavramların ikisinin birbirinden farkını çok kısa açıklayabilir misiniz?
0: Yani şimdi merhamet de şefkat de bir duygu. Ama birbirini besleyen bir duygu ama aynı duygular değil. Biri işin içinde koruyuculuk, esirgeyicilik var. Yani sizin mesela üşüteceğinizi düşünerek bir annenin çocuğuna hırka giydirmesi merhamet göstergesidir. Ama düşen bir çocuğuna düşme ihtimalini düşünerek ya da düştüğü zaman o acıyan kısmını onunla empati kurması şefkatidir. Anlatabiliyor muyum? Merhamet daha çok bir şeyler olmadan yaşanılan bir şeyse, şefkat daha çok bir şeyler olduktan sonra. Çünkü şefkate en çok ne zaman ihtiyaç duyarız? Hata yaptığımızda ya da yanlışlandığımızda veya güçsüz duruma düştüğümüzde veya baş edemediğimizde veya bir şeylerde haddimizi aştığımızda şefkat görürsek, o bizi ne yapar bir nebze? O kırılmışlığımızı ya da tükenmişliğimizi giderecek bir tutumdur. Dolayısıyla merhamet ve şefkat birbirini bütünleyen iki temel sıfat. Şeyi söylüyordum, isimlerin en güzellerinden, bütün isimler öyle gerçi. Ama Rauf'un kendi içerisinde o hani arada yaşadığımız, o kadar çok ihtiyacı duyuyoruz ki, diyor zaten kullarına karşı çok rauftur. Yani kullarına karşı çok şefkatlidir. Yani olası olabilecek, hem dünyada hem ahirette olabilecek her türlü sakındırmayı yapmasının sebebi onun rauf oluşudur diyor ayette. Bu ne demek? Bu şu demek. Yani neredeyse bizim komple hepimizin cennete girmesini istiyor. Ve bunun içinde yapılacak şeyler çok zor şeyler değil aslında. Cennete girmek o kadar zor değil. Sadece yolunu, yöntemini, bu yol ve yöntemi de bize gönderdiği Resuller ve vahiy ile bulabileceğimizi de biliyoruz. Çünkü onlar bize örneklik getiriyor. Dolayısıyla bir anlamı da düşkünlük. Yani düşkün olma. Yani ne diyelim, düşkünlüğü önceleme. Rabbimiz kullarını önceliyor. Kullarına karşı rauf olmasının sebeplerinden biri bizi önceliyor. Tabii ben hep şu sakıncayı yaşıyorum bu programlarda. Daha önce de söylemiştim. Allah adına konuşmak zaten çok sıkıntılıdır. Yani Rabbim esirgesin, korusun. Yani yanlış bir şey söylemekten ona sığınırım. Zaten anlatmak da çok zor. Ama biz Esma'dan yansımalarda zaten Rabbimizi anlatmaktan ziyade onun o isminin bizdeki karşılığı olsun. Ben Rahim isminde de Gafur isminde de yani özellikle insanı geliştirmede takınılacak tavırlardaki en önemli sıfatlardan olarak görürüm bu sağ cenah isimlerini. Çünkü bir arada benim haritamda öyle orada konuşlanmışlardır.
1: Er-Rahim.
0: Er-Rahim, Er-Gafur, Er-Rauf, El-Vedud, El-Ber. Yani bu hep duygu yüklü isimler hep beraber kullanılmış, bir arada kullanılmış. İnsanın gelişmesinde, yanlışını keşfetmesinde, daha iyi bir insan olmasında şefkat tutumu bir ebeveyn için, bir öğretmen için, bir patron için, yani hiyerarşik açıdan daha üstte olduğunuz her konumda, ev sahibiyseniz kiracınıza karşı, öğretmenseniz öğrencinize karşı, müdürseniz çalışanınıza karşı. Yani anlatabiliyor muyum? O raufluğu taşımanız gerekiyor. O şefkati taşımanız gerekiyor. Tabii şefkat şu değil, yanlış anlaşılmasın. Her tölere etmek değil, her yanlışı tölere etmek değil ya da görmezden gelmek değil. Tam tersine onun geleceğini ve onun iyiliği adına düşündüğünüz ama sizden bağımsız. Mesela anneler şunu yapıyor. Karnesinin notları yüksek olsun istiyor. Ben onun için istiyorum diyor. Aslında temelde çocuk şunu biliyor. Onunla övünmek istiyor. Anne olarak çocuğuyla övünmek istiyor. O onun iyiliği için değil. Onu hisseder. İnsanlar hisseder biliyor musunuz? Yani bir şey size mesela bir sizin iyiliğiniz için birisi bir şey söylüyor. O söylediği şeyin benim yararıma mı yoksa kendisi için mi söylüyor? Ne kadar kendisi biliyor bu konuda ne kadar üstün olduğunu göstermek için mi söylüyor? Hissederiz. Bu hissi algılarız. Dolayısıyla gerçek şefkat kendisini hiç göstermeden karşıdakinin iyiliği adına yapılan her türlü girişim. Bu anlamda tabii şey de var, lütuf anlamı da var. Yani bir fazlalık ya da ne diyelim destek anlamı da var raufun. Desteklemek. Bize düşen ne? Hep bunu konuşuyoruz zaten. Belki şunu yap, bize düşen öncelikle elimin altında ya da çevremde bana bir şekilde benim altımda olan şimdilik benim işte çocuklarım varsa çocuklarım, çalışanlarım varsa, yanında çalışanlarım varsa, ne bileyim öğretmensem öğrencilerim gibi o kişilere karşı ne kadar şefkatimi gösteriyorum. Ne kadar onların iyiliğini düşünüyorum. Kendi iyiliğimi, onların iyiliğini düşünüyorum. Yani kendinize rağmen onların iyiliğini düşünebilme kabiliyeti bence Müslüman'ı gerçekten ahlakında bir level atlattırır. Düşünsenize kendinizden gayrı ötekisinin daha iyi olması adına gayret göstermek ve bunu yaparken de asla eleştirmeden, kınamadan, aşağılamadan, cezalandırmadan şefkatle yapmak, rauf bir şekilde, naif bir şekilde yapmak. Zaten hani bunu hayalimizde de her daim ben öyle olduğunu düşünüyorum. Küçücük çocuklar bile Peygamber Efendimiz'in hikayesi anlatıldığında, bir hadisi anlatıldığında o hissi hissetmez misiniz? Yani ne kadar seviyormuş ümmetini, ne kadar yakınlarına, ne kadar sıcak gösteriyormuş ve o olduğu zaman insanlar kendilerini iyi hissediyormuş. Bu ne demek? Bu şu demek. Bulunduğu ortama güveni, rahatlığı, huzuru, aynı zamanda sevgiyi ve şefkati getiren demek. Bunu yapabilmek bir müminin başlıca görevidir diye düşünüyorum.
1: Şöyle özetleyebilir miyiz? Tabii. Hani az veya çok bir canlıya veya bir varlığa karşı sorumluluğu olan kişinin kendinde barındırması gereken önemli bir özel vasıf.
0: Doğru.
1: Demin söylediğiniz hani bir amir, bir annenin çocuğuna, bir yöneticinin çalışanına gösterdiği o şefkat anlayışı, o sorumluluğun getirdiği bir vasıf olarak değerlendirdik.
0: Tabii ki.
1: Peki çocuk veya işte çalışanın kendi amirine, annesine göstermesi gerekir mi bu şefkati? Böyle bir sorumluluğu var mı?
0: Buna çok ihtiyaç yok. Yani şefkat olması için bir kere karşı muhatabın, yani iki muhatap gerektiren bir duygu şefkat. Yani bir nesneye ihtiyaç var, tamam mı? Kime şefkat duyuyorsun, neye şefkat duyuyorsun? Dolayısıyla o nesne konumunda olan kişinin bu şefkati hak ediyor olması ya da bir şekilde ihtiyacı olması gerekiyor. Şimdi düşünsenize, çocuksunuz ve anneniz çok güçlü ve çocuk anneye şefkat duyması gerekir mi? Duysa çok bir anlamı olur mu? Ama annenin çocuğa şefkati çok anlamlı. Burada şunu aslında, buradaki önemli olan ne biliyor musunuz? Dereceler arasındaki, güçler arasındaki farklılığın bir şekilde dengeye, mizana girmesinde ki hani şey gibi, parası olanın infak etmesi gibi. Anlatabiliyor
1: çok
0: muyum?
1: Çok güzel.
0: Yani neden infak ederiz? neden hep vermenin önemli olduğunu söyler Rabbimiz? Çünkü farklı gelirleri olan kişilerin aslında paylaşarak bunu dengelemesi, bir mizana oturması aslında bakıldığında. Şimdi güçlerin farklılığı da, bedensel güç, zihinsel güç,

0: çocuğumun, öğrencimin, çalışanımın. Yani bir amaç birliğimiz olmalı ki benim şefkatim işe yarasın. Değil mi? Aynı yoldayız. Evet. Yani ben belki önden 20 yıl önden gidiyorum ya da 30 yıl önden gidiyorum ama aynı yoldayız. Dolayısıyla benim geçtiğim yolların tecrübelerinin o geçerken daha kolay geçmesini sağlamalıyız. Ha belki o kendince başka olaylar yaşayacak ama en azından bendeki tecrübeyi aktarmalıyım. Dolayısıyla bir amaç yol birliği sağlamak. Bu önemli bir şey. İkincisi duygu birliği sağlamak. Duygu birliği dediğimizde aslında insanoğlu yapı itibariyle her ne kadar aklı ve mantığı göz önünde olsa da aslında onlara yol veren ya da yön veren hatta bir bakıma bizi hayattaki enerjimizi sağlayan duygularımız. Duygular bazen bizi aşağı çeker, bazen bizi yukarı çeker. Ama biz şeyde vasatta kalmalıyız. Ne aşağı inmeliyiz ne yukarılara çıkmalıyız duygusal anlamda. Vasatta kalmamız için genellikle duyguların bulaşıcı hali de var. Mesela çok ağlayan birisi ve hakikaten içten ağlayan birisi başkalarını çok rahat ağlatabilir. Çok içten samimiyetle kahkaha atan birisi diğerlerini güldürebilir.
1: Bulaşıcı o zaman
0: evet,
1: duygular.
0: Evet tabii ki. Samimi duygular bulaşıcıdır. O yüzden şefkat de bulaşıcıdır. Yaklaşımınız, yumuşaklığınız ve ona karşı onun iyiliği adına yaptığınızı karşıdaki zaten onu hissedecektir. İşte bu duygu birliği. Üçüncüsü artık o hayata geçiren kısmı. Burası çok önemli. Programın başında da söyledim. Bu sadece bir duygu işi değildir. Bu aynı zamanda eylem işidir. Yani şefkatin eylemi olmalıdır. Nasıl? İşte ona her türlü hizmeti, mesela lojistik destek sağlamak. Bence şefkat göstergesidir. İşte boyama yapmak istiyor, ona bir kağıt vermek, bir kalem vermek bir şefkat göstergesidir.
1: Aslında çok basit, çok basit sandığımız şeyler
0: tabii
1: bir şefkat.
0: Tabii ki. Yani zaten Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin bu isimlerini anlatırken mesela diyor ki örneğin hayvanları, denizleri sizin emrinize sahar etmesi onun raufluğundandır diyor. Nah 7'de, Hac 65'te. Dünyadaki güvenliğin, emniyetin oluşması, eminliğin oluşması yine onun şefkatindendir diyor Nah 47'de. Çağrıda bulunanların, talep edenlerin, davet edenlerin davetine icabet etmesi, dualarına icabet etmesi onun raufluğundandır diyor. Bu ne demek? Anne bir şey istiyorum dediğinde bakmamak o şefkati göstermemek demektir.
1: Evet.
0: Talep edenin talebini, ha talebini aynen vermek değil kastımız. Her denileni yapmak değil kastımız. Ama saygı duymak, karşıdakinin muhatabını ciddiye almak ve onun söylemini ve onun iyiliği adına davranmak bu anlamda bize düşen bir yansıma olacaktır Rauf isminin. Evet, dolayısıyla destek hizmetler sunmak. Her türlü
1: destek hizmetler ve
0: tabii,
1: işlevsel
0: tabii.
1: gibi.
0: Mesela öğretmensiniz, öğrencinizin daha iyi öğren. Çünkü sen biliyorsun zaten ama o henüz bilmiyor. Onun öğrenmesi adına o heyecanı ona sağlayacak işte aktiviteler planlamak, işte ne bileyim kılavuzlar hazırlamak, şeyler, demonstrasyonlar yapmak sınıf içinde. Öğretmen olarak. Bu bir şefkat göstergesidir. Zaten eğitimde olmazsa olmaz dediğimiz özelliklerden biridir şefkat. Çünkü ona karşı gösterilecek, yapılacak. Çünkü hata yapma olasılığı çok yüksek ve yapıyor da bilmiyor henüz. O beceriyi kazanmamış, öğrenecek daha. Hani derler ya büyükler babaanne, daha büyüyecek annesi. Daha o çok, yani işte o tecrübeyle bakış, o şefkatin göstergesi. Ben bu şefkatin dinleyicilerimize çok eksik olduğunu düşünmüyorum. Bu toplumda çok yoğun olduğunu düşünüyorum.
1: Yoğun ama siz anlatırken şunu düşündüm. Birçok şeyin şefkat olduğunu aslında bilemeyebiliriz.
0: Evet, ismen evet. Onun şefkat olduğunu, raufluk olduğunu bilmiyor
1: yani
0: olabiliriz.
1: Öğrencinin çalışmasını kolaylaştıracak materyali sağlamanın bir şefkat olduğunu evet. belki düşünmeden görev icabı evet. yaptığımızı sanabiliriz.
0: Yani yöneticinin aslarına hizmet etmesi.

0: Şefkatindendir. Çünkü mesela bir yönetici niye vardır? Çalışanların daha iyi çalışabilmesi, daha iyi iş üretebilmesini sağlamak için her türlü yardımcılığı üstlenen ve bunu organize eden demektir. Liderlik tanımında bu vardır. Gerçek lider budur mesela. Astlarına karşı onların koşullarını iyileştiren demektir. Onların daha iyi çalışmasını sağlayan demektir. Onlara bir amaç birliği sağlayan demektir. Onlara bir duygu birliği sağlayan demektir. Zaten Peygamber Efendimizin Rahim ve Rauf isminin tek bu isimle anılıyor zaten ve peygamberimize atfediliyor Rabbimizin isimlerinden iki isim. Ben hep onun o eşsiz liderliğinin yansıması olarak düşünüyorum. Merhamet ve şefkati genelde günlük hayatta çok pasivize edilmiş gibi algılatıyorlar bize. İşte silik olmak, işte hiçbir şeye karışmamak gibi algılatıyorlar. Oysa çok proaktif bir yaklaşımdır merhamet sahibi olmak ve rauf sahibi olmak. Neden proaktif? Çünkü kendinize rağmen yapacaksınız demektir. Ötekisi için yapacaksınız demektir. Bu öyle çok kolay bir şey değil ve bırakın başkalarının ne söylediğini. Siz Allah katında Allah'ın o isminin zaten muhteşem. Yani onun şefkati, onun raufluğu iyi ki var. İyi ki o bize bu isimlerini bize anlatmış, bize söylemiş. Biz mesela dua ederken onun hani çoğunluk nasıl dua ediyoruz? Estağfurullah diyoruz. Niye? Yapamadığımız çok şey var. Eksiyiz. Ve yapmak isteyip yapamadığımız çok şey var. Ha, onun Rauf ismine sığınabiliriz mesela. Onun şefkatine sığınabiliriz. O şefkatin bize yol açmasını isteyebiliriz mesela. Bize destek sağlamasını isteyebiliriz mesela. Dolayısıyla hem Rabbimizin Rauf ismini çok zikretmek hem de o Rauf isminin bizde yansıması olarak bizim altımızda olanlara, bizim hizmetimizde olanlara o şefkati, o desteği sunmamız herhalde bu ismin en önemli kazanımı olacaktır diye düşünüyorum.
1: Bu şefkatin eksikliğinde neyle karşılaşırız?
0: Oh, evet. Güzel soru. Zaten şöyle bir şey. Mümin yani tüm ahlaki özellikleri kamil olmuş bir müminin ışık gibi bulunduğu ortama ışık saçar. Yokluğu da biliyorsunuz karanlık ışığın yokluğudur.
1: Evet.
0: Karanlıktır. Zordur. Zulüm vardır. Ve en fazla insanın kendine zulmüdür o. Diyelim ki ne yapıyor? Mesela hep kendine şefkat gösterenler var. Yani kendine acıyan, kendini destekleyen, kendine işte yol biçen, kendi hırsına çalışan ne oluyor? Ne oluyor? Bir arpa boyu yol gidemiyor. Gidemez. Gidemez. Belki kademeler atlar, mevkiler elde eder, paralar kazanır filan ama ruhu bir kademe ilerleyemez. Ruh paylaştıkça, ruh verdikçe, ruh kazandıkça, yani gönül kazandıkça oluşan bir şey, zenginlik. Bu anlamda şefkatin olmadığı toplumlarda cinayetler çok artıyor, sapkınlıklar çok artıyor, intiharlar çok artıyor. Yani bunu biliyoruz,
1: Evet.
0: istatistiklerden de biliyoruz. Tabii bunun hani kazanılması çok zor ya da eğitimle kazanılacak bir şey değil bu. Bu aslında Rabbimiz bizim içimize, kalbimize vermiş. Sadece bunun Allah katındaki işte ben hep onu söylüyorum ya. Bir ışık gibi Esma-ül Hüsna bizim için hayatımızda. Bir ışık yakıyor. O ışıkta benim hayatımda bir şey aydınlanıyor birdenbire. Çocuğuma hazırladığım yemekten tut da öğrencime verdiğim ödev, İşte çalışanıma çalışmasını kolaylaştıracak her bir düzenleme aslında onun adına, onun iyiliği için olduğu takdirde ne oluyor? Bir, sizin bir iç doygunluğunuz oluyor bir kere. Olur. Çünkü bir başkasına yapılan, dokunan her türlü hizmet insanı iyi hissettirir. İki, karşı taraf bunun tabii karşılık bekleyerek yapıldığı zaman Yani ne nankörlüklerle karşılaşılır kim bilir. Ama derdimiz o değil. Derdimiz o değil. Derdimiz bana böyle davranmanın için bunu yapıyorum dediğiniz o zarf olmuyor zaten. O şefkat olmuyor. Bu şefkatlik değil.
1: Ticarete giriyor.
0: Garantisini almaksızın. Yani nasıl davranırsan davran. Benim halim bu demek. Ben hep bunun üzerine kurulu benim hayatım demek. Dolayısıyla şefkati eksik olan ortamlarda Allah şefkatini versin, dua edelim. Ama bunun basit bir yolu. Yani ben şey görmüyorum. Hani bazen anlatıyorlar ya, safi kötülük. Belki de hiç karşılaşmadım. Rabbim de karşılaştırmasın. Yani çok biraz aptallık gibi geliyor. Çok kolay bulunabilir aslında. Bulunacağını da düşünüyorum. Ve hatta yetişkinlerin pek çoğunun bunun aslında içten içe fark ettiklerini de fark ediyorum. Fark ediyorlardır yani. Bilmeden hata yapılmaz çünkü. Bilmeden. Yani şöyle
1: belki
0: düşün.
1: İlk anda bilemedi. Çok idrakine varamadı.
0: Ha yani babadan gördü. Anneden öyle gördü. Bağırmayı, çağırmayı mesela. Sertleşmeyi. Ama onların hep altında şu çıkıyor. Yani kendisi de çok şefkate ihtiyacı var. Yani öyle şefkatsiz büyümüş insanların zaten. Mesela bağıran çoğu insan sesini duyuramadığını inanıyor. Onun için bağırıyor. Niye bağırsın yoksa? Evet. Ses yükseltmenin temel sebebi ötekisinin onu dinlemediğini düşünmesi. Şiddet elbette insana hiç yakışmayan bir şey. Ama temelde baktığınızda ona yönelmesindeki o içindeki o küçük çocuğun rahatlatılmamış, aydınlatılmamış, şefkatle bakılmamış o küçük çocuğun çığlığı gibi geliyor bazen bana. Mümkün olduğunca belki de bu dönem yani tüm dünyanın ihtiyacı olan ne konfor, ne teknoloji, ne imkanlar. Bence bunların hiçbiri bu şefkatin, sevginin yerini tutmuyor. Küçücük bir dokunuş, küçük bir birliktelik, bir ona bir yol çizmek, onun ruhuna, varlığına bir dokunuşta bulunmak bence yapılabilecek en güzel iyilik olacaktır. Ve herhalde bu yüzyılın insanın en büyük ihtiyacı da bu. Hep her yerde de onu söylüyorum. Gelecek yüzyıl becerilerinde ahlaki beceriler olacak. Başka bir şey değil. Dürüst insanın peşinden çok koşacağız. Şefkatli insanın peşinden çok koşacağız. Bulmak için.
1: Daha değerlenecek.
0: Çok de, ay yani elzem olacak. Çünkü o kadar buna hani daha öncesinde toplumsal bir öğretiler, gelenekler, örf, adetler vardı.
1: İçerisinde.
0: Bireyselleşmenin çok yoğun olduğu ve teknolojik uğraşıların bireyin zamanını çokça çaldığı bir dönemde kişilerle ilişkide şeyi yakalayamıyorsun. Dürüstlüğünü, işte merhametini, şefkatini yani göstermeyebilir. Bu benim hayatım diyor. Sen bilirsin diyor. Hiç beni ilgilendirmiyor diyor. Ya bunu o kadar rahat da söylüyor ki sen bakıyorsun böyle. Ve sana birisi bir şefkat gösterdiğinde yani bir şey mi istiyor benden acaba diye düşünüyorsun fark etmeden. Evet. Yani öyle bir şey oluşuyor ki bazen yani şaşırıyorsun, tamam. Şimdi bunun normal hale gelmesi için bizlerin, biz müminlerin şefkati hayatımıza taşımada öncelikle o karşımızdakinin geleceğini düşünmek, onun iyiliğine hareket etmek, bu anlamda da kendimizi bununla ilgili vazifelendirilmiş görmek. Yani benim çocuğum varsa artık anne olarak o bana emanet edilmiş demektir. Benim öğrencim varsa o öğrenciler bana emanet demektir. Arabam benim bana emanet demektir, değil mi? Yani insanın sadece canlıya karşı şefkati değil, ekolojiye karşı da şefkati
1: var
0: gerekiyor.
1: Olan her şeye.
0: Var olan her şeye karşı.
1: Programımızın sonuna yavaş yavaş geliyoruz. Ufak bir özet yapmak istiyorum. Ekleyecekleriniz olursa sonrasında tabii programı toparlayalım. Er-Rauf ismi şefkatli demiştiniz. Hı hı. Ve bunun bize yansımasından bahsettiniz. Hı hı. Hani çok annenin, çocuğun, hı hı, öğretmenin, evet, öğrencisine bir patronun çalışanına gösterdiği şeyin de şefkat olduğunu söylemiştiniz. Bizim ne yapmamız gerektiği üzerine

0: madde de durdunuz. Birincisi bir amaç ve yol birliğimiz olmalı. Sonra duygu birliğimiz ve bunun bir eyleme geçmesi gerektiğini söylediniz. Bir şefkat için o zaman bir iletişime ihtiyacımız var. Yani ikili bir iletişim olmalı ki bu şefkatin açığa çıkması. Yani yaratılan her şey için.
1: Tabii, doğru, iletişim.
0: Şefkat olmadığında neyle karşılaşacağımızı, birey olarak ve toplum olarak nasıl bir dünyayla karşılaşacağımızı.
1: Tek başımıza bizim şefkatimiz yeter. Yani boş verin başkalarının şefkatli olup olmayışını. Biz şefkatli olalım yeter. Dedim ya, duygular bulaşıcıdır. Şefkati taşırız. Şefkatli insanın karşısındakiler de şefkati taşır hale gelirler diye düşünüyorum.
0: Evet,
1: biz son sözümüz de bu olsun.
0: Evet, çok teşekkür ederiz. Bugünkü programın sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar sizinle birlikte olacağız inşallah. Değerli dinleyenler, Esma'dan Yansımalar programının sonuna geldik. Bugün Allah-u Teala'nın Er-Rauf ismini ve bunun insana yansıması üzerinde konuştuk. Konuğumuz Profesör Doktor Ayşen Gürcan'dı. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.
2: Esma'dan Yansımalar sona erdi. Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi. Akra.

Allah'ım, seni hamd ile tesbih ve tenzih ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden mağfiret diler ve sana tevbe ederim. Kötülük işledim. Nefsime zulmettim. Beni bağışla. Günahları bağışlayan ancak sensin.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala hayr halkihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ikhvan fe inne efdalel kitabi kitabullah ve efdalel hediye hediyü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesin bid'ah ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin ve sahibeha finnâr ve bis senedis sahihil muttasili ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal fadlul alime alel abidi kefaddi ala ednaküm innallaha ve melâiketehu ve ehles semavati vel aradîne hatten nemlete fi hücriha ve hattel hûte leyusallûne ala muallimin nâsel khayr. Sadaka Resulullah fîmâ kal, evkemâ kal. Fadlul âlimi alel âbidi kefadli alâ ednâküm. Âlimin, yani bilgin, bilgi sahibi, malumat sahibi kişinin, âbid, yani ibadet ehli olan kimse üzerine üstünlüğü, fazileti benim sizden en aşağısı üzerine olan üstünlüğüm gibidir. Söyleyen kim? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Yani alimin abid üzerine üstünlüğü Peygamber Efendimizin ashabının en aşağı mertebede olanına üstünlüğü ne kadarsa, nerede Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, nerede ashabının derece itibariyle en geride kalanı, en aşağısı. O ikisi arasındaki fark ne kadar yüksek ise, ne kadar büyük ise, ne kadar derin ise, alim ile abid arasındaki fark da o kadar yüksektir, o kadar derindir, o kadar uzaktır. Alim, abid üzerine o kadar üstündür. Bu hadis-i şerif bize ömrümüzde ışık tutmalı, rehber olmalı. Yalnız burada izah edilecek bir iki husus var. Alim, bilen, bilen insan, bilgin, abid, ibadet eden kimse. Alim daha üstün ama nasıl alim daha üstün? Ben trigonometriyi iyi biliyorum, fiziği iyi biliyorum, kimyayı çok iyi biliyorum. Dünya üzerinde bir taneyim. Bu sahada benim elime su dökecek insan yok. Fizik deyince ilk önce ben hatıra gelirim. Veya biyoloji deyince ilk önce hatıra ben gelirim. Araştırmalarım var, ilmi eserlerim var. Herkes Amerika'dan teklif mektubu yağıyor, Avrupa'dan teklif mektubu yağıyor, herkes beni çağırıyor. Alim bu mu? Hayır. İlk önce iman sahibi olacak insan. Yani Allah'a iman etmedikten sonra ne kadar uğraşırsa uğraşsın, İlk önce imanın kapısından bir girecek, yani bir derece alabilmesi için edna şart, asgari şart ilk önce iman ehli olması insanın. Peki o alim ne olacak, yani kıymetsiz mi o ilim? Hayır. Bütün ilimler kıymetli ama o ilmin, o alime ahirette bir faydası yok. Yani o fizikçiliğiyle ahirette cehennemden kurtulamayacak. Biyoloji uzmanı olmasıyla cehennemden kurtulamayacak. Kimyada bir tane olmasıyla cehennemden kurtulamayacak.

0: yapılamayacak. Biraz nasıl oluyor bu iş? Allah-u Teala Hazretleri öyle buyuruyor Kur'an-ı Kerim'inde. İnnallâhe lâ yagfiru en yüşreke bihi ve yagfiru mâ dûne zâlike limen yaşâ. Allah-u Teala Hazretleri kendisine şirk koşulmasını asla affetmez. Onun dışındaki başka günahları dilediği kulu için affı mağfiret eder. Cümle zerrat-ı cihan bas bas bağırıyor. Allah-u Teala Hazretleri var. Bizim bir yaradanımız var, bizim harikamız var diye. Bir zerre Allah-u Teala Hazretlerinin ispatına bir zerre bile kâfi. Allah-u Teala Hazretlerinin varlığını, birliğini anlayamadıktan sonra o adamda bir şey yok yani. Tımarhaneyi ziyaret edin. Öyle dahi deliler vardır ki 2 saat, 3 saat sizi hayran bırakır bilgisine. Öyle şeyler söyler ki bakarsınız matematikten, fizikten, kimyadan 3 saat sonra zihin yorulmaya başladı mı başlar zırvalama. 3 saat belli bir saatte rahat rahat konuşur. Belli bir saatte birazcık bir insanın malumat sahibi mühim olması mühim değil. Mühim olan işin esrarına, künhüne, şeyine vakıf olması. Varlığın bilme ne hacet küreyi alem ile. Yeter ispatına halk eylediğin bir zerre bile. Bir atomun yapısına bak, onun nasıl işlediğini, nasıl teşekkül ettiğini, onu anlarsın. Onu anlayamadıktan sonra demek ki hakikaten alim değil. Hakiki alimler ispat ediyorlar mı, itiraf ediyorlar mı? Tabii. Einstein mesela bugün en böyle parlak isim olarak herkesin hemen hatırına gelen, efendim relativiteyi, izafiyet teorisini ortaya atmış olan büyük alim diye. Büyük alim diye hemen ilk hatıra kim gelir? Atom alimi Einstein gelir. Einstein'a soruyorlar. Nasıl hem kainatı inceliyorsun, yıldızları, ayları, gökleri, hem de atomu inceliyorsun. Bir de yeni nazariyeler ortaya atmışsın, herkes seni alkışlıyor. Allah hakkında ne dersin? Var mı acaba? Yani inanıyor musun? Diyor ki, kainatı incelediğimiz zaman en küçük zerreden en büyük alemlere kadar, yıldızlara, şeylere kadar bir matematik intizam var diyor. Yani rakamlarla, şeylerle tespit edilen, aksamayan bir nizam var. Eğer bu nizamın kurucusuna inanmaksa diyor, sizin maksadınız, ben bu inançlıların en başında geliyorum diyor. En başında geliyorum diyor. Madem nizam var, o halde o nizamı kuran var. Bizi Libya'ya çağırdılar, Kur'an-ı Kerim yarışması var diye gittik. Orada bir memleketin baş müftüsüyle de görüştük. Baş müftü dedi ki, beni Moskova'ya çağırdılar, gittim dedi. Moskova'da işte konuşma açılmış. Konuşmada demiş ki, şu bina ustasız olur mu? Olmaz. Şu saat ustasız olur mu? Olmaz. Efendim şu bahçeler, bulvarlar, şehir, yani bir böyle tesadüfen olması mümkün olur mu? Olmaz. O halde demiş, kainat da bu intizamla şeysiz olmaz. Yaratıcısız olmaz. Bu kainatın sahibi var demiş, susmuş kalmış. Bayağı yüksek mevkide bulunan adam susmuş kalmış. Neyse, aradan aylar geçmiş, o müftünün memleketinden birisi gene bir iş için Moskova'ya gitmiş. O ikinci giden adama, müftü efendinin daha önceki gidişinde görüşmüş olan adam demiş ki, müftü efendi nasıl? İyi, sıhhatte. Ona selam söyle demiş, ben müminim demiş. Ben imana geldim, ona selam söyle demiş. Onun için hakiki alim bir kere ilk önce iman edecek. İnsaf ehli olacak. Allah-u Teala Hazretlerini bilmek. Asıl hüner o. Asıl büyük hüner o. Bir insan Allah-u Teala Hazretlerini bildi. Ehli insaf oldu mu? İman ehli, insaf ehli, vicdan ehli bir kimse oldu mu? Hah, ondan sonra öğrendiği her bilgi bir değer kazanıyor. Ondan sonra öğrendiği her bilgi bir değer kazanıyor. O zaman tamam. O zaman alim olan insanın değerine paha biçilmez. İman ehli olduktan sonra, Allah'a boyun büktükten sonra, Allah'a muti olduktan sonra, Kur'an'ı kabul ettikten sonra, Resulullah'a tabi olduktan sonra tamam. O alimin değerine paha biçilmez. Ötekisi şahsen çalışıyor. Abid şahsen çalışıyor, kendisinin manevi mertebesini yükseltici işler yapıyor. Berikisi ilme meşgul olduğu için hem meçhulleri çözüyor hem de öğrendiğini başkasına naklediyor. Bugün biz neden geri kaldık? Biz bugün Osmanlıları tarih kitaplarından okuyoruz. Dedelerimiz Viyana'ya kadar gitmiş, göğsümüz kabarıyor. Akdeniz bir Türk gölüymüş, göğsümüz kabarıyor. Fas'a kadar bizimmiş. İtalya'nın çizmesinin uç tarafında Otranto Kalesi'ni bile almışız. Göğsümüz kabarıyor. İlimden ayrı düştük. İlmi cevvaliyetimiz, hayatiyetimiz, faaliyetimiz zayıfladı. Onlardan geride kaldık. Halbuki herhangi bir sahada, hiçbir Müslüman bir ilmi mesai sahasında meşgul olmazsa, bütün Müslümanlar niye o sahayla meşgul olmadın diye mesuliyet altında. İlimsiz hiçbir şey yapmak mümkün değil. İbadet bile ilimden koptuğunuz zaman yanılmalar başlar. İbadette bile şaşırmaya başlarsınız. Onun için din de, dünya da, ahiret de, efendim, her şey ilimle halledilir. Onun için alimin kadri, abidin kadrinden üstün. Birisi kendine çalışıyor, birisi bütün insanlığa faydalı olacak faaliyet sahasında çalışıyor. Ondan sonra bu fazileti belirtmek için Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde buyuruyor ki, İnnallaha, muhakkak ki Allahu Teala Hazretleri ve melaiketehu ve onun bütün melekleri ve ehle semavati vel aradîn, semaların ve yerlerin bütün ahalisi. Kim onlar? Bilmiyoruz ki, melekler var, meleklerden başka bildiğimiz, bilmediğimiz bir sürü varlıklar var. Kainatın biz ne kadarına sahibiz, ne kadarını biliyoruz, bilemiyoruz. Bütün melekler, bütün sema ve yer ahalisi, insanların gayrisi olan çeşitli Allah'ın yaratıkları, hatten nemlete fi hucriha, deliğindeki karıncalar, hattel hute, denizdeki balıklar bile, لَيُسَلُّونَ عَلَى اَلِّمِ النَّاسَ الْخَيْرِ, İnsanlara hayrı öğreten kimseye istiğfar eder, dua eder, salatu selam eder. Demek ki Allah-u Teala Hazretleri, melekleri, yer ve gök ehli olan bütün varlıklar, yerdeki karıncalar, sudaki balıklar bile alim için, alemin burada bir açıklaması da oluyor. Bakın, dikkat edilirse, لَيُسَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسَ الْخَيْرَ, İnsanlara hayrı öğreten kimseye salatu selam eder, istiğfar eder, hayır dua eder, hayır temenni eder diyor. Demek ki mühim olan insanları hayra sevk etmek, insanlara hayrı öğretmek, insanlara hayır ulaştırmak. Başka bir hadis-i şerifi hatırlatıyor bu söz bize, bu ifade. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin yine hadis-i şerifidir. İnsanların en üstünü kimdir? En hayırlısı kimdir? Hayrun nas enfa'uhum dinnas veyahut men yenfa'unna. İnsanların en hayırlısı, insanlara faydası en çok dokunandır. Kendisi için yaşayan değil. Abid kendisi için yaşıyor, kendisi için ibadet ediyor, kendisi için zikrediyor, kendisi için tesbih çekiyor. Zamanını öyle değerlendiriyor. Derece alır, almaz değil. Çünkü onu sahabeye benzetmiş Peygamber Efendimiz. Dikkat edilirse, benim siz ashabımdan en aşağı derecede olan, gene ibadet ehli kimse de sahabe gibidir ama alim, insanlara hayrı öğreten kimse peygamber gibidir. Onun için insanlara hayrı öğreteceğiz, hakkı öğreteceğiz, doğruyu öğreteceğiz, insanlara hayrı götürmeye çalışacağız. Asıl ilmin değeri de oradan çıkıyor ortaya. İlmin değeri de buradan ortaya çıkıyor. Alimin değeri başkasına hayır ulaştırmasından. İnsan kendi başına kaldığı zaman bu olmuyor, başkasına hayrı öğrettiği zaman oluyor. O halde bundan bize ne ders çıkar? Elimizden geldiği kadar ilme yöneleceğiz. Kütüphanelerimize aldığımız o güzel yaldızlı, efendim, pırıltılı kaplı kitapları okuyacağız. İyi kitabı soracağız. Kaliteli kitabı kütüphanemize alacağız, hocalara soracağız. Hangi kitabı alayım, hangisini okuyayım diye. Aldığımız kitaba da vakit ayırıp okuyacağız. Öğrendiğimizi de başkasına öğreteceğiz. Çünkü insanlara hayrı öğreten alim vasfına sahip oluyor. Ben kime öğretebilirim? Sen kendi çoluk çocuğuna öğretebilirsin. Sen karına öğretebilirsin. Sen köyündeki, kentindeki, yakınındaki komşularına, akrabana öğretebilirsin. Onun için sen de bu vasfa dahil olabilirsin. İstemez mi insan Allah-u Teala Hazretlerinin kendisine salatu selam etmesini, meleklerin salatu selam etmesini, sema ve yerdeki bütün bildiğimiz bilmediğimiz varlıkların el birliğiyle, ağız birliğiyle, karıncalar, balıklar dahil salatu selam etmesini istemez mi insan? O halde ilme yöneleceğiz. Allah-u Teala Hazretleri cümlemize zihni bir açıklık, bir zeka, bir hakkı hak olarak görüp tabi olma kabiliyeti ihsan eylesin. Şu taklit denilen şeyden, mukalliflikten yani taklitçilikten bizi kurtarsın. İşin künhüne vakıf olup da yaptığı işi bilerek yapan, hayatı şuurlu bir tanzim içinde hayatının istikametini, çizgisini bir plan dairesinde sevk eden, yöneten şuurlu kimselerden eylesin cümlemizi. Fadlul ilmi ahabbu ileyye min fadlul ibadeti ve hayri dinikum el vera. İkinci hadisi şerife geçtik. Bu kadar izahatla iktifa edip Peygamber Efendimiz bu ikinci hadisi şerifinde buyuruyor ki ilmin üstünlüğü, fazileti bana ibadetin faziletinden daha sevimli gelir diyor. Şimdi bu ifadelerdeki inceliklerden birkaç söz söylememiz gerekiyor. Hem fazlul ilim diyor, hem fazlul ibadet diyor. Demek ki her ikisinde fazileti var. İlmin de fazileti var, ibadetin de fazileti var. İkisi de faziletli bir faaliyet şekli. Fakat ilim bana daha sevimlidir diyor Peygamber Efendimiz. İlmin fazileti, ibadetin faziletinden bana daha sevimlidir. Yani ben onu elde etmeye daha çok gayret ederim demiş oluyor. Burada da bir yanlışlık, yanlış anlamanın kapısı kapatılmış oluyor. Yani ilme gayret edelim, ibadet etmeyelim gibi bir yanlış düşünceye mahal yok. O da önemli, o da önemli. Fakat mühim olan efendim ilmin ötekisinden mertebe bakımından daha üstün olması. Ve hayri dinikum el vera. Hadis-i şerifin ikinci tarafı, dininizin en hayırlı olanı. İnsanın dindarlığının çeşitli görünümleri, şekilleri vardır. En hayırlı dindarlık hangisidir? El vera'u, vera'dır. Vera nedir? O zaman vera kelimesini izah etmek lazım. Çünkü vera en güzel dindarlık diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Vera şüpheli şeylerden dahi çekinip sakınıp en garantili tarzda hareket etme zihniyetidir İslam'da. Şimdi bizim dinimizde gerek Kur'an-ı Kerim'in içinde gerek hadis-i şeriflerde helal olan şeyler bellidir. Haram olan şeyler de bellidir. Bunlarda tereddüt yok. Şimdi gerçi hepsine bir tereddüt sokmaya başladı. Yani düşman o kadar ustaca çalışıyor ki efendim bütün farzların hepsini şöyle bir sıralayın. 32 farz, 54 farz neyse sıralayın. Her birine bir şüphe. Yani adamlar böyle sanki toplarını böyle nişan alıp hazırlamışlar. Her farzı bombardımana tutuyor gibi. Her farzda her Müslümanın zihninde bir tereddüt uyandıracak bir faaliyet var cemiyetimizde. Gözünüzü açın, ikaz ediyorum ki her farza bir hücum var. Her farz hususundaki sağlam inancımızı sarsacak bir ters propaganda vardır. Onun için gözünüzü açın. Haram belli, helal belli. İkisi arasında tereddüt edilebilecek noktalar vardır. Bu tereddüt edilebilecek noktalar halkın avam tabakasına efendim tereddütler ilka edebilir. Onlara müşkil gelir. Onları çözmek onlar için müşkil gelir. Ama ulema bilir. La ya'lemu ha kesirun minen nas diyor Peygamber Efendimiz. İnsanların çoğu onu bilmez. Demek ki az bir uyanık zümre bilebilir. İşte kim böyle şüpheli şeylerden sakınırsa o zaman dinini kurtarmış olur. Şüpheliye ayak basmazsa, şüpheliden uzak durursa bu titizliği işte buna vera deniliyor. Vera deniliyor. Vera sahibi bir insanın elde ettiği şeyleri bir hadis-i şerifle hatırlatayım. Vera sahibi bir insanın kıldığı iki rekat namaz, başkasının kıldığı namazdan 1000 kat daha sevaplıydı. İnsan vera sahibi oldu mu, titiz bir Müslüman oldu mu, şüpheliden kaçan bir Müslüman oldu mu, bir rekat namaz kılar, ötekinin 1000 rekatına bedel olur. Onun için bu din bir eğlence değildir. Bu hayat insanın eline bir defa geçen bir fırsattır. Müteaddit defalar geçmeyecek. Ahirete gittikten sonra pek çok insan feryadı figan edecek. Cehenneme düşen pek çok insan feryadı figan edecek. Rabbena ahricna minha fe in udna fe inna zalimun. Ya Rabbi sen bizi bu cehennemden çıkar. Ya Rabbi sen bizi dünyaya bir daha gönder. Eğer biz gene bu kötü şeyleri yaparsak o zaman ne yaparsan yap bize gibi bizi tekrar dünyaya gönder diye yalvarıp yakarmalar olacak ama bitti. Hatta ecel vakti geldiği zaman da bazıları yalvaracak. Aman ya Rabbi, biraz daha mühlet ver. Biraz daha yaşayayım da şimdiye kadar yaşadığımdan farklı bir hayat tarzı tutturacağım. Senin istediğin gibi yaşayacağım. La yestakdimune saaten ve la yestakhirun. La yestakhirune saaten ve la yestakdimun. Ne bir saat tehire uğrar, bir an tehire uğrar, ne bir an öne gelir. Neyse o vakit, o vakitte insan emaneti teslim edecek, gidecek. Onun için madem bu hakikat bize o hal başımıza gelmeden önce bildirilmiş, şimdiden gözümüzü açalım. İşte geleceğini Kur'an-ı Kerim bize bildiriyor. Ne o zamanı beklemek, ne lüzumu var? O zaman olmuş bil, ölmeden ölmüş bil kendini, ona göre şimdiden tedbirini al. Şu anda ölmüş bil, bir hesaba çek kendini bakalım. Allah-u Teala Hazretlerinin rızasına uygun mu hareket ettin, yoksa bu dünya seni de aldattı mı? Bu dünyanın süsü ziyneti, parası, pulu, ticareti, alayişi, debdebesi, saltanası seni de aldattı mı? Hesabı herkes kendisini bilir. Hiç kimseye şey yapmaya lüzum yok. Herkes kendisinin hesabını şey yapsın, ondan sonra ayağını denk alsın. Onun için bize büyüklerimiz diyorlar ki, her gün biraz ölümü düşünün. Biraz ölümü düşünün, ölümden sonra başınıza neler geleceğini düşünün, kabri düşünün, kabirden sonra insanların mahşer yerinde toplanacağını düşünün, hesabı kitabı düşünün. Akıllı insan, hikmet sahibi insan hadiseler olmadan önce tedbirini alır. En üstün insan budur. Olmadan evvel tedbir alıp menfi durumları önlemek ve kendisini zararlardan kurtarmak. Akıllı insanın işi budur. Normal akıllı bir insan hadise başına geldiği zaman sıyrılmasını becerir. Üstün akıllı insan olmadan önce tedbir alır. Aptal insan da hadise başına geldiği halde hala aptallığında ısrar eder durur. Allah-u Teala Hazretleri bizi zeki eylesin. Dindar olmak için zeki olmak lazım. Dindarlık, gerçek dindarlık akıl işidir, oyuncak değildir yani. Cennetin kazanılması kolay değildir. Yani cennetin kazanmak, zannetmeyin ki milyonları kazanmaktan daha kolaydır. Milyonlar için ömrümüzü harcıyoruz. Efendim biraz beğenilen bir iş sahibi olalım diye ömrün yarısını harcıyoruz. Bakıyorsun 30 yaşında hala tahsilde uğraşıyor. Neden? Efendim 35 yaşına kadar okuyor adam olayım diye. Dünyanın bir basit şeyi için bu kadar vakit harcarsa insan ahiret değmez mi? O cennet, o cemalullah, o Allah'ın rızası, o cehennemin dehşetinden kurtulmak için değmez mi? Cehenneme atılacak insanlar ellerinde ne varsa, dünya kadar malları olsa onları verip, onları feda edip, kendilerini fidyesi olarak onu verip de kurtulmaya çalışacaklar ama fayda yok. Yani o zaman vereceklerinin hiç faydası olmayacak. Bunu bize ayet-i kerimeler haber veriyor. İlim meselesi işte. Okumayınca insan tabii okumayanlar bilmez.
1: Allah-u Teala Hazretleri Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seniyesine hüsnü temessik nasip eylesin. Amin. Rızasına uygun bir şekilde ömür geçirmek nasip eylesin. Amin. Peygamber Efendimiz'in sevgili ümmeti eylesin cümlemizi. Ahirette cehennemden azat eylesin. Amin. Cehennemine sokmasın. Cennetine dahil olan bahtiyarlardan eylesin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Livâ-ül Hamd sancağı altında salih kimselerle, din büyüklerimizle, saadatımızla, meşayihimizle beraber haşr-ı cem olmayı cümlemize nasip eylesin. O Kevser şarabından kana kana nuş etmeyi cümlemize lütfu ihsan eylesin. Cennet içinde cemali bakemalli müşahede nimetine, selam hitabına ve Kur'an-ı Kerim'i ondan dinlemeye biz cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Fatiha-i Şerife maal besmele.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
2: Akra, reklam.
3: Server yayınlarından Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmud Esad Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma sohbetleri Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayıyla başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi! 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip, uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com. Ayrıca 27 Temmuz 2026'da Doğuş Elazığ programına has indirimli alışveriş için Server Yayınları standlarını ziyaret edebilirsiniz.
2: Akra, reklam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'a kulluk edin, hiçbir şeyi yücelterek, ilahlaştırıp veya tapınak haline getirip ona ortak koşmayın.

Mecdi Gip, onunla kullarına bolca ikram eden Rabbim. Sen münezzehsin. Tesbihin ancak kendisine yakıştığı ve gerektiği Rabbim. Sen pek yüce ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Ey fazl, ihsan ve nimet sahibi olan. Sen münezzehsin. Mecd ve kerem sahibi. Sen münezzehsin. Celal ve ikram sahibi. Sen münezzehsin.

0: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت.
1: Allah'ım, bütün övgü, teşekkür ve takdirler ancak sanadır. Çünkü sen göklerin ve yerin nurusun. Her türlü övgü, teşekkür ve takdir ancak sanadır. Çünkü sen gökleri ve yeri idare edensin. Her türlü övgü, teşekkür ve takdir ancak sanadır. Çünkü sen göklerin, yerin ve içindekilerin gerçek sahibi, koruyup kollayıcısısın. Mutlak gerçek sensin. Dünya ve ahirete dair vaat edip söylediğin her şey doğru ve gerçektir. Ahirette hesap vermek için huzuruna çıkmak doğru ve gerçektir. Sonrasında cennet ve cehennem doğru ve gerçektir. Kıyametin kopması doğru ve gerçektir. Allah'ım, sana boyun eğdim, sana inandım ve sana güvenip dayandım. Tövbe edip senin razı olacağın işlere yöneldim. Sana güvenerek senin için mücadele ettim ve senin hükmüne uygun davrandım. Yaptıklarımı ve yapamadıklarımı, gizli açık işlediklerimi bağışla. Sen benim ilahımsın, senden başka ilah yoktur.
0: Elhamdülillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan aleyhi kema yuhibbu rabbuna ve yerda.
1: Rabbimizin hoşlanıp razı olacağı ve büyüklüğüne yaraşır, gösterişten uzak, kabul görecek şekilde çokça yapılmış her türlü övgü, teşekkür ve takdir ancak Allah'adır.
0: Allahümme enfa'ni bima allamtani ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilma. Elhamdülillahi ala kulli hal ve a'udhu billahi min hali ehlin nar.
1: Allah'ım, bana öğrettiklerini benim için faydalı kıl. Benim için faydalı olan şeyleri bana öğret ve bilgimi artır. Her durumda övgü, teşekkür ve takdir ancak Allah'adır. Cehennemliklerin düştükleri duruma düşmekten Allah'a sığınırım.
0: Ya Rabbi lekel hamd, kemâ yenbeği li celâli vecihike ve li azîmi sultânik.
1: Ey Rabbim, senin büyüklüğüne ve saltanatının azametine, yüceliğine yaraşır şekilde yapılmış her türlü övgü, teşekkür ve takdir ancak sanadır.
0: Allahümme ec'alni minellezîne izâ ahsenu istebşerû ve izâ esâ'u istagferû.
1: Allah'ım, beni iyilik yaptığında ümitlenen, kötülük yaptığındaysa bağışlanma dileyen kimselerden yap.
0: Bismillahi tevekkeltu alallah. Allahümme inna na'udhu bike min en nezille ev nadil, ev nazlime ev nuzlam, ev nechele ev yuchele aleyna.
1: Allah'ın adıyla, Allah'a güvenip dayandım. Allah'ım, hataya düşmekten veya hedefi şaşırıp sapmaktan, haksızlık etmekten veya haksızlığa uğramaktan, cahilce davranmaktan veya cahilce davranışla karşı karşıya kalmaktan sana sığınırız.
0: Allah, Allahu Rabbi, la uşriku bihi şey'a.
1: Beni koruyup kollayan, besleyip büyüten tek sığınağım Allah'tır Allah. Hiçbir şeyi ona ortak koşmam.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve ezvacihi ve zürriyetih. كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, eşlerinin ve neslinin de şanını

0: şerefini yücelt. Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesine bereket ihsan ettiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'ya, eşlerine ve nesline de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
1: Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Kema sallayta ala ali İbrahim. Ve barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kema barakta ala ali İbrahim fil alemin. İnneke hamidun mecid.
0: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın ve ailesinin de şanını, şerefini yücelt. Yarattığın varlıklar içerisinde Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi, Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
1: اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد
0: اللهم övgünü, rahmetini, bereketini, peygamberlerin efendisi, Allah'tan korkup sakınanların önderi, nebilerin sonuncusu, kulun ve resulün, iyilik önderi ve rehberi, rahmet peygamberi Efendimiz Muhammed Mustafa'nın üzerine ihsan eyle. Allah'ım, onu öncekilerin ve sonrakilerin imreneceği, övgü ve takdire değer bir makama yükselt. Allah'ım, Hazreti İbrahim'e ve ailesine rahmet ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed Mustafa'ya ve ailesine de rahmet eyle. Şüphesiz sen övgüye en layık ve şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim'e ve ailesine bereket lütfettiğin gibi, Efendimiz Muhammed Mustafa'ya ve ailesine de bereket lütfeyle. Şüphesiz sen övgüye en layık ve şerefi en yüce olansın.
1: Allahümme bi'ilmikel gayb ve kudratike alel halk. Ahyini ma alimtel hayata hayran li ve tevaffani iza alimtel vefata hayran li. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضاء بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين
0: اللهم her şeyi bilen o ilminle, her şeye yeten o gücünle, yaşamak benim için hayırlı olduğu sürece beni yaşat. Ölmek benim için hayırlı olduğunda da canımı al. Allah'ım, senden görünür görünmez her durumda hakkıyla korkup sakınan biri olmayı isterim. Senden sakinken de, öfkeliyken de doğruyu ve gerçeği söyleyen biri olmayı isterim. Senden hem fakirlikte hem zenginlikte orta yolu benimseyen biri olmayı isterim. Senden tükenmeyecek olan nimetleri isterim. Senden sonu gelmeyecek bir sevinç ve mutluluk isterim. Senden benim için takdir edilene razı olmayı isterim. Senden öldükten sonra ahirette sıkıntısız bir hayat sürdürmeyi isterim. Senin yüzüne bakmanın lezzetini, sana kavuşmanın neşesini isterim. Beni dinimden edecek veya saptıracak hiçbir sıkıntıya maruz bırakma. Allah'ım, bizi imanla güzelleştir, doğru yolda yürüyen ve doğru yolu gösteren rehberler eyle. Müzik
2: hadislerle Cuma günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir.
3: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Dünya hayatının geçici...

0: Geçici, değersiz menfaati için yaptığınız taşkınlığınız ancak kendi aleyhinizedir. Sonra dönüşünüz ancak bizedir. Biz de yapmış olduklarınızı size haber vereceğiz.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Yaklaşan Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşması için başvurular devam ediyor. Daha önce tarihi Çanakkale Hazepler Namazgahı'nda Türkiye'nin ve dünyanın farklı noktalarından gelen binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen İşrak İbadeti buluşması bu yıl dördüncü kez Elazığ'da düzenlenecek. Sabah ezanıyla başlayıp Kur'an-ı Kerim tilaveti, sabah namazı, tesbihat ve işrak namazıyla devam eden, katılımcılara yapılan ikramlarla tamamlanan buluşmanın manevi atmosferi bu yılda Elazığ'da yaşatılması hedefleniyor. İlmi, irfani, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarıyla önemli hizmetlere öncülük eden hocamız, gönül dostumuz ve mürebbimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan, doğumlarının Hicri 91. yıl dönümünde Elazığ'da gerçekleştirilecek anlamlı bir programla yad edilecek. Anma programı kapsamında düzenlenecek Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşması için kayıtlar sürüyor. Türkiye'nin ve dünyanın farklı bölgelerinden gelecek katılımcıları manevi bir atmosferde buluşturacak program 13 Safer 1448 tarihine denk gelen 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda saat 04'te kılınacak sabah namazıyla başlayacak buluşmada, sabah namazının ardından işrak vaktine kadar Kur'an-ı Kerim tilaveti, tesbihat, zikir ve çeşitli manevi programlar icra edilecek. İşrak namazının eda edilmesinin ardından yapılacak dualarla program saat 06'da sona erecek. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşmasına katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mec.org.tr adresi üzerinden kayıt yaptırabiliyor. Ayrıca gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan doğumlarının hicri yıl dönümlerinde Kur'an-ı Kerim hatimleriyle ve dualarla da yad ediliyor. Okunan hatimlerle ilgili bilgileri akra@akra.media e-posta adresine yazabilirsiniz ya da akra.media'da yer alan haberdeki linke tıklayıp bilgileri kolayca form üzerinden gönderebilirsiniz. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti Buluşması programına ilişkin ayrıntıları Mahmut Esat Coşan Vakfı Doğuş Elazığ organizasyon ekibinden Levent Saygılı aktarıyor.
2: Şimdi biz her yıl bir tema benimsemeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıl dost ve müttefik olarak Allah yeter. Başka bir şeye gerek yok. Teması işlenmişti. Bu sene Nurettin Coşan Bey'in yönlendirmesiyle işrak ibadetini biraz daha öne çıkaracağız. Yani bu yılın teması işrak ibadeti diyebiliriz. Mahmut Esat Coşan Vakfı sosyal medya hesaplarını takip eden, Akra'daki yayınları takip eden dostlarımız görmüşlerdir. Bu anlamda rahmetli Esat Coşan hocamızın sohbetlerinden kesitler, Mehmet Zahit Kotku rahmetullahi aleyhin sohbetlerinden kesitler de yayınlıyoruz. Bu sene özel olarak işrak ibadetiyle alakalı tema işleniyor. Oraya gelen dostlarımıza da işrak ibadeti konusunda hazırlanmış bir ne denir risale tarzı bir döküman verilecek. Bu konudaki hadis-i şeriflerden derlenip hazırlanan işrak ibadetinin önemini anlatan bir küçük de hediyemiz olacak inşallah. Ana temamız işrak ibadeti. Tabii sabah namazı ve işrak ibadeti, sabah namazı olmadan arkasından işrak ibadeti de olmuyor. Burada etkinliğimiz epey erken başlıyor. Belki bunun altını kalın kalın çizmek lazım. Hani dostların hazırlık yapması ve alana girişte rahat etmeleri açısından saat 1 itibariyle alana misafirleri almaya başlayacağız. Programımızın start tuşuna 3.45 gibi basılacak. 3.45'te bir gösterimle program başlayacak. Ama saat 1 ile 3.45 arasında alana misafirleri almaya başlayacağız. İnsanlar alana önceden girip yerlerini alıp gece ibadetiyle meşgul olabilirler. Bunun özellikle altını çizmek isterim. Girişi ne kadar yayarsak girişlerde açıkçası organizasyon açısından daha rahat oluyor. Zaten geçmiş tecrübelerimiz çok daha önceden insanlar girmeye çalışıyorlar. Ama biz bir öncesi güvenlik nedeniyle almayacağız. Birden sonra misafirleri almaya başlayacağız. Programımızda bu sene çok birbirinden değerli konuklarımız olacak. Malumunuz birincisi, ikincisi ve üçüncüsünü yaptığımız etkinliklerde Profesör Doktor Fatih Koca ve geçtiğimiz yıl Profesör Doktor Mehmet Öncel hocalarımız zikir süreçlerinde icrada bulunmuşlardı. Biz kendilerini yine davet ettik. Bizi kırmadılar, sağ olsunlar. Fatih Bey Elazığ'a özel bir sela okuyarak programımıza katkı verecek. İnşallah Mehmet Öncel Bey müezzinlik yaparak programımıza katkı verecek. Bu sene programın ana icrasını, yani namazdan sonraki zikir icrasını yine bu alanda çok çalışmaları olan Profesör Doktor Ubeydullah Sezikli Bey ve ekibi yapacak. Her yıl farklı bir lezzet, farklı bir heyecan olması adına ve Fatih Koca hocamızla başlayan serüveni Mehmet Öncel ve bu sene de Ubeydullah Sezikli Beyefendi ile devam ettireceğiz. Evet. Bu da programa ayrı bir renk katması açısından önemli. Tabii programın öncesinde bir deneyim tüneli hazırladık misafirlerimize. İnşallah çok beğenecekler. Sürprizli bir içeriği olacak. Deneyim tüneli alanın birazcık dışında, ayrı bir alanda ve program öncesi ve program sonrası akşama kadar açık kalacak. Yaklaşık 3-4 dakikalık bir gösterim olacak. 12 metre uzunluğunda bir tünele gireceğiz. Esat Coşan hocamızla alakalı bir tecrübe edineceğiz ve tünelden belli duygularla çıkacağız. Bu senenin ayrıştırıcı yeniliklerinden bir tanesi olacak inşallah. Yine çok daha sürpriz, çok daha etkili olacağını düşündüğümüz, sadece ucundan birazcık ipucu vereyim. Bir gökyüzünde bir gösteri olacak. Bu özellikle programın başında inşallah herkesin keyif alacağı, hayran olacağı ve huşu içerisinde izleyeceği bir gösteri hazırlandı. Bunlar bu senenin farklılıkları. Çıtayı yukarı çıkarabilmek adına gösterdiğimiz gayretler inşallah karşılığını bulur.
1: Ayrıca gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan, doğumlarının hicri yıl dönümlerinde de Kur'an-ı Kerim hatimleriyle ve dualarla da yad ediliyor. Okunan hatimlerle ilgili bilgileri akra@akra.media e-posta adresine yazabilirsiniz. Ya da akra.media'da yer alan haberdeki linke tıklayıp bilgileri kolayca form üzerinden gönderebilirsiniz. Çekut Dağı'na Elazığ'da 20 bin badem fidanı hedefi. Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği Çekut, Elazığ'ın yeşil varlığını artırmak ve kırsal kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla başlattığı ağaçlandırma kampanyasını sürdürüyor. Dikili Ağacım Var platformu üzerinden yürütülen kampanya kapsamında Elazığ'da toplam 20 bin badem fidanının toprakla buluşturulması hedefleniyor. Çekut'la Elazığ Genç Doğa Spor Kulübü işbirliğiyle hayata geçirilen Çiftçiye Hayat Olsun projesi sayesinde uzun yıllardır atıl durumda bulunan araziler kuraklığa dayanıklı yerli ve aşılı badem fidanlarıyla yeniden üretime kazandırılıyor. Kuraklığa dayanıklı yapısıyla öne çıkan badem ağaçları, Keban, Karakaya ve Sivrice çevresindeki taşlık ve kireçli araziler için uygun bir alternatif sunuyor. Proje kapsamında bağışlanan fidanlar, bölgedeki çiftçilere ücretsiz olarak teslim edilirken, bakımını ise üreticiler üstleniyor. Böylece hem çevrenin korunmasına katkı sağlanması, hem de ilerleyen yıllarda badem üretimiyle çiftçilerin gelirinin artırılması ve bölge ekonomisinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Toprağa kök, geleceğe umut sloganıyla sürdürülen kampanya kapsamında her fidanın Elazığ'ın geleceğine bırakılan yeşil bir miras olması amaçlanıyor. Çekut, 20 bin badem fidanını toprakla buluşturmaya hedeflediği kampanyaya destek vermek isteyen hayırseverleri Dikili Ağacım Var platformu üzerinden bağış yapmaya davet ediyor. Mahmut Esat Coşan rahmetullahi aleyhin öncülüğünde başlayan çalışmalar geleceğe ışık tutuyor. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan, yalnızca yaşadığı dönemin ihtiyaçlarına değil, geleceğin meselelerine de çözüm üreten vizyoner çalışmalarıyla dikkat çekti. Eğitimden çevreye, aile yapısından medyaya, sağlıktan sivil toplum faaliyetlerine kadar pek çok alanda öncülük eden Coşan, kurduğu kurumlar ve ortaya koyduğu projelerle uzun yıllar sonrasını hedefleyen kalıcı hizmetlere imza attı. Bu kapsamda kurulan Hak Yol Eğitim Yardımlaşma ve Dostluk Vakfı, bireylerin bilinçli ve sorumluluk sahibi bir anlayışla yetişmesine katkı sağlarken, İKSAV, İlim, Kültür ve Sanat Vakfı ise ilim, kültür ve sanatın manevi değerlerle buluşmasına öncülük etti. Sağlıklı yaşam bilincinin henüz yaygın olmadığı yıllarda sağlık alanında çalışmalar başlatan hocamız Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan, çevre konusunda da dikkat çeken projelere öncülük etti. Henüz Çevre Bakanlığı'nın bulunmadığı dönemde ormanların korunması, yeni ağaçlandırma sahalarının oluşturulması ve çevre derneklerinin kurulmasını teşvik eden hocamız Mahmut Esat Coşan, doğal kaynakların korunmasını dini ve insani bir sorumluluk olarak değerlendirdi. Gelecek nesilleri düşünerek ağaçlandırma faaliyetlerinin yaygınlaştırılması çağrısında bulunan Coşan, çevre bilincini iman ve kulluk anlayışıyla birlikte ele aldı. Toplumun temelini oluşturan aile kurumuna da büyük önem veren hocamız Mahmut Esat Coşan, Türkiye'de ilk aile eğitim ve dinlenme kamplarının hayata geçirilmesine öncülük etti. Yaz tatillerinin eğitim, dinlenme ve aile bağlarını güçlendirme fırsatına dönüştürülmesini amaçlayan bu kamplar, daha sonra yurt dışında da uygulanarak farklı ülkelerde yaşayan Müslümanları bir araya getirdi. Sivil toplum kuruluşlarının önemine sıkça vurgu yapan hocamız, vakıf ve derneklerin toplumun gelişmesindeki rolüne dikkat çekerek, inançlı insanların güçlerini ortak hedefler doğrultusunda birleştirmelerini tavsiye etti. Kadın ve aile dernekleri, eğitim kurumları, yayın evleri, şirketler ve çeşitli sosyal projelerle geniş kapsamlı hizmetlerin temelini attı. Basın ve yayın faaliyetlerine de toplumun bilinçlendirilmesinde stratejik bir alan olarak gören Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan, dergi, gazete, radyo ve televizyon çalışmalarıyla İslami yayıncılığın gelişmesine önemli katkılar sundu. Medyanın toplum üzerindeki etkisine dikkat çeken hocamız, doğru bilginin güçlü iletişim araçlarıyla geniş kitlelere ulaştırılması gerektiğini ifade etti. Yurt içi ve yurt dışı seyahatlerin farklı toplumları tanımanın ve uluslararası dayanışmanın önemini vurgulayan Mahmut Esat Coşan Hoca Efendi, Müslümanların farklı coğrafyalarla güçlü bağlar kurmasını teşvik etti. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan'ın ortaya koyduğu bu çalışmalar, eğitim, aile, çevre, medya, sağlık ve sivil toplum alanlarında bugün de güncelliğini koruyan, gelecek nesillere rehberlik etmeyi sürdüren kapsamlı bir hizmet anlayışının örneklerinin paylaşıldığı haberimizin detaylarına akra.media internet sitemizden ulaşabilirsiniz. Yirminci yüzyılın önde gelen ilim, fikir ve gönül önderlerinden hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ı Hicri doğumlarının 91. yıl dönümünde hürmet ve muhabbetle yad ediyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, hocamızın 63 yıllık hayatında yapmış olduğu sohbetlerin görüntülü ve sesli sohbetlere, yazdığı makalelere, kitaplara, akademik çalışmalarına ve tüm anlatımıyla çeşitli mecralarda rastlayabilirsiniz. Bu içeriklere akra.media web sayfası ve mobil uygulamamızda yer alan sohbetler bölümünden sesli ve metinsel olarak ulaşabilirsiniz. İman, ibadet, ahlak, tasavvuf, Kur'an ve sünnet, aile hayatı, eğitim, insan ilişkileri ve günlük hayata dair pek çok konuda hazırlanan sohbetler, hem bilgi edinmek hem de manevi dünyasını güçlendirmek isteyenler için güvenilir bir başvuru kaynağı niteliği taşıyor. Akra Medya'da yer alan sohbetler bölümünde gönüllere dokunan hakikatleri bugünün dijital imkanlarıyla buluşturarak ilim ve irfan geleneğini yeni nesillere ulaştırmaya devam ediyor. Ayrıca Mahmut Esat Coşan hocamızın tüm arşivi Server Kürsü web sayfasında da yer alıyor. Server Kürsü, başta Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın sohbet, ders ve konferansları olmak üzere yıllar boyunca gerçekleştirilen ilmi programları dijital ortamda bir araya getiren kapsamlı bir içerik platformu olarak öne çıkıyor. Geçmişten günümüze uzanan kıymetli ilmi mirası yeni nesillerle buluşturmayı amaçlayan platformda hocamızın tefsir, hadis, fıkıh, tasavvuf, ahlak, siyer ve günlük hayata ışık tutan sohbetlerinin yanı sıra farklı ilim insanlarının dersleri ve konferansları da yer almakta. Binlerce ses kaydı ve video içeriğiyle zengin bir arşive sahip olan Server Kürsü, gelişmiş arama sistemi sayesinde kullanıcıların konuşmacıya, konuya veya programa göre istedikleri içeriğe kolayca ulaşmasını sağlıyor. Sürekli güncellenen içerikleriyle Server Kürsü, sahih bilgiye ulaşmak, Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın ilmi mirasını yakından tanımak ve İslami ilimleri güvenilir kaynaklardan öğrenmek isteyen herkes için güçlü bir dijital kütüphane niteliği taşımakta. Server Yayınları sahih bilgiyi nitelikli eserlerle geleceğe taşıyor. Kurulduğu günden bu yana ilmi titizliği ve yayın kalitesini ön planda tutan Server Yayınları, Kur'an-ı Kerim, hadis, tefsir, fıkıh, siyer, tasavvuf, aile, çocuk, eğitim ve kişisel gelişim gibi birçok alanda zengin bir eser yelpazesi sunmakta. Özellikle Profesör Doktor Mahmut Esat Çoşan hocamızın eserlerini yeni nesillere ulaştırma noktasında önemli bir misyon üstlenmekte. Bunun yanında alanında uzman akademisyen ve ilim insanlarının çalışmalarına da okuyucularla buluşturmakta. Hocamızın tüm kitaplarına Server Yayınları adresinden ulaşılabilmekte. Değerli dinleyicilerimiz, Mahmut Esat Çoşan hocamızla ilgili tüm güncel içeriklere Server platformu, Mahmut Esat Çoşan Vakfı, Akra Medya, Server Kürsü, Server Yayınları ve özelleştirilmiş ismiyle Mahmut Esat Çoşan sosyal medya hesaplarından ve WhatsApp kanalından ulaşabilirsiniz. Haberleri dinlediniz, hayırlı günler diliyoruz.
0: Bir Nakşibendi alem seyit ömür sürerken, eyvah ecel erişti, ayrıldı ruh bedenden. Alim idi kerim hem, ram oldu ırcıviye, ağlaştı cümle ihvan, matem giyindi her şey. Almıştı Şeyh-i Zahid Kutku Efendi'den feyz, ol mürşidi kemal hem, ol ruhi pâk-ı duşen, cevami-ül kelim-i sahip kıran-ı devran, evrad idi sinan-ı eskâr-ı idi cevşen. Tarihte bir gider bir dev sıçra böyle bülbül, olur makamı Mahmud, Esat Coşan'a gülşen.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. De ki, benim namazım, hac, umre, diğer ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi Allah içindir.

tasavvuf neden kıymetli? Çünkü insanlar ahiret kardeşi oluyor. Dünyevi menfaat üzerine değil, ahiret sevabı üzerine samimi, hasbi, Allah rızasına dayalı efendim bir kardeşlik meydana geliyor. İhvan oluyor, kardeş oluyor. Efendim fedakarlık yapıyor. Yani büyük bir nimettir insanın içine katıldığı bir muhabbetli efendim arkadaş topluluğu olması. Hatta bir tane bile oturup kalkıp konuşabileceği, samimi derdini açabileceği, dertleşeceği bir kardeşin olması çok önemlidir. Hem dünyevi bakımdan önemlidir, hem uhrevi bakımdan önemlidir. Hem ruh sağlığı bakımından önemlidir. Yani insan arkadaşsız olursa, toplumda bir böyle kendisine arkadaş bulamazsa yalnızlıktan bunalıma düşer. Ruh sağlığı bakımından da önemlidir. Maddi bakımdan da önemlidir. Arkadaş insanın hasta olduğu zaman yardımına koşar. Yapamadığı işlerde destek olur. Zor işlerde efendim yanına gelir. Elle gelen düğün bayram dedikleri gibi. O zaman hoş hoş güzel şeyler yapılır. Yani kıymetli bir arkadaş, samimi bir arkadaş, dindar bir arkadaş, aldatmayan bir arkadaş, iyilik sever bir arkadaş, Allah'tan korkan bir arkadaş, salih bir arkadaş çok kıymetlidir. Yani ağırlığı kadar altındır, mücevherdir, son derece kıymetlidir.

Sırça Köşk. Hayat yolculuğunda biraz soluklanmaya, derin bir nefes almaya, daha huzurlu, ümitli, tazeleneceğimiz ufak bir molaya ne dersiniz? Akra'da Sırça Köşk zamanı.

Akra'dan yepyeni bir Sırça Köşk programından sesimizin ulaştığı her yere, herkese güzeller güzel olmasın dilediğimiz bir günden daha merhabalar efendim. Saatler Akra'da bir vuslat vaktini daha gösterirken en içten sevgi ve saygılarımızı sunarak bir Sırça Köşk programını daha başlatıyoruz. Her birinize mutlu, huzurlu, her zaman söylüyoruz ki her şeyin başı öncelikle sağlıklı, bol kısmetli, helal kazançlı bir gün olması dileklerimizle yürek besmelemizi çektik. Akra İstanbul stüdyolarında mikrofonumuzun başına geçtik. O birbirinden güzel, sevgi ve ilgi, takdir dolu mesajlarınızdan artık eminiz ki sizler de Türkiye'nin farklı şehirlerinde, dünyanın çok farklı ülkelerinde olsanız da Akra'nın seçkinliğini, manevi huzurunu Sırça Köşk'te paylaşmak üzere bugün de bizimle birliktesiniz. Bizlere ayırdığınız o kıymetli vaktinizi en güzel şekilde dopdolu geçirebilmeniz adına düne dair ne varsa yitti gitti cancağızım. Bugün yeni bir gün, yeni bir şey söylemek lazım diyen Mevlana Hazretleri gibi yepyeni kıssadan hisselerle, yepyeni anlatılar, yepyeni paylaşımlarla huzurlarınızdayız. Şahit efendim, sizler de kendi kelimeleriniz, kendi duygu ve düşüncelerinizle Sırça Köşk'e seslenmeyi, bu yürek köşkünüze kendinizden bir iz bırakabilmeyi dilerseniz mesajlarınız için Akra WhatsApp hattımız 0501 630 30 30. Akra WhatsApp hattımızın numarası 0501 630 30 30. Mesajlarınızda sevgili dostlar, Sırça Köşk yazmaya, isminizi, soy isminizi ve bizi nereden dinlediğinizi belirtmeye de aynı şekilde devam ediniz lütfen. Bu ricamızı kırmayıp özen gösterdiğiniz için de ayrıca çok teşekkür ediyorum mesaj sahibi kıymetli akradaş dinleyicilerimize. Bugün de efendim Sırça Köşk'teki yürek yolculuğumuzu başlatalım. Bakalım kıssadan hisselerimizle, manevi bilgilerimizle, hayatın içinden gerçek hikayelerle, inancımızı, bazen de sabrımızı, umudumuzu katmerlendireceğine inandığımız özel anlatımlarla bugün hangi yüreklere dokunacağız? Hangi gönüllerde kelimelerimiz yankı bulacak? Acaba hangi ortamlara nasıl izler bırakacağız? İnşallah iyilikten, güzellikten, hayırdan yana olsun. 7'den 70'e her biriniz bugün de Akra'ya, Sırça Köşk programına yüreklerinizin, dualarınızın, niyetlerinizin güzelliğince ne hoş geldiniz, safalar getirdiniz.

Sevgili dostlar, her ne kadar insan sosyal bir varlıktır ve yaşamak için başka insanlara ihtiyaç duyar denilse de çok zaman şahit oluyoruz ki söylemlerle eylemler birbirini asla tutmuyor. İnsanlar olayları kendine özgü algılıyor, yorumluyor, aynı pencereden bakmıyor. Böyle olunca da zamanla negatif duygular ve aykırı görüşler ortaya çıkıyor. Yok yere sen mi güçlüsün, ben mi güçlüyüm diyerek lüzumsuz bir tartışmanın içine giriliyor. Anlaşmanın, uzlaşmanın, ortak akılda buluşmanın yerine zıtlaşarak, karşısındakini yok sayarak veya dışlayarak kendi ego ve arzuları hep ön plana çıkınca işte o zaman sosyal ilişkilere gölge düşüyor. Burada güç temel göstergedir ve ego merkezli bir iletişim tarzıdır. Ama hatırlanması gereken şu ki, kimse kaybetmekten hoşlanmaz. Bilakis kazanmak için mücadele eder. Bu konuda Profesör Doktor İsmet Barutçugil diyor ki, hayatı bir yarış olarak görmek ve tüm yaşamı kazanmak için mücadele ederek geçirmek çok sağlıklı bir tutum olmasa da hayat gerçekte bir yarıştır.

ve sürekli mücadele gerektirir. Hayat oyununda kazananlar ve kaybedenler hep olmuştur, hep olacaktır. Akıllı ve etkili insan yaşam oyununda kendi iplerini elinde tutabilir. Düşüncelerini, sözlerini, eylemlerini, alışkanlıklarını kontrol ederek ve kişiliğini geliştirerek hayattaki rolünü ve sonuçlarını kendi belirleyebilir. Kazanmaya odaklanır, gerekli cesareti ve çabayı ortaya koyar, kararlılık gösterir ve kazanır. Biz insanlar da öyle değil miyiz? Tıpkı Profesör İsmet Barutçugil'in bu söyleminde olduğu gibi kaybede kaybede öğreniyoruz kazanmayı. Birbirimizi tutmasını bilmezsek incitebilir, incinebiliriz de. Peki bu kapsamda insanla kibrit çöplerinin benzerliği hiç aklınıza geldi mi sevgili dinleyiciler? Ne alakası var kibrit çöpüyle insanın diyecek olursanız, dillendirelim mi? Buyurun. İnsanoğlu da narin olur kibrit çöpleri gibi. En ufak darbede kırılabilir. Tutmayı bilmeliyiz sevdiklerimizi. Hani bir kibrit çöpünü tutmayı bilmek gibi. Yanımızda, yakınımızda dursun sevdiklerimiz. Tutabildiğimiz kadar tutunabiliriz. Ateş çıkarır kibrit çöpleri. Sürttüğünüzde ateşlenir. İnsanoğlu öyle değil midir? En ufak sürtüştüğünde ağzına geleni söyleyiverir. Ateşlenir, celallenir, öfkelenir. Kendisi de çevresindekileri de yakar, kavurur. Düşündüğümüz zaman bir kutu kibrit çöpüyüz. Hayatın değişik noktalarına savrulan. Kimimiz yakıyor, kimimiz kırılıyoruz. Kendimizi toplayamıyor da toplanmayı bekliyoruz. Kibrit çöpleri insanların yaşantılarına o kadar benzer ki. Kibrit kutusu da insanın yaşadığı toplumu ifade eder bir bakıma. Bazı kibrit çöpleri vardır, bir amaç için yanarlar. Kimi bir ocak yakar, kimi boş yere yanıp tükenir hiçbir işe yaramadan. Kimisi ise bir ormanı, bir evi, büyük bir alanı yakar, kül eder. Elbette kendisiyle birlikte. Kibrit kutusunu açıp baktığınızda hepsi aynı gözükse de birbirinden farklı kibrit çöpleri vardır. Bazıları yanamayacak kadar incedir. Yakarken kırılır zannedersiniz ama bilir misiniz en iyi onlar yanar. Bazıları da epeyce kalın. Hani zannedersiniz ki yanınca yeri göğü yakacak. Ama yakınca bir bakarsınız fos diye bir ses çıkarır. Kendisini bile yakamaz. Ucundaki kimyasal madde alev bile almadan kararır. Kimileri eğri büğrüdür ama yine de bir kibrit çöpünden beklenen fonksiyonları eksiksiz yerine getirirler. Her zaman en üstteki kibrit çöpleri ilk önce yanar. Bir büyüğümüzün çok güzel bir sözü vardır, hiç unutmam. Bir ağaçtan binlerce kibrit çöpü çıkar, bir kibrit çöpü bir ormanı yakar. Yanıp bitme, insan hayatının bitmesi gibidir. Ucundan başlar, yavaş yavaş ta ki sönünceye kadar. İnsan yaşamı da bu kibrit çöplerine benzer. Kimi insanlar vardır, o kadar kötü işler yapar ki. İşte yaşıyoruz geçtiğimiz yıllarda da orman yakma misali. Kimi insanlar vardır, kendinden beklenileni asla yerine getiremezler. Kalın kibrit çöpü gibi kendi kendilerini yok edip giderler. Kimi insanlar vardır, bir lambanın fitilini yakarlar. Kendileri yok olup gitse de ışığı kalır. Kırık kibrit çöpleri gibi engelli insanlar vardır aramızda yaşayan. Onları şekilleriyle değil, işlevleriyle değerlendirmeliyiz. Neyi yaktığına bakmalıyız. Kibrit kutuları içinde yaşanılan topluma benzer. Islak bir kutudaki kibriti istediğin kadar uğraş yakamazsın. Demek ki içinde yaşanılan toplum insanı istemese de çok etkiler. Bazı kibrit çöpleri de aykırı insanları ifade eder. Tüm kibrit çöpleri aynı yöne bakarken onlar tam tersine bakar kutuda. Kutu açıldığında ilk önce onlar göze çarpar ve herkesten önce yanarlar. Bazı kibrit çöpleri dikkat ederseniz birbirine yapışmıştır. Hatta onlar kafadar insanlar gibidirler. Biri yanınca diğeri de yanar. Ama en tehlikelisi kendisiyle birlikte kutuyu da yakan kibrit çöpleridir. İçinde bulundukları toplumu çökertirler.
Bazı kibrit çöplerinin ucunda kimyasal maddesi yoktur. Ne yaparsa yapsın yanamazlar. Toplumun içinde ot gibi yaşayıp giderler. Toplum nereye, onlar oraya. İnsanla kibritin benzerliklerini böyle bir yazıyla dillendirdikten sonra belki kendimize şimdi sormamız gereken bir tek soru kaldı. Biz hangi kibrit çöpüyüz acaba? Sormak bizden, cevaplar herkesin kendi içinden.

0: Sırça Köşk devam ediyor.
1: Kıymetli dinleyiciler, Anadolu'da sıkça kullanılan ve hepimizin bildiği bir atasözü, deyim vardır. Ne deriz? Kul sıkışmayınca Hızır yetişmez. Bu atasözü sıkıntıda olan, darda kalan ve umutsuzluğa düşen insanoğluna Hızır Aleyhisselam'ın yetişip bir şekilde yardım ettiği inancını açıklar. Yüce Allah Celle Celaluhu elbette hiçbir kulunu darda bırakmaz. Onlara en sıkışık anlarında yardım eder. Yeter ki o kullar yanlış yola sapmadan sabrederek yollarına devam etsinler. Yardım hep en zor anda gelir. İnsan gerçekten çok bunalınca umulmadık yerden yardım görmesi mümkündür. Tıpkı Sırça Köşk'te şimdi sizlerle paylaşacağım bu ibretli hikayede anlatıldığı gibi. Yaşanmış bir hikaye bu arada sevgili dinleyiciler. Hikayemiz şöyle. Adamın biri bir gün eşeğine buğday yükleyerek değirmene varır. Eşeğin sırtındaki buğday çuvallarını indirir indirmez eşek kaçar ve kaybolur. Adam eşeğin peşine düşerek aramaya koyulsa cuma namazını kaçıracaktır. Tam bu sıkışık anda adamın tarla komşusu çıka gelir ve der ki, "Bugün tarlayı sulama sırası senindir. Hemen git."

nöbetini kullanarak toprağına su ver. Sırayı kaçırırsan bir daha nöbet sana gelinceye kadar tarlanı sulayamazsın. Adam cuma namazını kaçırmamak için kaybolmuş eşeğini aramaktan vazgeçmişken bu defa da başına tarla sulama derdi çıkar. Dünyalık geçim bakımından işlerin her ikisi de birbirinden mühimdir. Eşeğin peşine düşmezse hayvancağız tamamen kaybolabilir ya da birinin eline geçer. Halbuki köylüdür bu. Eşeksiz geçinemez. Öteye beriye yüklerini kim taşıyacak? Neyin sırtına binerek yolculuğa çıkacak? Peki ya tarla? Tarla zamanında ve düzgün aralıklarla sulanmadığı takdirde o yılki ekinler ya noksan olur ya da hiç olmaz. Bu da bir köylü için bütün ev halkının o yıl açlıkla karşı karşıya kalması demektir. Ayrıca buğday çuvalları da değirmende kalmaktadır. Adamın sırasını bekleyip ekini öğütmesi, onu evine götürmesi lazımdır ki karısı öğle yemeğine ekmek pişirebilsin. Adam bu işlerin hangisine koşayım diye kara kara düşünüp dururken cuma namazının vakti gelip çatar. Hemen hatırına varlıkların biricik sahibi Allah'ın kesin emri gelir. Cuma ezanı okunduğu zaman dünyalık işlerinizi bırakarak Allah'a ibadet etmeye koşunuz. Cumadan çıktıktan sonra işlerinize dağılarak helal yollardan geçiminizin peşine düşünüz. Adam şöyle düşünür. Az sonra Yüce Allah'ın kesin emri beni ibadet yerine çağıracaktır. Şu anda kafamı yoran dünyalık nimetlerle birlikte daha nice nimeti bana veren o değil midir? Üstün ve ortaksız bir gücün sahibi olarak o verdiği nimetleri istediği anda geri alıp kulu çaresizlik içinde çırılçıplak bırakacağı gibi elden kaçar gibi olan nimetleri tekrar kulunun eline ve emrine veremez mi? O halde tamamdır. Her şey ne olursa olsun, nasıl gelişirse gelişsin, ben cuma namazına gidiyorum. Bu kesin karardan sonra saydığımız bütün sıkışık işlerini yüzüstü bırakarak camiye koşar. Dünya işlerinin kafa yoran düşüncelerinden sıyrılarak Allah'ın evine gider. Hatibin okuduğu hutbeyi can kulağıyla dinlerken hafta içinde yaptığı günahları bir bir aklından geçirir. Daha önceki cuma namazından çıkarken artık günah işlemeyeceğine gönülden söz verdiği halde sözünü tutamayarak yaptığı dine aykırı hareketlerden ötürü yüreğinde derin bir pişmanlık duyar. Esirgeyen ve bağışlayan Allah'tan her adımını onun emrine uygun şekilde atamadığı için samimi bir utanç hisseder. Pişmanlık ve utancının manevi gözyaşlarıyla gönlünü karartan günah pasları silinir. Kalbinin bir hafta önceki o tatlı rahatlığa ve Allah huzurunda teslim olmuşluğa tekrar büründüğünü hisseder ve sevinir. Fakat bu sevincin yanında ya ibadetlerimi Yüce Allah kabul etmezse, ya farkında olmadan ağır şekilde Allah'ı gücendirecek bir günah işliyor ve Allah'ın esirgeyiciliğini kendimden uzaklaştırıyorsam diye içinde bir korku ve endişenin de kıpırdadığını duyar. Sonra aklına gelir ki iyi bir mümin zaten her an Allah'ın rahmetine güvenecek, hem de onun korkusunu hiçbir an gönlünden çıkarmayacak. Bu iki duyguyu aynı anda taşıyarak kendini yolun doğrusu üzerinde tutacaktır. O halde bu korkulu, aynı zamanda ümitli, hali temiz bir müminin özlenen halidir. Sağlam bir mümine yakışır duygu ve düşünceler taşıdığına ayrıca sevinir köylü. Allah'a bağlılıkların en samimisini sunarak cuma namazını kıldıktan ve arınmış bir gönülle camiden çıktıktan sonra evine varır. Her şeyi geride bırakır. Evine varınca bir de ne görsün? Namazdan önce kafasını yoran ve neredeyse cumayı kaçırmasına sebep olmak üzere bulunan bütün dünyevi işler kendiliğinden adeta bir mucize gibi oluvermiştir. Eşeği eve dönmüş, buğday öğütülmüş, tarlası da sulanmıştır. Yemek pişirip taze ekmek hazırlayan karısı sofrayı kurmuş, kocasının camiden dönmesini beklemektedir. Tüm bu işlerin akıl almaz bir şekilde hallolduğunu gören adam içinde katmerli bir sevinç duyar. Karısına "Bu işler nasıl oldu da yoluna girdi?" diye merakla sorunca karısı olanları şöyle anlatır. Adamın birisi değirmene gitmiş.
Kendisinin sanarak bizim buğdayları öğütmüş. Çuvalları evine getirince yanlışlık yaptığını anlamış ve bize göndermiş. Eşek az önce kendiliğinden dönerek eve geldi. Komşusunun tarlasını doldurup taşan su bizim tarlaya akarak toprağımızı sulamış ve işte şükür gördüğün gibi her şey yoluna girdi. Adam bir yandan Allah'a karşı mümin kardeşleriyle birlikte samimi kulluk borcunu yerine getirip gönül rahatlığına kavuştuğundan ötürü, öte yandansa namaz öncesi canını sıkan işler zincirlemesine kendiliğinden yoluna girdiğinden dolayı büyük bir sevinç duyar. Kullarının her işini yoluna koyan yüce Allah'a şükürler ederek karısı ve çoluk çocuğuyla birlikte sofraya oturur. Hikayemiz gerçek, yaşanmış bir hikayeydi. Oldukça da ibretliydi. Öyle değil mi kıymetli dostlar? Cenab-ı Allah biz kullarını dünyalık işleri uğruna dini vazifelerini ve ibadetlerini ve dini vazifelerini bahane ederek de dünya işlerini ihmal etmeyen kullarından eylesin. İnşallah.

Unutulanlar nostaljik bir anı, bir gelenek veya kişi mekan değil de çok daha inancımız. Gerçek iman sahibi de olması gereken, lakin çoğu zaman ne yazık ki unuttuğumuz veya inancımızın zayıflamasıyla göz ardı ettiğimiz vasıflar. Huzurun Allah'tan olduğunu unutunca çok paramız, güzel evlerimiz, pahalı arabalarımız, lüks mobilyalarımız olursa mutlu olabileceğimizi zannettik. Halbuki Allah ayet-i kerimesinde güldüren de odur, ağlatan da odur buyurarak huzurunda, mutluluğun da sahibinin kendisi olduğunu bildirmişti. Rızkın Allah'tan olduğunu unutunca haramlara, yanlışlara, haksızlıklara ve adaletsizliklere ses çıkarırsak rızkımızı kaybedeceğimizi zannettik. Halbuki Allah ayet-i kerimesinde yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın buyurarak rızkın sahibinin kendisi olduğunu bildirmişti. Dünyalıkları taksim edenin Allah olduğunu unutunca bu taksimden payımıza düşenleri ve elde ettiğimiz kazanımlarımızı kaybetmeyelim diye eğildikçe eğildik, büküldükçe büküldük, döndükçe döndük. Halbuki Allah Celle Celaluhu ayet-i kerimesinde dünya hayatında onların geçimliklerini biz paylaştırdık, taksim ettik buyurarak dünyalıkların insanlar arasında taksiminin de kendisine ait olduğunu bildirmişti. Şifanın ve sağlığın Allah'tan olduğunu unutunca sebepleri abarttıkça abarttık, vesileleri büyüttükçe büyüttük ve en son elimizde ne sarılacak bir vesile ne de tutunacak bir sebep kaldı. Halbuki Allah ayet-i kerimesinde hastalandığında şifa veren odur buyurarak şifayı verenin de kendisi olduğunu bildirmişti. Çocuklarımızı verenin de, alanın da, hayırlı bir evlat yapanın da Allah olduğunu unutunca, imanlarından daha çok diplomalarına, namazlarından daha çok memur olmalarına, ahiretlerinden daha çok dünyalarına önem verir olduk. Halbuki Allah ayet-i kerimesinde, dilediğine kız çocukları verir, dilediğine erkek çocuklar. Dilediğine de hem erkek hem de kız çocukları verir. Dilediğini kısır kılar buyurarak evlatlarımızın, onların hayatlarının, rızıklarının ve ecellerinin sahibinin de kendisi olduğunu bildirmişti. Hayır ve şerrin Allah'tan olduğunu unutunca paramızın, gücümüzün, makamımızın, güvenlik kameralarımızın, korunaklı sitelerimizin bizi şerlerden koruyacağını ve hayırlar getireceğini zannettik. Halbuki Allah Celle Celaluhu, Allah sana bir zarar dokunduracak olsa onu Allah'tan başka kimse gideremez. Sana bir hayır dokunduracak olsa kim engelleyebilir? O her şeye kadirdir buyurarak verdiği hayra kimsenin engel olamayacağını, şerri de kimsenin engelleyemeyeceğini bildirmişti. Makam ve mevkinin, izzet ve itibarın Allah'tan olduğunu unutunca küçücük bir makam için bile aşındırmadık kapı, iliklemedik ceket bırakmadık. Helal haram demeden imzalayarak, evet efendim, hemen efendim diyerek bu koltuklarda daha uzun kalacağımızı zannettik. Halbuki Allah ayet-i kerimesinde, ey mülkün sahibi olan Allah'ım, dilediğine mülk verir, dilediğinden mülkü alırsın. Dilediğini izzetli kılar, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir, şüphesiz ki sen her şeye kadirsin buyurarak mülkü de, makamları da, koltukları da, izzeti de, itibarı da verenin kendisi olduğunu bildirmişti. Başarının Allah'tan olduğunu unutunca insanların kalplerini ve teveccühlerini kazanarak başarılı olacağımızı zannettik. Allah'ın rızasını bırakıp insanların teveccühüne yöneldik. Halbuki Allah, onların kalplerini kaynaştıran da Allah'tır. Sen dünyadaki her şeyi verseydin de onların kalplerini kaynaştıramazdın buyurarak kalpleri kazanmanın yolunun da kendisini razı etmekten geçtiğini bildirmişti. Öyleyse kıymetli Sırça Köşk dinleyicileri, her daim kalbimizi, gönlümüzü, ruhumuzu yalnızca alemlerin Rabbi olan Allah'a yönelmeye alıştıralım. Bunu hiçbir zaman ihmal etmeyelim
ve kalbimizdeki imanımızı inşallah kökleştirelim.

0: her işinde ancak Rabbine yönel ve ondan iste.
1: Çıkardığımız sürece pişmanlıklarımızı telafi edebiliriz. Büyüklerimiz ne kadar güzel söylemişler. Elbette sizin de hemen aklınıza gelmiştir o söz. Son pişmanlık fayda etmez diye. Düşünmeden alınan kararlar yüzünden pişmanlıklar. Oysa herhangi bir karar alırken kendimizden emin olursak ileride keşke demek pişman olmak zorunda kalmayız. İster kabul edelim, ister etmeyelim. Alınan her yanlış karar

Dan sonra pişmanlık duyarız. Keşke yapmasaydım deriz. Hazreti Zülkarneyn ile ordusu hakkında bir hikaye vardır. Belki bilirsiniz kıymetli dinleyiciler. Sözü isterseniz daha fazla uzatmadan hayatımızda keşke dememek için bu hikayeyi sizlerle beraber paylaşmak istiyorum. Çok özel bir hikaye. Özellikle keşkeler hakkında. Hikayemiz şöyle efendim. Zülkarneyn aleyhisselam ordusuyla gece yolda giderken ordusuna ayağınıza takılan şeyleri toplayın diye emir verir. Ordu bu emri duyunca içlerinden bir grup çok yürüdük, çok yorgunuz, gece vakti bir de ayağımıza takılan şeyleri toplayarak boşuna ağırlık mı yapacağız, hiçbir şey toplamayalım diyerek hiçbir şey toplamıyorlar. İkinci grup ise madem ki komutanımız emretti, birazcık olsun toplayalım, emre muhalefet etmeyelim, zira ordunun komutanına itaat etmek gerekir diyerek az bir şey topluyorlar. Üçüncü grup ise komutanımız bir şeyi boşuna emretmez, muhakkak bildiği bir şey vardır, bir hikmeti vardır diyerek bütün abalarını ağzına kadar doldururlar. Sabah olduğunda bir de bakarlar ki meğer bir altın madeninden geçmişler de ayaklarına değen şeylerin altın olduğunun farkına varamamışlar. Bunu anlayınca hiçbir şey almayan birinci grup, ah ah niçin almadık, nasıl dinlemedik komutanımızın sözünü, keşke alsaydık, bir tane olsun alsaydık diyerek pişman oluyorlar. Az alan ikinci grup ise, ah ne olaydı da biraz daha fazla alsaydık, ah ceplerimizi abalarımızı hınca hınç doldursaydık diye kendilerini aslında sitem ediyorlar. Çok alan üçüncü grup ise keşke gereksiz lüzumu olmayan eşyalarımı atsaydım da daha çok toplasaydım, her şeyimizi doldursaydık, daha fazla alsaydık diyerek fazla almalarına rağmen yine de üzülüyorlar.

İşte kıymetli dinleyiciler, bu kıssadan hissede olduğu gibi ahirette bütün insanlar da bunun gibi ağıtlarda bulunacak. İman etmeyen kişi keşke iman etseydik, keşke inansaydık da hiç olmazsa cehenneme girdikten sonra iman etmemiz sonucunda cennete girseydik, ebedi cehennemden kurtulsaydık diyecek. Mümin olup az sevabı olan, keşke biraz daha sevap işleseydim de biraz daha ikrama mazhar olsaydım diyecek. Mümin olup hayatı boyunca çok sevap işleyen kişi ise, ah ah ne olaydı da makamımı biraz daha yükseltecek bir vakit daha namaz kılsaydım, biraz daha fazla sadaka verseydim, oruç tutsaydım, biraz daha sevap işleyecek ameller yapsaydım diyeceklerdir. Rabbim bu misallerden cümlemize ders almayı nasip eylesin. İnsanız efendim, adımız insan, sonuçta hayatımızda elbette keşkeler olacaktır. Ama keşke dememek için kendimize çekidüzen vermeliyiz. Son pişmanlığın hiçbirimize faydası yok. Unutmayalım ki pişman olmak ömür boyu iç sızısıdır. Hepimizin hayatında inşallah iyikilerin, şükürlerin, çok çok keşkelerin, pişmanlıkların hiç olmaması veya az olması dileğimle.

Sırça Köşk programımızın bu bölümünde tarihe mal olmuş gerçek bir hikayeyi sizlerle paylaşacağım. Elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce. Gerçek bir Müslüman ahlakıyla ahlaklanırsak şayet, hayatımızın her alanında Müslüman olmamızın gereklerini yerine getirirsek neler olabileceğine dair en ibretli örneklerden biri bu hikaye sevgili dinleyiciler. Buyurun dillendirelim o halde. Kendi halinde bir tüccardı. Bir gün kumaşları gemiye yükledi, Endonezya'ya gitti. Oraya yerleşti. İşini orada devam ettirdi. Kumaşları çok kaliteliydi. Tam da halkın aradığı cinstendi. Kendisi de kanaat sahibi bir insandı. Kazancı az olsun ama temiz ve helal olsun düşüncesindeydi. Bir gün iş yerine geç geldi. Dükkanında çalışan elemanı sattığı mallardan çok iyi bir kar elde etmişti. Merak ederek sordu tüccar. Hangi kumaştan sattın oğlum? Şu kumaştan efendim. Metresini kaça verdin? 10 akçeye. Nasıl olur diye hayret eden tüccar hem telaş hem de üzüntüyle 5 akçelik kumaşı nasıl olur da 10 akçeye satarsın? Hiç Allah korkun yok mu senin evladım? Bizi hakkı geçmiş adamcağızsın. Helal malımız haram lokma olmuş.

Sen tanır mısın onu? Tez git, sokakları, meydanları, her yeri dolaş, o adamı bulmadan da dükkana gelme, demiş. Elemanı gitmiş, uzun aramalardan sonra nihayet kumaşı alan müşteriyi bulup dükkana getirmiş. Dükkan sahibi tüccar müşteriyi karşısında görür görmez neredeyse ellerine kapanırcasına helallik istemiş ve yanlışlıkla da olsa fazladan alınan parayı müşteriye uzatmış. Adam yaşadıkları karşısında çok şaşırmış. Çünkü hayatında böyle bir durumla ilk defa karşılaşıyormuş. Adam düşünüp duruyormuş. Ne demekti ki hakkını helal et? Müslüman tüccarla müşteri arasında geçen bu olay kısa sürede dilden dile dolaşmış. Çok geçmeden kralın kulağına kadar varmış. Sonunda kral merakını gidermek için kumaş tüccarını saraya çağırmış ve kral sormuş. Sizin yaptığınız bu davranışı daha önce biz ne duyduk ne de gördük. Hakkını helal et deyip parayı iade etmek ne ola ki? Bunun aslı nedir? Ben, demiş tüccar, ben bir Müslümanım. İslam dini böyle yapılmasını emreder. Müşteri farkında olmasa da bana hakkı geçmişti. Dolayısıyla yanlışlıkla da olsa helal kazancıma haram girmişti. Ben böyle bir şey kabul edemem. Bu vebalin altına girmem, giremem. Ben sadece bir yanlışı düzelttim. Göz göre göre günaha girip haram yemek istemedim efendim. Kral bu defa, İslam nedir? Müslümanlık nedir ki? Haram nedir? Helallik nedir? Gibi peş peşe sorular sormuş. İslamiyeti her haliyle yaşayan mümin tüccar, kralın sorularını birer birer cevaplamış. Kral böyle bir dinin varlığını ilk defa duyuyormuş. Üzerinden fazla zaman geçmeden kral İslamiyeti kabul etmiş. Daha sonra kısa süre içinde halk da krallarının izinden giderek Müslüman olmuş sevgili dinleyiciler.

Dünyanın en büyük ada ülkesi olan, şu anda 270 milyonluk nüfusa sahip olan bugünkü Endonezya'nın Müslümanlığı kabul etmesindeki sır sadece 5 akçeli kumaştı. Yapılan tek şey vardı sadece, inandığı gibi yaşamak, sahip olduğu güzellikleri çevresiyle paylaşmak. Yani asıl etkili olan söz dili değil, hal diliydi. Konuşmaktan çok yaşamaktı. Anlatmaktan ziyade davranış dilinin devreye girmesiydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesi herkese açık. Ne diyordu müjdesinde? Doğru ve güvenilir tüccar, kıyamet gününde peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle beraberdir. Nasıl muhteşem bir müjde. Efendim, tüccar olsak da olmasak da Mevla cümlemizi hayatlarımızın her safhasında inandığımız üzere, dinimiz üzere böylesine dost doğru olanlardan eylesin inşallah. Amin.

Kıymetli dinleyiciler, bir Sırça Köşk programının daha sonuna geldik. Umuyorum efendim, hayatın en kıymetli hazinesi zamanınızı bizlerle paylaşırken kıssadan hisselerimizle, deyimlerimizle, ilginizi çekeceğine inandığımız güncel haberlerle, dillendirmeye değer bulduğumuz anlatımlarımızla program adımız gibi Sırça Köşk olan o müstesna yüreklerinizde layıkıyla dokunabilmişizdir. Her zamanki gibi emek ve gayret bizden, ilgi ve takdir siz kıymetli dinleyicilerimizden. Bizlere ulaşabilmek, duygu ve düşüncelerinizi kendi kelimelerinizle bizlere iletebilmeniz için AkraWhatsApp hattımız 0501 630 30 30. 0501 630 30 30. Mesajlarınızın en başına Sırça Köşk yazarak ardından isminizi, soy isminizi ve bizi nereden dinlediğinizi de belirtmeyi unutmazsanız çok mutlu olacağız kıymetli dinleyiciler. Ki özen gösteriyorsunuz buna. Ayrıca bunun için de teşekkür ediyoruz. Bu bilgileri bizlerden esirgemediğiniz ve ricamızı kırmadığınız için. Bir sonraki programımızda yine keyifle değerlendirmek üzere o güzel ve özel yürek mesajlarınızı bekliyoruz efendim. Tekrar görüşünceye Akra'da yepyeni bir Sırça Köşk programında saatler vuslatı gösterirken tekrar kavuşuncaya dek her şeyin gönlünüzce, dualarınızca, niyetlerinizce, hayallerinizden öte güzelliklerle gerçekleşmesini diliyor. Bir kez daha sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Tekrar Sırça Köşk'ün yürek yolculuğunda buluşuncaya dek hoşça değil, hoş kalın, emi. Kalbinizin sahibine emanet olun.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaradan Rabbinize ibadet ve itaatle kulluk

0: Akra. Reklam. Server Yayınları'ndan Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma sohbetleri Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayıyla başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi, 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip, uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com. Ayrıca 27 Temmuz 2026'da Doğuş Elazığ programına has indirimli alışveriş için Server Yayınları standlarını ziyaret edebilirsiniz. Akra. Reklam.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

0: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akıbetin tekin. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. اعلموا أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند متصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
2: من زار قبر أبويه أو أحدهما هركب أنا وببصنين قبرلرني زيارة درسك بردان جنيب İhtisaben bunda Allah Teala'nın rızasını kastederekten, başka bir şey değil, sevabını Allah'tan umaraktan, bu ziyaretin dolayı kâne ke'idli hac edin mebrûrah, mebrûr, kabul olunmuş bir de hac sevabı olur diyor. Nedir bu nimet kardeş? Biz ne kadar gafletliyiz? Şimdi bir yer, içim yandı benim, keşke ben memleketinde oturaydım da dedim, gider her hafta gider ziyaretlerinde yapardım bunu. Fakat buradan da mümkün olmuyor tabii. Ama her gün okuyup yolluyoruz yine elhamdülillah. İnşallah Cenab-ı Hak onda bu şeyi sayar. Bu olmakla beraber bir hak sevabı mebrur, kabul olmuş bir hak sevabı verilmekle beraber bunun gibi yani. وَمَنْ كَانَ زَوَّارًا لِهُمَا Her kim bunları böyle ziyarete devam ederse زَارَتِ الْمَلَائِكِ قَبْرَهُ Onun da kabrini melekler ziyaret. Bu da ölecek ya. O öldükten sonra onun kabrinde melekler ziyaret. Ne nimet bu? Memleketin neyse gitmesi lazım. Ama uzak memlekette gidilmeyecek yerdeyse oradan aynı sevap olmuyor inşallah. Uzak yerdekilere sevap. Böyle buradan yollayacağı sevaplar inşallah erişir. Dedesi de onlar. Dede, nine onlar da o işe dahildir. Men zelefet ileyhi yedün. Git, yet. Bak burada yet. El. Men zelefet ileyhi yedün. Bir adama bir el erişti. Açık bana. Değil. Bir adama nimet geldi. Evet, nimet manasını bu da. Bir adama bir nimet geldi. Nasıl nimet olursa olsun, yiyecekten, içecekten, giyecekten, her ne şekilde bir nimet olursa olsun. فَاِنَّ عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ Bu nimet sahibinin üzerine bir hak terettüp eder. Bu nimet geldi eline, zorluksuz, külfetsiz bir sebep fark etti Cenab-ı Hak. Bu nimet geldi sana. مَا يُزِّي بِهَا Bunlar da haktır ki bu nimeti alan adama, onun karşılığını versin. Onun karşılığını vermek mecburiyetindedir. O adam. Bu nimeti alamaz. فَاِنْ لَمْ يَفْعَلْ Bunu verecek kuvvetle, kudretle değilse فَالْيُزْرِ السَّنَاءَ Başlasın bunu methu sena etmeye. Allah senden razı olsun, var ol, ömrün uzun olsun, devletin köylü olsun, böyle olsun diye. Methu sena et. فَاِنْ لَمْ يَفْعَلْ Bu metnisini ayda yapamıyorsan fakat keferen nimet, sen nimete küfran etmiş olursun. Küfran-ı nimet yolladı. Nimete karşı küfran-ı nimet. Yani مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسِ لَمْ يَشْكُرِ اللّٰهِ Sebep olan halka teşekkür etmedikçe Allah'a karşı şükretmek imkanı yok. Evvela o nimetleri sana verene sen teşekkür et ki Allah'a da onun arkasından teşekkür edersin. Allah yolladı onu sana ama o adam da vesile oldu. Yani o vesileye de şükretmek insana düşen vazifelerden biri. Bana ne canım Allah yollamasaydı gelir miydi o der. Gelmezdi tabi Allah yolladı ama sebep olarak sen geldiğin için ona da bizim dua etmemiz şart. Onun için مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسِ لَمْ يَشْكُرِ اللّٰهِ Allah'a şükretmek kolay değil. Evvela nasıl teşekkür edeceksin, şükredeceksin ki buna sebep oldu, eline geçti. Bundan sonra da Allah-u Teala'ya şükredebilirsin. Binaenaleyh مَنْ لَمْ يَشْكُرِ الْقَلِيلِ لَمْ يَشْكُرِ الْكَسِيرِ Gelen az bir şeydi. Ehemmiyetsiz. Kıymet vermedin sen de adam. Gelse de olur, gelmese de olur. Ne olacak bunlar? Benim buna ihtiyacım yok. Yok, buna teşekkür edemeyen insan, şükredemeyen insan çoğuna da edemez. Çoğuna şükredebilmek, azına şükretmeye bağlı. Azına şükredin mi? Çoğuna da gelir şükür inşallah. Rabbine Asakir, angetni sayfî radıyallahu anh. مَنْ سَأَلَ اللّٰهِ شَهَادَةً Şehitlik büyük bir nimettir. Gençliğimde şehitlik kelimesini okurken içimi çok düştü böyle. Ya Rabbi, ben de şehitlerin arasında kabul diyerekten yazıyorum. İnşallah ki bizden bak bu şehitler arasında kabul ederdi. Diyor ki bak, men se'elallâhe şehadeten. Şehit olmak kolay bir şey değil. Şehadeti istiyoruz Allah'tan. Niçin? Bütün günahlar mağfur oluyor. İlk damlasından günah kalmıyor zaten. 400 tane de etrafındaki eş, dost ve yarınla şefaatçi de oluyor. 400 kez de şefaat et, hakkı veriliyor kendisine. Büyük bir nimet. Onun için şehadet sen iste. Ama bir sıkkın. İçten iste, sağlam iste. Öyle dilin ucundan değil. Sağlam olarak iste. وَلَّغُ اللّٰهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَ وَاِمَّاتِ عَلٰى فِرَاشِ Yatağında da ölsen, sen o şehadet metrede alırsın. Niçin? Niyeti mi? Hayrı mı yapın? Müminler niyetleriyle mevcut. Bu niyetinle sen şehadet istiyorsun. Ya Rabbi ben de bir şehitlik metresine ilişebilsem, iliştir ya Rabbi diyerekten böyle dua ediyorsun. Nasibin yok, her şey takdirle. Yatağında ölüyorsun. Ama o mertebeye nail olursun. Bu tabi veriyor Cenab-ı Hak. Ravileri Müslim başta Davud, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace, İbn-i İbn, An Sehlin, An Ebi Hamzeti. Men se'elallâhel cennet. Her kim Cenab-ı Hakk'ın cenneti isterse. Ki dualarımızda bu kısa dualardır ama bu kısa dualar bütün manasıyla çok duaların yerini tutar. Ya Rabbi bana cennetini ver, cehennemden de beni uzak et. Cehennemden de beni uzak et. Kısacık bir dua. İş oldu. Men se'elallah cennete selat emerin. Ama üç defa. Ya Rab senden cennetini isterim. Ya Rab senden cennetini isterim. Ya Rab senden cennetini isterim. Diyorsun. Kâr-til cennet. Şimdi hâl diyorlar buna. Cennet diyor ki ya Rab. Allahümme edhkül cennet. Onu cennetine koy ya Rab. Bak istiyor beni. Sen de onu buraya koy. Ve min istecâre minen nâr. Ötüki diyor ya Rab. Beni cehennemden vur. Aman ya Rab. Yakla beni vurdun götüme. Bunu da üç defa deyince cehennemde diyor, bu da hal diliyorlar. Allah'ım ecizü minennâ, ya Rabbi sen de onu cehennemin ateşinden koru. Bunların duasını. Yine Davud'un, Ebn-i Henna'nın, Tirmizi'nin, Nese'nin, Hakim'in, Beyhek'in, Ziyar Mutlu'nun, Hazreti Enes'ten rivayet eder. Men su'ile an ilmin. Geldi birisi bir meseleyi diniye soruyor. Burada an ilmin diyor, hangi ilimden olursa olsun. Her ilim buna, bunun altına girer. Mesela avukattan bir meseleyi soruyorsunuz. Doktordan da bir şey sorabilirsiniz. Hakimden de bir şey sorabilirsiniz. Mühendisten de bir şey sorabilirsiniz. Her bilgiden sor. Her bilgi sahipleri. Bu ilim sahiplerinden sorduk. Teketemehu, git dedi. Para bunun altında bu kadar para var dedi. Verirsen söylerim. Demezsen yok. Söylemiyorum. Teketemehu. Bu sorulan meseleyi sakladığından dolayı ama burada ekseriyette ilmi meseleleridir, fıkıh meseleleridir, dini meselelerdir. Ötekilerde şumulü vardır dolayısıyla. Ezcemehullahu yevmel kıyana bilicaminin nâr. Onun için eski ulemalar hep fî sebillah okutmuşlar. Fî sebillah. O para devri sonradan gelmiş. Ondan sonra parası okutmaktan dünya tatlı gelmiş. Ondan bıkmışlar. Okudan kalmamış. Bakmışlar ki cehalet ortalığı götürecek. Ondan sonra sana şu kadar para verelim de okut demişler. O da öyle okutmuş. Bu zaruretin de doğurduğu şey bu paralar. Aslında herkesin fi sebilillah dini meseleleri öğretmesi lazım. Ben nereden kazanacağım? Allah rıza. Eski büyüklerimiz nasıl gitsin bize? Hep söyleyeceğim. Men ta'e hulukuhu miner rakib ve devab ve subyan. تَقْرُعُوا فِي اُذُنَيْهِ اَفَغَيْرَ دَيْنِ اللّٰهِ يَبُغُونَ فَلَهُ اَسْمَ مَنْ فِي سَمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ فَوْعُمْ فَكَرْحَمْ بِيْلَيْهِ تُرْجَعُونَ Rahat bir rücağım. Şimdi bakın yine bir tane daha söyleyeyim. Bizim Çeşme denilen İzmir'in yanındaki bir yer var. Buradan bir kardeş ekseriyetle gelir bize. Geldikçe de bir oğlu var. Oğlundan şikayet eder. Oğlu gayet güzel sesli. Efendim, bütün gün zevk alemlerinde dolaşıyor. Babasını da üzüyor, para istiyor, mütemadiyen mal istiyor. Babası biraz aksilenmiş ve biraz da canını yakmış galiba. Geldi burada, ağlandı, sızlandı filan. Gitti. Şimdi bu bayram bir mektup aldım. Aman hoca efendi diyor, oğlum melek oldu diyor, tövbe etti, istiğfar etti. Namaza başladı diyor, aman diyor, o kadar memnunum ki. Azıcık da sabır lazım işte. Dua edeceksin. Ananın babanın duası makbul. Dua edeceğiz. Allah onları ıslah hal nasip etsin diyerek. Yoksa hemen atlayamamız şeye. İşte onun kolayı gerek hayvanlarımızdan, gerek çocuklarımızdan baktık ki çok bozuk durumu var. Onun kulağına bir ezan koyacağız. Ve okuduktan sonra da bu ayet-i kerime اَفَ غَيْرَ د۪ينِ اللّٰهِ يَبُونَ وَلِهُ اَسْلِمَ مَنْ سِمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ تَوْعَمْ وَكَرْغَمْ اِلَيْهِ يُرْجَعُونَ Şişliği kulağına öflersin, o çocuğun huyu derhal değişir. İhlasını zavallı. Yine efendim, مَنْ سَاءَ خُلُقُهُ مِنْ اِنْسَانٍ اَوْدَعْ اَدِنْ Gerek insandan, gerek hayvanlardan, azat bildiğiniz üzere, tepar adamı ısırır, onun kulağına gidersin, Allahu Ekber, Allahu Ekber diye bir ezan okursun, efendim bakarsın ki huzurlaşır hayat. Müslüman masum değildir. Yani Müslümanlar alim ol, evliya ol hatta. Güneşlemesin, peygambere mahdur. Kimsiz. Peygamberlerden gayrı bir himayede kimse yok. Masum peygamber. Bundan başka hepimiz takdir-i ilahiyenin ceryanı altındayız. Binaenaleyh, bak Müslüman olduğu halde bu günahı yaptı der. İyi olur. Derviş olmakla iş bitmiyor. Allah'a bağlı teslim olmak lazım. Allah'a bağlı teslim olmazsa kolaycacık olmuyor yani. Teslimiyet de kolay bir şey değil. Onun için men sa'etü seyyiyetühü her kimin kendi yaptığı bir günah kendisi için fena geliyor. Tüh ben bunu nasıl yaptım? Tövbe ya Rabbim ya Resulallah diyor. Üzülüyor. Yaptığı bir hatadan dolayı ve korkuyor akıbetinden. Ve serret hasenetü yaptığı iyiliklere karşı da seviniyor. Elhamdülillah. Cenab-ı Hak bunu bana nasip etti de böyle bir iyilik de yapabildim diye seviniyor. Ve hüve mümin, işte o mümindir. Yoksa kötülüğünden dolayı üzülmeyen ve yaptığı hayırlardan dolayı da sevinmeyen insan müminlikten hemen uzak oluyor. Allah kusurlarımızı affı mağfiret eylesin. Tevfikat-ı samadaniyesine mazhar eylesin. Cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstehak, istihkak kesilen kulların zümresine kabul buyursun. El-Fatiha.

0: Umman'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Allah'ım, alaca hastalığından, akıl rahatsızlığından, cüzzam illetinden ve kötü hastalıklardan sana sığınırım.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Arşı sudan ibaret olan kainat üzerinde her şeyi kuşatmışken hanginizin amelinin sevapça daha güzel olacağı hususunda sizi imtihan etmek için gökleri ve yeri 6 günde devirde yaratan O'dur.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Dünya hayatının geçici, değersiz menfaati için yaptığınız taşkınlığınız ancak kendi aleyhinizedir. Sonra dönüşünüz ancak bizedir. Biz de yapmış olduklarınızı size haber vereceğiz.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Yaklaşan Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşması için başvurular devam ediyor. Daha önce tarihi Çanakkale Azepler Namazgahı'nda Türkiye'nin ve dünyanın farklı noktalarından gelen binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen İşrak İbadeti buluşması bu yıl dördüncü kez Elazığ'da düzenlenecek. Sabah ezanıyla başlayıp Kur'an-ı Kerim tilaveti, sabah namazı, tesbihat ve işrak namazıyla devam eden, katılımcılara yapılan ikramlarla tamamlanan buluşmanın manevi atmosferi bu yılda Elazığ'da yaşatılması hedefleniyor. İlmi, irfani, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarıyla önemli hizmetlere öncülük eden hocamız, gönül dostumuz ve mürebbiimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan, doğumlarının Hicri 90

0: kılınacak sabah namazıyla başlayacak buluşmada, sabah namazının ardından işrak vaktine kadar Kur'an-ı Kerim tilaveti, tesbihat, zikir ve çeşitli manevi programlar icra edilecek. İşrak namazının eda edilmesinin ardından yapılacak dualarla program saat 06'da sona erecek. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşmasına katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mec.org.tr adresi üzerinden kayıt yaptırabiliyor. Ayrıca gönül dostumuz, mürebbiğimiz Mahmut Esat Çoşan, doğumlarının hicri yıl dönümlerinde Kur'an-ı Kerim hatimleriyle ve dualarla da yad ediliyor. Okunan hatimlerle ilgili bilgileri akra@akra.media e-posta adresine yazabilirsiniz. Ya da akra.media'da yer alan haberdeki linke tıklayıp bilgileri kolayca form üzerinden gönderebilirsiniz. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti Buluşması programına ilişkin ayrıntıları Mahmut Esat Çoşan Vakfı Doğuş Elazığ Organizasyon ekibinden Levent Saygılı aktarıyor.
1: Şimdi biz her yıl bir tema benimsemeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıl dost ve müttefik olarak Allah yeter. Başka bir şeye gerek yok. Teması işlenmişti. Bu sene Nurettin Coşan Bey'in yönlendirmesiyle işrak ibadetini biraz daha öne çıkaracağız. Yani bu yılın teması işrak ibadeti diyebiliriz. Mahmut Esat Coşan Vakfı sosyal medya hesaplarını takip eden, Akra'daki yayınları takip eden dostlarımız görmüşlerdir. Bu anlamda rahmetli Esat Coşan hocamızın sohbetlerinden kesitler, Mehmet Zahit Kotku rahmetullahi aleyhin sohbetlerinden kesitler de yayınlıyoruz. Bu sene özel olarak işrak ibadetiyle alakalı tema işleniyor. Oraya gelen dostlarımıza da işrak ibadeti konusunda hazırlanmış bir ne denir risale tarzı bir döküman verilecek. Bu konudaki hadis-i şeriflerden derlenip hazırlanan işrak ibadetinin önemini anlatan bir küçük de hediyemiz olacak inşallah. Ana temamız işrak ibadeti. Tabii sabah namazı ve işrak ibadeti, sabah namazı olmadan arkasından işrak ibadeti de olmuyor. Burada etkinliğimiz epey erken başlıyor. Belki bunun altını kalın kalın çizmek lazım. Yani dostların hazırlık yapması ve alana girişte rahat etmeleri açısından saat 1 itibariyle alana misafirleri almaya başlayacağız. Programımızın start tuşuna 3.45 gibi basılacak. 3.45'te bir gösterimle program başlayacak. Ama saat 1 ile 3.45 arasında alana misafirleri almaya başlayacağız. İnsanlar alana önceden girip yerlerini alıp gece ibadetiyle meşgul olabilirler. Bunun özellikle altını çizmek isterim. Girişi ne kadar yayarsak girişlerde açıkçası organizasyon açısından daha rahat oluyor. Zaten geçmiş tecrübelerimiz çok daha önceden insanlar girmeye çalışıyorlar. Ama biz bir öncesi güvenlik nedeniyle almayacağız. Birden sonra misafirleri almaya başlayacağız. Programımızda bu sene çok birbirinden değerli konuklarımız olacak. Malumunuz birincisi, ikincisi ve üçüncüsünü yaptığımız etkinliklerde Profesör Doktor Fatih Koca ve geçtiğimiz yıl Profesör Doktor Mehmet Öncel hocalarımız zikir süreçlerinde icrada bulunmuşlardı. Biz kendilerini yine davet ettik. Bizi kırmadılar, sağ olsunlar. Fatih Bey Elazığ'a özel bir sela okuyarak programımıza katkı verecek. İnşallah Mehmet Öncel Bey müezzinlik yaparak programımıza katkı verecek. Bu sene programın ana icrasını, yani namazdan sonraki zikir icrasını yine bu alanda çok çalışmaları olan Profesör Doktor Ubeydullah Sezikli Bey ve ekibi yapacak. Her yıl farklı bir lezzet, farklı bir heyecan olması adına ve Fatih Koca hocamızla başlayan serüveni Mehmet Öncel ve bu sene de Ubeydullah Sezikli Beyefendi ile devam ettireceğiz. Bu da programa ayrı bir renk katması açısından önemli. Tabii programın öncesinde bir deneyim tüneli hazırladık misafirlerimize. İnşallah çok beğenecekler. Sürprizli bir içeriği olacak. Deneyim tüneli alanın birazcık dışında, ayrı bir alanda ve program öncesi ve program sonrası akşama kadar açık kalacak. Yaklaşık 3-4 dakikalık bir gösterim olacak. 12 metre uzunluğunda bir tünele gireceğiz. Esat Coşan hocamızla alakalı bir tecrübe edineceğiz ve tünelden belli duygularla çıkacağız. Bu senenin ayrıştırıcı yeniliklerinden bir tanesi olacak inşallah. Yine çok daha sürpriz, çok daha etkili olacağını düşündüğümüz, sadece ucundan birazcık ipucu vereyim. Bir gökyüzünde bir gösteri olacak. Bu özellikle programın başında inşallah her

0: kesin keyif alacağı, hayran olacağı ve huşu içerisinde izleyeceği bir gösteri hazırlandı. Bunlar bu senenin farklılıkları. Çıtayı yukarı çıkarabilmek adına gösterdiğimiz gayretler inşallah karşılığını bulur.
1: Ayrıca gönül dostumuz, mürebbiğimiz Mahmut Esat Çoşan, doğumlarının hicri yıl dönümlerinde de Kur'an-ı Kerim hatimleriyle ve dualarla da yad ediliyor. Okunan hatimlerle ilgili bilgileri akra@akra.media e-posta adresine yazabilirsiniz. Ya da akra.media'da yer alan haberdeki linke tıklayıp bilgileri kolayca form üzerinden gönderebilirsiniz. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşması vesilesiyle yad ettiğimiz Mahmut Esat Çoşan hocamızın ilim, irfan ve hizmetlerle dolu hayatına kısaca göz atalım. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiğimiz Mahmut Esat Çoşan, Hicri 13 Sefer 1357, miladi 14 Nisan 1938'de Çanakkale'nin Ahmetçe köyünde dünyaya geldi. Edebiyat Fakültesi Arapça Fars Filolojisi bölümünü tamamladı. Akademik hayatında doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarını alan Mahmut Esat Çoşan, Türk-İslam edebiyatı alanındaki çalışmalarıyla ilim dünyasına önemli katkılar sundu. Hocası Mehmet Said Kotku rahmetullahi aleyhim vefatının ardından irşat hizmetini sürdürürken 1987 yılında sosyal ve kültürel çalışmalara daha fazla zaman ayırabilmek için emekliye ayrıldı. Profesör Doktor Mahmut Esat Çoşan eğitim, kültür, yayıncılık ve sivil toplum alanlarında öncü çalışmalara imza attı. Hadis derslerini Türkiye'nin birçok iline yaygınlaştıran, vakıf ve derneklerin kurulmasına öncülük eden Mahmut Esat Çoşan hocamız, Akra FM'in kuruluşunu gerçekleştirerek özel radyo yayıncılığı alanında da önemli hizmetlerde bulundu. Yurt içinde ve yurt dışında düzenlediği konferanslar, aile eğitim kampları ve yayımladığı eserlerle geniş kitlelere ulaştı. Doğumlarının 91. Hicri yıl dönümü vesilesiyle Mahmut Esat Çoşan hocamızın hayatı, ilmi, sosyal ve kültürel çalışmaları, hizmetleri ve eserleriyle ilgili haberimizin detaylarına akra.media internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Mahmut Esat Çoşan rahmetullahi aleyhin öncülüğünde başlayan çalışmalar geleceğe ışık tutuyor. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiğimiz Mahmut Esat Çoşan, yalnızca yaşadığı dönemin ihtiyaçlarına değil, geleceğin meselelerine de çözüm üreten vizyoner çalışmalarıyla dikkat çekti. Eğitimden çevreye, aile yapısından medyaya, sağlıktan sivil toplum faaliyetlerine kadar pek çok alanda öncülük eden Çoşan, kurduğu kurumlar ve ortaya koyduğu projelerle uzun yıllar sonrasını hedefleyen kalıcı hizmetlere imza attı. Bu kapsamda kurulan Hak Yol Eğitim Yardımlaşma ve Dostluk Vakfı, bireylerin bilinçli ve sorumluluk sahibi bir anlayışla yetişmesine katkı sağlarken, İKSAV, İlim Kültür ve Sanat Vakfı ise ilim, kültür ve sanatın manevi değerlerle buluşmasına öncülük etti. Sağlıklı yaşam bilincinin henüz yaygın olmadığı yıllarda sağlık alanında çalışmalar başlatan hocamız Profesör Doktor Mahmut Esat Çoşan, çevre konusunda da dikkat çeken projelere öncülük etti. Henüz Çevre Bakanlığı'nın bulunmadığı dönemde ormanların korunması, yeni ağaçlandırma sahalarının oluşturulması ve çevre derneklerinin kurulmasını teşvik eden hocamız Mahmut Esat Çoşan, doğal kaynakların korunmasını dini ve insani bir sorumluluk olarak değerlendirdi. Gelecek nesilleri düşünerek ağaçlandırma faaliyetlerinin yaygınlaştırılması çağrısında bulunan Çoşan, çevre bilincini iman ve kulluk anlayışıyla birlikte ele aldı. Toplumun temelini oluşturan aile kurumuna da büyük önem veren hocamız Mahmut Esat Çoşan, Türkiye'de ilk aile eğitim ve dinlenme kamplarının hayata geçirilmesine öncülük etti. Yaz tatillerinin eğitim, dinlenme ve aile bağlarını güçlendirme fırsatına dönüştürülmesini amaçlayan bu kamplar, daha sonra yurt dışında da uygulanarak farklı ülkelerde yaşayan Müslümanları bir araya getirdi. Sivil toplum kuruluşlarının önemine sıkça vurgu yapan hocamız, vakıf ve derneklerin toplumun gelişmesindeki rolüne dikkat çekerek, inançlı insanların güçlerini ortak hedefler doğrultusunda birleştirmelerini tavsiye etti. Kadın ve aile dernekleri, eğitim kurumları, yayın evleri, şirketler ve çeşitli sosyal projelerle geniş kapsamlı hizmetlerin temelini attı. Basın ve yayın faaliyetlerine de toplumun bilinçlendirilmesinde stratejik bir alan olarak gören Profesör Doktor Mahmut Esat Çoşan, dergi, gazete, radyo ve televizyon çalışmalarıyla İslami yayıncılığın gelişmesine önemli katkılar sundu. Medyanın toplum üzerindeki etkisine dikkat çeken hocamız, doğru bilginin güçlü iletişim araçlarıyla geniş kitlelere ulaştırılması gerektiğini ifade etti. Yurt içi ve yurt dışı seyahatlerin farklı toplumları tanımanın ve uluslararası dayanışmanın önemini vurgulayan Mahmut Esat Coşan Hoca Efendi, Müslümanların farklı coğrafyalarla güçlü bağlar kurmasını teşvik etti. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan'ın ortaya koyduğu bu çalışmalar, eğitim, aile, çevre, medya, sağlık ve sivil toplum alanlarında bugün de güncelliğini koruyan, gelecek nesillere rehberlik etmeyi sürdüren kapsamlı bir hizmet anlayışının örneklerinin paylaşıldığı haberimizin detaylarına akra.media internet sitemizden ulaşabilirsiniz. Yirminci yüzyılın önde gelen ilim, fikir ve gönül önderlerinden hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ı Hicri doğumlarının 91. yıl dönümünde hürmet ve muhabbetle yad ediyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, hocamızın 63 yıllık hayatında yapmış olduğu sohbetlerin görüntülü ve sesli sohbetlere, yazdığı makalelere, kitaplara, akademik çalışmalarına ve tüm anlatımıyla çeşitli mecralarda rastlayabilirsiniz. Bu içeriklere akra.media web sayfası ve mobil uygulamamızda yer alan sohbetler bölümünden sesli ve metinsel olarak ulaşabilirsiniz. İman, ibadet, ahlak, tasavvuf, Kur'an ve sünnet, aile hayatı, eğitim, insan ilişkileri ve günlük hayata dair pek çok konuda hazırlanan sohbetler, hem bilgi edinmek hem de manevi dünyasını güçlendirmek isteyenler için güvenilir bir başvuru kaynağı niteliği taşıyor. Akra Medya'da yer alan sohbetler bölümünde gönüllere dokunan hakikatleri bugünün dijital imkanlarıyla buluşturarak ilim ve irfan geleneğini yeni nesillere ulaştırmaya devam ediyor. Ayrıca Mahmut Esat Coşan hocamızın tüm arşivi Server Kürsü web sayfasında da yer alıyor. Server Kürsü, başta Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın sohbet, ders ve konferansları olmak üzere yıllar boyunca gerçekleştirilen ilmi programları dijital ortamda bir araya getiren kapsamlı bir içerik platformu olarak öne çıkıyor. Geçmişten günümüze uzanan kıymetli ilmi mirası yeni nesillerle buluşturmayı amaçlayan platformda hocamızın tefsir, hadis, fıkıh, tasavvuf, ahlak, siyer ve günlük hayata ışık tutan sohbetlerinin yanı sıra farklı ilim insanlarının dersleri ve konferansları da yer almakta. Binlerce ses kaydı ve video içeriğiyle zengin bir arşive sahip olan Server Kürsü, gelişmiş arama sistemi sayesinde kullanıcıların konuşmacıya, konuya veya programa göre istedikleri içeriğe kolayca ulaşmasını sağlıyor. Sürekli güncellenen içerikleriyle Server Kürsü, sahih bilgiye ulaşmak, Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın ilmi mirasını yakından tanımak ve İslami ilimleri güvenilir kaynaklardan öğrenmek isteyen herkes için güçlü bir dijital kütüphane niteliği taşımakta. Server Yayınları, sahih bilgiyi nitelikli eserlerle geleceğe taşıyor. Kurulduğu günden bu yana ilmi titizliği ve yayın kalitesini ön planda tutan Server Yayınları, Kur'an-ı Kerim, hadis, tefsir, fıkıh, siyer, tasavvuf, aile, çocuk, eğitim ve kişisel gelişim gibi birçok alanda zengin bir eser yelpazesi sunmakta. Özellikle Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın eserlerini yeni nesillere ulaştırma noktasında önemli bir misyon üstlenmekte. Bunun yanında alanında uzman akademisyen ve ilim insanlarının çalışmalarına da okuyucularla buluşturmakta. Hocamızın tüm kitaplarına Server Yayınları adresinden ulaşılabilmekte. Değerli dinleyicilerimiz, Mahmut Esat Coşan hocamızla ilgili tüm güncel içeriklere Server platformu, Mahmut Esat Coşan Vakfı, Akra Medya, Server Kürsü, Server Yayınları ve özelleştirilmiş ismiyle Mahmut Esat Coşan sosyal medya hesaplarından ve WhatsApp kanalından ulaşabilirsiniz. Haberleri dinlediniz. Hayırlı akşamlar diliyoruz.
2: Ankara'da muallim, İstanbul'da mürşitti. İçi gibi dışı da pak, temiz ve nezihti. Altmış üç yıl yaşadı, sonra Hakk'a yürüdü. Müştakı aşıkı Hakk, vefatına tarihti.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Rabbimizin üzerimize saçtığı sonsuz nimetlerine beşer takatı içinde sonsuz hamdü senalar olsun. Alemlere rahmet olarak gönderdiği Habibi Edibi, numune-i imtisalimiz, rehberimiz, başımızın tacı Muhammed-i Mustafa'sına gönül dolusu salatü selamlar. Bizler birbirimizin Allah tarafından birbirlerine bağlanmış kardeşleriyiz. İnnemel mü'minune ihvetun ifadesinde innema edatı taksisi, yani Müslümanlar ancak ve ancak sadece ve sadece kardeştir. Başka hiçbir vasıf onlara uygun düşmez. Ancak kardeşlik vasfı uygun düşer. Kardeşliğin dışında başka bir sıfat onlara yakışmaz. Münasebetlerini isimlendiren, tavsif eden kelime kardeşlik olabilir ancak manasını taşıyor. Ayrıca birbirimizle yol kardeşliğimiz, uhuvveti fillah, Allah rızası için daha özel bir kardeşliğimiz de var. Daha yakın bir kardeşliğimiz var. Akrabalık gibi iç içe olan kardeşlikler. Bu da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şerifi ile müjdelediği bir husustur. وَمَلْ تَقَى مُؤْمِنَانِ قَطُّ اِلَّا اَفَادَ اللّٰهُ لِأَهَدِهِمَا مِنْ صَاحِبِهِ خَيْرًا. İki Müslüman bir araya gelir, karşılaşırsa manevi mükafat olarak Allah birinden ötekisini, ötekisinden berikisini mutlaka faydalandırır. Demek ki Müslümanların bir araya gelmesi lazım. Mülakatları çok olması lazım. Bu mükafatları daima almak için tasavvuf bahis konusu edildiği zaman, zaten tasavvufun en yüksek mertebesi nedir? En yüksek mutasavvufun en yüksek meşgalesi ve zevki nedir? Kur'an-ı Kerim ve namazdır. Tasavvuf çok geniş bir, uzun bir tarihte, çok geniş bir sahada asırlar boyu uygulanmış bir dini yaşama tarzı. Farklı kültür çevrelerinin insanları tarafından uygulanmış. Muhakkak ki İslam'dan önceki yaşam tarzlarının, örflerinin, adetlerinin, kültürlerinin çevrelerindeki insanların tesiri var. İran, Hint tesiri, Hristiyanların, efendim daha önceki zahitlerinin, rahiplerinin tesirleri var. Bu kadar uzun asırlar, Atlas Okyanusu'ndan Büyük Okyanus'a, Sibirya'dan Afrika'nın güney ucuna kadar geniş sahalarda yayılmış olan bir dini yaşam tarzının arasında farklılıklar da olabilir. Bunun güzel temsil edilmesi de olabilir. Cahillik olabilir, yozlaşma olabilir. Bunu her sahada müşahede etmek veya her sahadan buna misal göstermek mümkündür. Teknolojiden bile mümkündür. Onun için tasavvufun çeşitleri çok olunca, tabii birisi tasavvufu tenkit ediyorsa onunla terminolojimizi eşitlememiz lazım. Neyi kastettiğini

0: beraber düşünmemiz lazım. Sen hangisini kastediyorsun? Neye düşmansın, neye dostsun diye kavramdan, kelimeden anladığımız mana üzerinde bir ortak zemin bulmak lazım ki ondan sonra haklısın veya haksızsın denilebilsin. Çünkü belki aynı şeyi söylüyoruzdur. Belki onların tenkit ettiği hususu biz daha çok tenkit ediyor ve düzeltmeye çalışıyoruzdur. Biz hiçbir zaman efendim Kur'an-ı Kerim'e aykırı, sünnet-i seniyeye aykırı bir davranışı, küçük bir jesti bile tasvip etme zevkinde ve zihniyetinde değiliz. İnsanın kendisinden bahsetmesi herhalde çok ayıp olur ama tabi burada icap ediyor. Vaiz ve zahitler hakkındaki sözler daima sanki bana söylenmiş gibi çok dokunurdu bana. Ve İslam'ı hiç bilmeyen insanların böyle çok kaba bir şekilde vahdet-i vücudu anlatış tarzlarına da şiddetle içimden bir infial ve itiraz vardı. Panteizm, yani nereye baksan her şey efendim onların anlayışıyla, söylemeyi bile istemiyorum, bana zor gelirdi. Onun için mesela içki içen, içkiyi metheden, efendim ışkını açma meynuş edeler diye bir de bunu, yani aşkullahı, muhabbetullahı açmak için bir vasıta falan sayıp da böyle bir de meşrulaştırmaya çalışan bazı tasavvuf erbabını sevemedik. Sevemedim, sevemeyiz, sevemezsiniz. Efendim namazsız laf fazlan tasavvuf erbabını sevemedik. Bu işin laf olmadığını, kal olmadığını, hal olduğunu düşündüğümüz için. Bilmiyorum, hocamızın çok çok tabii olgun talebeleri vardı. Benim de eksiğim, kusurum kendisine muhakkak ki malumdu. Ama bizi sizlere hizmetçi olarak tayin buyurması nedendir bilmiyorum. Yani Kur'an-ı Kerim'e ve hadis-i şeriflere bağlı bir terbiye içinde yetiştik. Ve tekkemizin terbiye kitabı Ramuzul Ehadis, yani İmam Suyuti'nin rahmetullahi aleyh El Cami'us Sagiri gibi bir alfabetik hadis kitabı. Bunu okutan bir yerde yetişmiş olduğumuz için hadisleri uygulamak, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini uygulamak bize göre efendim tasavvuf olduğundan tasavvufçu olduk mecburen. Galiba bu da bazı İslam tarihindeki büyük simaların çizgisine de benziyor. Çünkü ilk önce Sübyan Mektebi'ne gitmişler, elifbayı öğrenmişler. Sonra efendim Darül Kur'an'larda Kur'an-ı Kerim'i öğrenmişler. Ondan sonra alet ilimleri, ulum-u aliyeyi öğrenmişler. Arapça vesaire, efendim sarf, nahiv, mantık vesaire. Ondan sonra yüksek ilimler, ulum-u şer'iyeyi öğrenmişler. Ondan sonra efendim ilimden maksat onun uygulaması, ilmiyle amil olmak, bildiklerini hayatına uygulamak, tatbik etmek diye Halil Gönenç hocamızın çok güzel taksim edip ifade ettiği gibi ilmi ahlak demek olan bir bakıma tasavvufa geçmişler ve tasavvufun uygulama biçimleri ve insanların terbiye edilmesinde düşünülen metotlar dolayısıyla yollar, yani tarikatlar meydana gelmiş. O uygulamalarla marifetullah'a ve dinin hakaikına, hakikate erişilmiş. Bu çizgi mesela İmam Gazali'de hepimizin bildiği bir olay. İmam Gazali Bağdat medresesinde sırmalı kocaman kavuğuyla ve altın yaldızla dokunmuş cübbesiyle ders veren muhteşem bir zeka abidesi iken cedelci, bilgili, efendim konuşkan ve mantık dolu bir insan iken sonra kendi hayatı içinde uzun mücadelelerin verdiği tecrübeyle etrafındaki ilmi kelam ehlini vesaireyi de inceledikten sonra benim bugün kendi çağımda incelediğim insanlar içinde dini en doğru anlayan ve uygulayan Sufilerdir diye Sufiye mesleğine sülük etmiş ve Tuz'da medresesinin karşısına bir de tekke yapıp kendi ruhu gelişmesi, tabii Dımaşk'ta Mescid-i Emevi'de efendim, caminin altındaki hücrede efendim erbainler çıkartma halleri ayrı. Ondan sonra efendim o meşhur eseri İhya-i Ulûm'u yazmış ve asırlardır bizi terbiye ediyor. Yani Osmanlı alimi olup da Gazali'yi okumayan, şimdi münevver olup da İhya-i Gazali'nin kütüphanesinde olmayan bir kimse veya Kimya-i Saadet'i olmayan veya Abidler Yolu kitabı olmayan bir kimse, yani Gazali'den bir şey öğrenmemiş bir kimse tahmin etmiyorum yani. Hacı Bayram Veli de öyle. Efendim bir müderris iken ondan sonra intisap edip mutasavvuf olmuş. Akşemseddin Hazretleri hakeza, onun zamanının insanlarından. Mevlana Celaleddin Rumi herkesin bildiği bir misal. Medresede ders verirken Şems-i Tebrizi'nin efendim şeyiyle Kaddesallahu ervahahumul aliyye. Demek ki ulum-u şer'iyede rüsuh peyda edince insan sonunda varacağı zirve, son durak tasavvuf oluyor. İslami tasavvufun, tabii İslami tasavvuf diyoruz, mistisizm denilen efendim Hint mistisizmi, efendim bilmem Yunan mistisizmi, onlar bizi ilgilendirmiyor. Biz Müslümanız, onlar bizi doğrudan doğruya ilgilendirmiyor. Dolaylı yoldan da ben onları özellikle okumuyorum. Belki bir şeylerinden etkilenirim de bir şey karışır diye korkarım. Yani bir şeyi öğrenirim. Hani bir şeyin duyulduğu zaman hatırdan çıkartılması zor olur. Onun için ben ne Hint felsefesini, Hint mistisizmini okumak istedim, ne Yunan mistisizmini okumak istedim, ne Hristiyan mistisizmini okumak istedim. Sadece istediğim Kur'an-ı Kerim'i anlamak, hadis-i şerifi anlamak oldu. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
1: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
1: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin. Akra. Reklam.
2: Server Yayınları'ndan Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma sohbetleri Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayıyla başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi, 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com. Ayrıca 27 Temmuz 2026'da Doğuş Elazığ programına has indirimli alışveriş için Server Yayınları standlarını ziyaret edebilirsiniz.
1: Akra. Reklam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İster şükredici olur, kulluğunun gereğini yapar, isterse nankör.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Ahenk, şiirin müziği, edebi eserlerde özellikle şiirde okuyucunun kulağına hoş gelen, bir musiki etkisi yaratan ses düzenine ahenk denir. Ahenk yalnızca kulağa hitap eden bir özellik değildir. Aynı zamanda şiirin duygusunu, anlamını ve estetik gücünü derinleştiren önemli bir unsurdur. Bu yönüyle şiirdeki ahenk, müzikteki makama benzetilebilir. Kelimeler tek başına da ahenkli olabilir ancak esas olan bu kelimelerin cümle ya da mısra içinde birbiriyle kurdukları ses ilişkisidir. Şiirdeki ahenk, kafiye, redif, aliterasyon, nasonans ve ölçü gibi teknik araçlarla sağlanabilir ancak bundan daha öte bir şeydir. Şiirin ruhudur adeta. Umumi ahenk, taklidi ahenk ve tasviri ahenk olmak üzere belagat kitaplarında üç kısma ayrılmıştır. Klasik belagat kitaplarında ahenk kavramı farklı terimlerle de karşılanmıştır. İnsicam, uyum, tecanüs, ses benzerliği, teellüf, uyum sağlama, selaset, akıcılık. Bu da ahengin ne kadar önemli ve çok yönlü bir mesele olduğunu göstermektedir.
0: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.
2: Allah'ın rızasını kazanmanın yollarını üç grupta toplayabiliriz. Bir, ibadetleri yapmak. Mutlaka Allah'ın emrettiği şeyleri yapmalıyız, namaz kılmalıyız.

oruç tutmalıyız, hacca gitmeliyiz, zekatımızı vermeliyiz. Allah'ın emretmiş olduğu vazifeleri yapmalıyız. Çünkü emri tutmazsak Allah sevmez, biliyor. Efendim, günahlardan da kaçınmalıyız. Haramlardan da kaçınmalıyız. Çünkü haramlardan kaçınmazsak da Allah sevmez. Bunu çok kesin anlayabiliyoruz. O halde bir, ibadet ve taat ile Allah'ın rızası kazanılabilir. Taat, itaat demek. Allah'a itaat ederek, yani emretmişse peki demek, yasaklamışsa peki demek. Tamam, yasakladı yarabbim, tamam. Peygamber Efendimiz içkiyi yasakladı. Ayet indi. Ayeti okudu. İçki haram kılınmıştır, yasak kılınmıştır dedi. O zamana kadar içiliyordu. Herkesin evinde içki bulunuyordu. Hepsini döktüler. Medine'nin sokaklarının kenarlarından sel gibi içkiler aktı diye yazıyor şeyler, kitaplar. Yani Resulullah'ın sözünü hemen uyguluyorlardı. Şimdi yolun birisi ibadet ve taattır. Bir. İbadet ve taatleri yapmalıyız. Bu da bir akşam sohbetinde özetlenemeyecek kadar geniş bir dosyadır. Onun için dergiler okuyun. Efendim, kütüphanenizde kitaplar vardır. Onları okuyun, dini kitaplar. Efendim, radyo dinleyin. Bir yol bu, ibadet ve taat. İkinci yol, günahlardan kaçınmak. Günahlardan kaçınmalıyız. Çünkü günahlar insanı Allah'ın sevmediği kul durumuna düşürür. Gözümüzü harama bakmaktan sakınmalıyız, dilimizi yalandan sakınmalıyız, elimizi harama uzatmamalıyız. Allah'ın günah dediği şeyler nelerse bir listesi olmalı duvarımızda. Onları yapmamalıyız, yapmamayı öğrenmeliyiz. Buna da takva deniliyor. Takva sakınmak demek. Yani günahlardan sakınacağız, Allah'ın sevmediği bir şeyi yapmaktan kaçınacağız. Üçüncüsü de Allah güzel huylu insanları seviyor, mükafatlandırıyor güzel huyundan dolayı. Kötü huylu insanları da cezalandırıyor. Birkaç misal vererek anlatayım. Kadının birisi kediye kızmış, hapsetmiş. Belki kendisini tırmaladı diye, belki çanağı devirdi diye, belki eti kaptı diye kediye kızmış. Nedense hapsetmiş. Salıvermemiş. Kedi hapsedildiği yerde ölmüş. Peygamber Efendimiz bundan dolayı o kadının cehenneme gittiğini bildiriyor. Neden? Kedi kıymetli olduğundan mı? Biz icabında koyun kesiyoruz, icabında av alıyoruz. Yani neden? Yani bir hayvandan, hayvan insandan daha değerli olduğundan mı? Hayır. Merhametsiz olduğundan, acımadığı için, kediye acımadığından, aç bıraktığı için söylüyor zaten Peygamber Efendimiz. Kendisi yemek vermedi, salıvermedi ki hayvan kendisi avlansın, karnını doyursun. Aç bıraktı, merhametsizliğinden cehenneme gitti. Demek ki kötü huy insanı cehenneme düşürebiliyor. Misal, iyilik istemek sevap kazandırıyor, merhametsizlik insanı cehenneme atabiliyor. O halde ibadetleri yapacağız, günahlardan kaçacağız, güzel huyları kazanmaya çalışacağız, kötü huyları varsa üzerimizden atmaya çalışacağız. Bu kötü huyları da, iyi huyları da bir liste halinde bilmemiz lazım. Hangi huylar iyidir, hangileri kötüdür, bunları da bilmeliyiz. Hangi işler sevaptır, hangi işler günahtır, bunları da bilmeliyiz. Bunlara göre hayatımızı tanzim etmemiz gerekiyor.

okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

0: bağışla. Öncelediklerimi, ötelediklerimi, gizli ve açıktan işlediklerimi, bütün kusurlarımı bağışla. Senin her şeye gücün yeter.
1: Akra, akra, akra.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Yine onunla Tur-u Sina'da yetişen bir zeytin ağacı yarattık ki meyvesi yiyenler için hem yağ hem de katık olarak zeytin verir. Gökten su indiren odur. İşte her şeyin bitkisini onunla çıkardık. Şöyle ki, ondan ilk önce bir yeşil filiz çıkardık. Ondan da birbiriyle benzeşen ve benzeşmeyen başak ve salkım gibi birbiri üzerine binmiş taneler, hurma tomurcuğundan sarkmış salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri çıkarırız. Her birinin meyvesine önce meyvenin ilk yetiştiği sırada bir de olgunlaştığı sırada bakın. Şüphesiz ki bunlarda inanan bir toplum için elbette birçok ibret vardır. O bağlı ve bostanlı bahçeleri, tatları, çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, yaprakları ve meyveleri birbirine benzeyen ve birbirinden farklı zeytin ve narları yaratıp yetiştiren O'dur. Onlar meyve verince meyvesinden yiyin. Toplandığı ve biçildiği günde de hakkını, öşürünü, zekat ve sadakasını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Bir mucit, bir icat.

İbni Zühr, anatomist, klinikçi. Endülüs'ün en büyük Müslüman doktorlarındandır. İslam dünyasında olduğu kadar tüm Orta Çağ boyunca Avrupa'da önde gelen doktorlar arasında yer almıştır. Tıpta birçok yenilikleri, keşif ve buluşları bulunmaktadır. Avrupa'da Latince'deki ismi Avenzoar diye anılmaktadır. İslam dünyasında ise İbni Zühr veya Ebu Mervan İbni Zühr diye tanınmakta olup, Ebu Bekir Errazi'den sonraki en önemli deneyci hekim olarak kabul edilir. Asıl ismi Abdülmelik bin Abdülala Zühr olup, künyesi Ebu Mervan'dır. İbni Zühr ismiyle tanındı. Hicri 464, miladi 1091 senesinde Endülüs'ün İşbiliye yani Sevilya şehrinde dünyaya geldi. 6 nesil boyunca tabiplik yapan seçkin bir hekim sülalesinin en küçüğü olan İbni Zühr, daha küçük yaştayken ilim öğrenmeye başladı. Fıkıh, edebiyat ve diğer din ilimlerinin eğitimini görürken bir taraftan da baba

O da babası gibi Endülüs'te önce murabıtların sonra da muvahhid hükümdarlarının hizmetine girdi. Vezirliğe kadar yükseldi. Yazdığı eserler asırlarca Avrupa üniversitelerinde ders kitabı olarak okutuldu. Yaşamının son dönemini geçirdiği İşbiliye'de vücudunda bir tümör oluştu ve nihayet Hicri 557, miladi 1162 senesinde vefat etti. İbn-i Zühr kendi döneminde çok büyük ve özel birisidir. Son derece bilgili bir doktor, anatomist, değerli bir klinikçi olan İbn-i Zühr, bilimin her alanında çok büyük bilgi sahibi olmasına rağmen bütün hayatını özellikle tıbba adamıştır. Bilim tarihçileri onu tıp ilminde Zehravi ile aynı seviyede görürler. İbn-i Rüşd'e göre ise Galen'den sonra en büyük doktordur. Razi'den sonra İslam dünyasının en büyük klinikçisidir. Ona göre deney en esaslı ve köklü rehberdir. O sadece geçmişteki tespit edilmiş tıbbi vakalarla ilgili yeni görüşler ortaya koymamış, daha önce hiç mevzusu edilmemiş, tıbbi literatüre girmemiş olay ve rahatsızlıklar hakkında da daha önce dillendirilmemiş yeni görüşler ortaya koyarak bunlara izah tarzları getirmiş, tedavi ve ilaç önerilerinde bulunmuştur. Ebu Mervan İbn-i Zühr tıp ilmine birçok yenilikler kazandırmıştır. Mediastin, akciğer bölgesindeki tümörlerin, peritonit, tüberküloz, akciğer veremi iltihabı ile sulu ve kuru, perikardit, kalp zarı iltihabının tarifi gibi yenilikler tamamen ona aittir. Akciğer vereminin bulaşıcı olduğunu ve güneş ışınlarının hasta için faydalı olacağını tespit etti. Bir cerrah olarak üzerinde yaptığı çalışmalar sonunda değişik iç ve alt deri hastalıklarının tedavilerini yaptı. Ülser, kulak, burun, boğaz, ağız, dudak, diş hastalıkları, göz hastalıkları, akciğer ve kalp hastalıkları ile bütün farklı sıtma ve yöresel salgın hastalıklarla ilgilenmiştir. Zatüreyi ve iltihaplanmayı ayırt edebilmek bakımından etkili mikrop ve rahatsızlıkların tasvirini yapmıştır. İlk defa bronkotomi yani akciğer nefes borusu üzerinde yapılan ameliyat hakkında fikirler üreterek ve uygulayarak cerrahlıktaki ustalığını da ortaya koymuştur. Ameliyatları sırasında yapay beslenme için ilk şırıngayla serum veren, gerek boğaz gerek kalın bağırsak yoluyla suni gıda verme usulünü uygulayan da odur. Buna ait uygulama ve alet, teçhizat hakkında oldukça detaylı ve makul bilgiler eserlerinde mevcuttur. Balın şifalarını ve yararlarını belirterek tedavilerinde etkili olarak kullanan da odur. Boyundan trakeostomi yani üst solunum yolu tıkanıklığında nefes borusunun delinerek boyundan açılan yapay delikten nefes almayı temin etmeyi ilk kabul eden ve kullanan hekimdir. Bugün dahi büyük bir problem olan bu hassas bölgenin tedavisi konusunda çok kıymetli bilgiler vermiş ve bu konuda çok sayıda makaleler yazmıştır. Kırık çıkıklar hakkında kesin ve net yöntemler belirleyen ve izah eden de odur. İbn-i Zühr'ün tedavi metodunda keşfettiği en mühim husus, insan vücudunun muayyen hastalıklarda kendi kendini iyileştirmeye muktedir olduğu prensibidir. Bir hastayı tedavi ederken vücudun müdafaa gücüne özellikle dikkat eder, gerçek hekimin vücudun tabii müdafaa gücünün olduğuna ve hekimin vazifesinin ona yardım etmekten ibaret olduğuna inanırdı. İbn-i Zühr bu nazariyeyi nefis bir ilmi üslupla eserinde izah etmiştir. Tıp, cerrahi ve eczacılık hususlarında tam bilgi sahibi olan ve rasyonel tedavi usullerini ortaya koyan İbn-i Zühr, hastayı kan ve suni yollarla beslenme sisteminin geliştirilmesi ve mide kanserinin veya uzuvdaki kanserin vücutta umumi bir hastalığa delalet edebileceği tezlerini ortaya koymuş, uyuz hastalığının tedavi yollarını belirlemiş ve bunları eserlerinde teferruatlı olarak anlatmıştır. Ayrıca tedavi ve panzehir hususunda yeni metotlar ortaya koymuş, gıda rejimiyle ilgili sınıfında ilk eseri kaleme almıştır. Birçok tıp tarihçisi paralı tedavi uygulamasını getirdiği için tıbbın sadece bir bilim değil aynı zamanda bir meslek olarak kabul edilmesinde onun önemli bir yeri olduğunu beyan etmektedir. Ayrıca İbn-i Zühr'ün oğlu ve kızı da kendisinden sonra aile

Allah'ım, kalbime nur verip aydınlat. Kabrime nur verip aydınlat. Önüme nur verip aydınlat. Arkama nur verip aydınlat. Sağıma nur verip aydınlat. Soluma nur verip aydınlat. Üstüme nur verip aydınlat. Altıma nur verip aydınlat. Kulağıma nur verip aydınlat. Gözüme nur verip aydınlat. Saçıma nur verip aydınlat. Derime nur verip aydınlat. Etime nur verip aydınlat. Kanıma nur verip aydınlat. Kemiğime nur verip aydınlat. Allah'ım, nurumu büyüt. Bana bir nur ver. Benim için bir nur kıl.

0: Dostça bir tavsiye ister misiniz?
1: Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, her kim ki günde bir defa, külle yevmin her gün merreten, bir defacık yahu, bir defa, günde bir defa şu sözü söylerse, sözü okuyorum: Sübhanel kaimid daim, Sübhanel hayyil kayyum, Sübhanel hayyil lezi la yamut, Sübhanallahil azim ve bihamdihi, Subbuhun kuddusur rabbul melaiketi ve ruh, Sübhanallahil aliyyil a'la, Sübhanehu ve teala. Bu biraz uzunca, Sübhanallah, Sübhane, Sübhane, biraz fazla 6-7 ibare geçiyor. Bunu böyle okursa her gün bir defacık, her günde bir defa kim bunu böyle derse, lem yemut, ölmez, hatta yera mekanehu minel cennet, cennetteki mekanını görmeden ölmez. Bu ne demek? Cennete girecek. Bir de dünyada cennetteki mekanını Allah gösterecek. Senin yerin burası işte, bak bakalım beğendin mi gibilerden. Ev

0: lehu veyahut da ona gösterilmedikçe demek manasına olabilir veyahut onun için bir başkasına gösterilmedikçe. Belki kendisi görmez de bir başka hoca efendiye, bir arif kimseye, bir kamil kimseye gösterilir. O da gelir ya seni şöyle gördüm diye bildirir. Yani bir başkasına göstertir, Allah haber verdirtir veyahut bizzat kendisine göstertir. Kendisi görür cennetteki mekanını veyahut ona göstertilir, onun için göstertilir. İbare bu. Yani demek ki cennetteki yerini gösterecek bir dua imiş. Biraz uzunca, günde bir defa bunu demeli insan. 8 küçük cümle. Bunu ezberlersiniz, cennetteki yerinizi görür, öyle ölürsünüz inşallah.
1: Dostça bir tavsiye. Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

insan kimi seveceğini düşünmeli ve kimi seveceğini seçmeli. Kiminle dostluk yapacağını iyi düşünüp dostluğunu seçmeli. Herkese efendim sevgi bağıyla bağlanmamalı. Neden? Bazı sevgiler o sevdiği insana bağlanmayı, o bağlılık da o insan kötüyse onun yoluna gitmeyi

Sağlar. Mesela bir insan bir kötü insanı severse sonunda onun yanında gezerken tozarken onun yaptığı kötülüklere bulaşır. İçkiye bulaşır mesela, kumara bulaşır. Efendim daha başka kötülüklere bulaşabilir. Hava iyileşebilir. Çeşitli ailesinin istemediği, yaka sırttığı, ana babasının kızdığı, komşularının ayıpladığı efendim bataklıklara saplanabilir. O halde kimi seveceğiz? Kısaca söylemek gerekirse Allah'ın iyi kullarını sevmek lazım. Allah'ın sevdiği kulları sevmek lazım. Dost edinirken bir takım vasıflar aramak lazım. Bunlar nelerdir? Bu hususta İmam Gazali'nin İhya-i Ulum'unda kardeşlik ve arkadaşlık bölümü diye bir bölüm var İhya-i Ulum kitabında. Onu dikkatle okumalarını rica ederim dinleyicilerimden. Tabii bir sevilecek insanın, dost edinilecek insanın dindar olması, İslam'ı bilmesi ve İslam'ı uygulayan bir insan olması lazım. Yani namaz kılan, oruç tutan, Kur'an okuyan, haramlardan kaçınan, sevaplı işleri yapmaya çalışan bir insan seçmek lazım. Dindar insanların hangisini öncelikle seçmeli? Dini en iyi bilen alimleri seçmeli, hem de ilmiyle amil olan fazılları seçmeli.

0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Fadalenin kötü niyetini değiştiren ve imanını pekiştiren bir hadise. Peygamberimiz Aleyhisselam Kabe'yi tavaf ederken Fadale bin Ümeyr bin Mülevvah el-Leysi öldürmek maksadıyla Peygamberimiz Aleyhisselam'a yaklaşınca Peygamberimiz Aleyhisselam ona doğru vardı ve "Sen Fadale misin?" diye sordu. Fadale "Evet Fadale'yim ya Resulallah" dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam "Sen içinden ne geçiriyordun?" diye sordu. Fadale "Hiçbir şey düşünmüyordum. Allah'ı zikirle meşgul oluyordum." dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam güldü ve "Allah'tan af ve yarlıganmak dile" buyurdu. Sonra elini onun göğsüne koyunca kalbi yatıştı, imanı berkişti. Fadale, "Vallahi göğsümden elini kaldırdığı zaman Allah'ın yarattıklarından bana ondan daha sevgili olan bir şey yoktu" demiştir. Ebu Sufyan bin Harb'in içinden geçirdiği bir kuruntudan dolayı uyarılışı. Ebu Sufyan bin Harp, Mescid-i Haram'da oturuyorken, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın önde, Müslümanların da arkasında Peygamberimiz Aleyhisselam'ın izince yürüdüklerini görünce, "Muhammed için askerler toplasam mı, şu adamla yine çarpışmaya dönsem mi, ne yapsam ki?" diye içinden kurmaya başlamıştı. O sırada Peygamberimiz Aleyhisselam gelip, onun başucuna dikildi ve iki küreği arasına eliyle vurarak, "Allah o zaman da yine seni hor, hakir kılar" buyurdu. Ebu Sufyan başını kaldırıp başucunda Peygamberimiz Aleyhisselam'ın dikildiğini görünce "Şu ana kadar senin gerçekten peygamber olduğuna kanaat getirmemiştim. İçimden geçirdiğim kuruntulardan dolayı Allah'a tevbe ediyor, ondan yarlıganmak diliyorum" dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın

0: Kabe'nin anahtarını getirtmesi. Peygamberimiz aleyhisselam Mescid-i Haram'ın bir köşesinde oturdu. Mücahitler de Peygamberimiz aleyhisselamın çevresinde oturdular. Peygamberimiz aleyhisselam Kabe'nin anahtarını getirmesi için Bilal-i Habeşi'yi Osman bin Talha'ya gönderdi. Bilal-i Habeşi Osman'a gidip, "Resulullah aleyhisselam Kabe'nin anahtarını getirmeni sana emrediyor," dedi. Osman bin Talha "olur" diyerek anası Sülafe binti Sa'd'ın yanına gitti. Bilal-i Habeşi dönüp onun "olur" dediğini Peygamberimiz aleyhisselama haber verdi ve oradaki mücahitlerin yanına oturdu. Osman bin Talha anasına, ki o zaman anahtar onun yanında bulunuyordu, "Ey anacığım, anahtarı bana ver. Resulullah aleyhisselam bana adam gönderdi ve onu kendisine getirmemi emretti," dedi. Sülafe, "Kavminin şereflendiği, övündüğü bir şeyi götürüp eline teslim etmenden Allah'a sığınırım. O bu anahtarı sizden alınca hiçbir zaman size vermeyecektir," dedi. Osman bin Talha, "Vallahi ya onu bana verirsin ya da başka biri gelip onu senden zorla alır," dedi. Bunun üzerine Sülafe, "Lat ve Uzza'yı andolsun ki anahtarı ona hiçbir zaman vermeyeceğim," dedi. Osman bin Talha, "Eğer sen bana emrolunan şeyi yapmaz, anahtarı vermezsen ben de kardeşim de öldürülürüm," dedi. Onların böylece konuştukları sırada dışarıdan Hazreti Ebubekir ile Hazreti Ömer'in sesi duyuldu. Osman bin Talha'nın geciktiğini görünce Hazreti Ömer, "Ey Osman, yanıma çık," diyerek seslendi. Bunun üzerine Osman'ın anası, "Ey oğulcum, al anahtarı. Çünkü onu benden senin alman, Teym oğullarından Ebu Bekir'in ve Adi oğullarından Ömer'in almasından daha iyi gelir," dedi. Osman bin Talha'nın gelmesi gecikince Peygamberimiz aleyhisselam ayağa kalkıp beklemeye ve sıkıntısından terlemeye başladı ve Osman'ın anasının, "O sizden bu anahtarı alınca artık hiçbir zaman onu size vermeyecektir dediğini sanıyorum," buyurdu. Osman bin Talha anahtarı anasından alıp Peygamberimiz aleyhisselama getirdi. Onu uzatırken Hazreti Abbas ayağa kalktı ve "Ya Resulallah, babam anam sana feda olsun. Bunu benim üzerimde sikaye hizmetiyle birleştir," deyince Osman bin Talha elini geri çekti. Bunun üzerine Peygamberimiz aleyhisselam, "Ey Osman, anahtarı bana getir ver," buyurdu. Osman bin Talha, "Bunu sana Allah emaneti olarak veriyorum," dedi. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal. Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
2: Bazen bize çocukken ya da yetişkinlik hayatımızda olabilir, geçmiş deneyimlerimizde yardım o kadar yüklü bir yerden veriliyor ki, ben sana yardım ettim, şimdi bana minnet duyacaksın, ben sana yardım edeceğim ve şöyle olacak, böyle olacak gibi. Aldığımız yardımlar bize yük yüklemiş olabilir, çok fazla kaldıramayacağımız sorumluluklar yüklemiş olabilir. Altında ezilmişizdir o yardımın ve bizim için artık yardım almak o deneyimlerle eşleşmiştir. Dolayısıyla yardım almak istemiyor olabilirim. Bana acı anılarımı hatırlatıyor olabilir. Bir konuda ihtiyaç duyma onun için çok zor. Hiç kimseye ihtiyacım olmamalı. Kimseden destek almamalıyım. Kendi kendime hayatta kalmalıyım. Hiç sevilme, değer görülme falan bunlara da ihtiyacım yok. Hepsini ben kendim karşılamalıyım gibi bir tavır içerisinde. Ya da bana şu öğretilmiş olabilir, kendi ayaklarının üstünde durmalısın, güçlü olmalısın, kimseden yardım almamalısın, kimseye minnet etmemelisin, muhtaç olmamalısın da büyütülmüşüzdür belki ve bunu iyi bir şey sanıyoruz. Bundan dolayı da bunu devam ettiriyor olabiliriz. Çünkü kendimizi güçlü hissetmek istiyoruzdur, iyi olmak istiyoruzdur. Bunu da yardım reddederek yapıyoruz. Biz sosyal hayatın içerisinde büyüyen, gelişen, hayatını devam ettiren ve buna da ihtiyaç duyan insanlarız. İçimize böyle eğilimler, böyle dürtüler yerleştirmiş Allah. Bunun hiç boşuna olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla yardım alabilmek aslında biraz insanın kendi kibrini kırmasını da barındırıyor. Kesinlikle, içinde. Evet. Ben aciz bir yaratığım, varlığım ve tabii

0: Zaman zaman desteğe ihtiyacım olacak, yardıma ihtiyacım olacak. Bunlar duygusal yardımlar olabilir, maddi yardımlar olabilir. Ve bunu isteyebilirim. Kimim ki ben? Bunu isteyemeyecek kadar kendimi güçlü ve tam görüyorum. Bu ilk adım. Yani ihtiyaçlı olduğumu
1: Evet.
0: kabul etmek ve bunun normal olduğunu, bende bir gariplik olmadığını,
1: Evet.
0: insan olarak dünyaya geldiysem bu acizlikle beraber yaratıldığımı hatırlamak.
2: 2 dakika. Az, öz.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre adamın biri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kalbinin katı olduğundan şikayet etti. Bunun üzerine Resul-i Ekrem şöyle buyurdu. Kalbinin yumuşamasını istersen fakire yemek yedir, yetimin başını okşa.

Okudukça eser, Peygamberimiz aşkın diliyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı. Yazan Mustafa Asım Köksal. Okudukça başlıyor.

Merhaba değerli okurlar. Kitabımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Uhud Savaşı, Hicret'in 3. yılı. Ebu Cehil'in oğluyla Abdullah ve Saffan bir gün, dediler ey Ebu Sufyan, var mı bizden daha düşkün, Muhammed'den haller yaman, bizi kırdı geçirdi hep, öcümüzü almanızı ediyoruz senden talep. Kervanların kazançları bir orduya sarf edilir, Muhammed de davası da bunun ile eritilir. Ebu Sufyan bu teklifi alkışlamış, beğenmişti. Bu seferki hazırlığa karşı koymak epey işti. Müsafihle Ebu Azze hutbe şiir okuyarak müşrikleri coşturdular. Ayaklandı birçok oymak. Toplanmıştı az zamanda zırhlı zırhsız 3000 kişi. Bu orduyu teşvik etti, körükledi 15 dişi. Hamza Hind'in babasının dayısını öldürmüştü. Bu yüzden o çok kin tuttu, eline de fırsat düştü. Babasının kölesine vaat ederek büyük servet, öldür dedi şu Hamza'yı, bırakayım seni serbest. Hazırlıklar bitmiş idi, harekete pek az kaldı. Abbas hemen bir adamla peygambere mektup saldı. Müvennesle Enes adlı iki yiğit seçilerek keşfe memur edilmişti. Döndü bunlar yel yepelek. Dediler ya Resulallah, düşman gelmiş yanaşmıştır. Süvariler Medine'nin otlağını da aşmıştır. Korkmayınız asla dedi keşif kolu erlerine. Nöbetçiler yerleştirdi şehrin mühim yerlerine. Medineli müminlerden Sa'd adlı yiğit erler bütün gece peygamberin kapısını beklediler. Efendimiz ertesi gün kurmuştu bir harp meclisi. Ensarla muhacirin bu meclise geldi hepsi. Bazıları Medine'yi müdafaa etsek dedi. Bir kısmı da düşmanlara hemen karşı gitsek dedi. En sonunda müşriklerin önlenmesi kararlaştı. Gayet kısa bir zamanda toplananlar bini aştı. Kıldı cuma namazını Hakk'ın büyük peygamberi, silahlandı, yürüyüşe geçti İslam askerleri. Medine'den ayrılınca askerini düzenledi, yaşı küçük olanlara, küçüksünüz, dönün dedi. Dönmemek için küçük Rafi, bilsen neler düşünmüştü, ayağının uçlarına basıp büyük görünmüştü. Übey oğlu Abdullah da müminlerin içindeydi, ya ölümden korkmuştu o, yahut gizli bir yel değdi. Ayrıldı Hak leşkerinden 300 kişi mahiyetiyle. Ne iğrenç bir bozgunculuk, yapmaz bunu namert bile. Şevval'in 12'sinde çarşambaya rastlayan gün, Uhud'daki üst yerlere yerleşerek düşman bütün, müminleri bekliyorken dağın öte yakasında, peygamber de askerini Uhud dağı arkasında düzenleyip hazırladı. Bahsüvari Zübeyr idi. Okçuların kumandanı Abdullah bin Cübeyr idi. Hamza, zırhsız askerlere oldu o gün büyük varlık. Ümeyroğlu Mus'ab da verilmişti sancaktarlık. Cübeyroğlu Abdullah'ı 50 kadar okçu ile bir gediye yerleştirdi. Düşmanlar hep kaçsa bile ayrılmamak hususunu tekrar tekrar

İçinizde yok mudur o zat ki dedi, beni bugün öldürüp de cehenneme gönderecek, yahut benim kılıcımla uçmak için can verecek. Arslan Ali fırlamıştı, aradığın benim dedi. Talha o gün genç hasmından öldürücü darbe yedi. Osman çıktı harbe, fakat yüze göze bulaştırdı. Hamza onun kardeşinin arkasından ulaştırdı. En sonra harp alevlendi. Hamza, Ali saldırdılar. Şimşek gibi kılıçları yüreklere daldırdılar. Kollar düştü, gözler çıktı, başlar yere yuvarlandı. Yırtılmıştı göğsü yerin, susuz kumlar kana kandı. O gün Ebu Dücani'yi görmeliydin saldırırken, düşmanların vücudunu yeryüzünden kaldırırken. Efendimiz kılıcını verdi hemen o arslana. Bu iltifat coşturmuştu, daldı çıktı her alana. Düşmanların saflarına kükreyerek dalıyorken hindi gördü bir aralık, onu hemen çalıyorken. Birdenbire geri durup affeyledim seni dedi. Peygamberin kılıcını kirlendirmek istemedi. Hamza kopmuş yuvarlanan bir kayaya benziyordu. Düşmanların saflarını parçalıyor, eziyordu. İki eli birleşmişti o gün onun kılıcıyla, azgınları demet demet biçiyordu son hıncıyla. Hind'in vahşi canavarı bu sırayı toplamıştı, mızrağını fırlatarak ta karnına saplamıştı. Hamza dönmek üzere iken vermişti son nefesini, parça parça ettirdi Hind, Hamza'nın ten kafesini. O şehitler başbuğunun ciğerini söküp aldı, başlamıştı dişlemeye Hind'den kötü bir nam kaldı. Şehitlerin kulakları burunları kesilerek yapılmıştı bir gerdanlık. Hint varken bu kime gerek? Müminlerin hücumları arttıkça hep artıyordu. Ali, Ebu Dücaneler oldu o gün birer ordu. Müşriklerin büyükleri birer birer yıkılmıştı. Kirli canlar cehenneme yığın yığın tıkılmıştı. Harp talihi müminlerin o anda pek lehineydi. Allah zafer ibresini müminlerden yana eğdi. Bu vaziyet okçuları oynatmıştı yerlerinden, ganimete konmak meyli vazgeçirdi serlerinden. O sırada Halit bütün okçuları gözlüyordu, müminleri arka yandan vurmayı çok özlüyordu. Okçuların kumandanı yanındaki birkaç erle ölünceye dek boğuştu Halit gibi cengaverle. Müslümanlar uğraşırken toplamakla zafer payı, hesaba hiç katmamıştı artlarından vurulmayı. Bu pek acı vuruş ile dağıldılar, bozuldular. İşler öyle bulandı ki iki taraf bir oldular. Müslümanlar şaşırarak birbiriyle dövüşmüştü. Peygamber'e pek benzeyen Mus'ab o gün şehit düştü. Efendimiz sanılmıştı şehadete eren o gün. Müslümanlar şaşkın gibi olmuşlardı bütün bütün. En cesur, en sağlam kalpler sarsılarak bu haberden hemen geri dönmüşlerdi. Haber yoktu peygamberden. Said ise neredeydi? Kimsecikler bilmiyordu. Yüreklerden sızan yaşı biri gelip silmiyordu. Arslan Ali şimşek gibi parlıyordu hep o anda. Fakat aziz peygamberi görmüyordu hiçbir yanda. Nadr'ın oğlu düşmanları yardı geçti öte yana. Ömer yaslı bir haldeydi. Sormuştu, ne oldu sana? O da dedi, Nadr'ın oğlu, savaşmakla ne olacak? Duymadın mı ey kardeşim, şehit düşmüş Resul-i Hak. Enes dedi, öyleyse ne var bize ölümden hoş? Niçin hala yaşıyoruz? Gel arkamdan ey Ömer, koş. Düşmanların üstlerine devler gibi haykırarak saldırmıştı o kahraman, baş koparıp kol kırarak. Şehitliği elde etti şehitlerin o en hası. Almış idi 80 yerden kılıç, mızrak, ok yarası. Müslümanlar düşmanların saflarını yarıyordu. Onlar hemen her dakika peygamberi arıyordu. Malik oğlu Kab oldu peygamberi ilk bulan zat. Ey müminler, hak elçisi burada diye etti feryat. Bunu duyan Müslümanlar o yana hep uçuştular. Yolunda baş koydukları peygamberle buluştular. Peygamberin üzerine düşman akın ediyordu. Bu akınlar kırılıyor, boşa akıp gidiyordu. Bir sıra çok yaklaştılar. Boğuşma pek yaman oldu. Durur mu hiç orada Ziyad? Kafa kırdı, kollar yoldu. Düşmanları geriletti, kendisi de düştü şehit. Şehid amma nasıl bilsen, bununki bir başka çeşit. Getirdiler cesedini, fışkırırdı kan her yandan. Peygamberin ayağına sarılarak geçti candan. Dünyada hiç o dertliye gelir mi can vermek acı? Başucunda bulur ise senin gibi bir yardımcı.

Bir aralık düşmanların en azılı cengaveri, müminleri yara yara geldi buldu peygamberi. Onu hemen karşıladı Ümare'nin validesi, kılıç ile çaldı fakat dokunmadı faidesi. Düşman vurdu peygambere, miğfer iki parça oldu. Dokundu hem vücuduna, yanakları kanla doldu. Peygamberin üzerine oklar yağdı sağanak sağanak, koptu sanki kıyametler, şakırdadı kılıç mızrak. Kurtlar gibi her taraftan üşüştüler peygambere, fakat onu yoldaşları korurdu can vere vere. Ne dehşetli manzaraydı. Ali Ebu Dücaneler o gün, onu korumak için olmuşlardı birer ejder. Arslan Talha üç yay kırdı düşmanları sere sere, kendisinin bir kolu da düşmüş idi o gün yere. Müminler çok şehit verdi, ne yaman bir dövüş idi. Efendimiz o sırada bir çukura düşmüş idi. Üzerinde kılıç mızrak parıldıyor, şakıyordu. Kırılmıştı bir dişi de, alnından kan akıyordu. Bu haliyle diyordu ki, ey Allah'ım sen af buyur benim cahil kavmimi ki yok onlarda akıl şuur. Müslümanlar boğuşarak sel gibi kan akıttılar. En sonunda çılgınları yıldırdılar, dağıttılar. Efendimiz eshabıyla bir tepeye çıktı hemen. Hücum etti o tarafa askeriyle Ebu Sufyan. Kılıç çekip yürüyünce Ebu Bekir, Ali, Ömer, düşmanlar da dümenleri başka yana çevirdiler. Koştu mümin kadınları döke döke gözyaşları. Hiçbirinin gözünde yok ne koca ne kardeşleri. Sadece o peygamberi aramışlar, sormuşlardı. Onun gibi bir sevgili, ondan aziz can mı vardı? Peygamberin yüzü hala buram buram kanıyordu. Üzerine bir bez gülü basılınca kanı durdu. Ebu Sufyan bir tepeden, ey Muhammed askerleri, içinizde o var mıdır diye sordu peygamberi. Bundan sonra Ömer'le Ebu Bekir var mı dedi, kendisine o sırada hiçbir cevap verilmedi. Ebu Sufyan sevinç ile ölmüş dedi hepsi demek. Ömer artık duramadı. Hayır dedi, sevinme pek. Buradayız hak düşmanı ve işte hep sağız, bak gel. Ebu Sufyan bağırarak yüksel dedi şanlı Hübel. Efendimiz yüksek ancak Allah deyin buyurdular. Ebu Sufyan sizin yoktur, bizim dedi Uzza'mız var. Müminler de buna karşı Mevlamız var demişlerdi. Ebu Sufyan Uzza dedi öç almaya fırsat verdi. Askerlerim ölünüze yaptı gördüm çok işkence. Böyle yapın demedim ben, mahzuru da yoktur bence. İki ordu ayrıldılar, boşalmıştı artık meydan. Bitkin idi Müslümanlar aldıkları yaralardan. O gün şehit düşenlerin sayıları 70 idi. Öcümüzü aldık diye düşman dönüp gitmiş idi. Efendimiz peşlerinden 70 kişi göndererek göstermemek istemişti müminleri yorgun gevşek. Müminlerden ayrılınca Ebu Sufyan birdenbire askerini durdurarak başlamıştı tefekküre. Ben ki dedi müminlere geniş nefes aldırmadım. Şimdi onlar daha bitkin. Niçin tekrar saldırmadım? Bu fırsatın kaçtığını üzülürken Ebu Sufyan demişlerdi Müslümanlar yetiştiler ağam uyan. Bazen biraz tamağı bile getirir pek büyük zarar. Yürüyünüz haydi dedi, kararımız eski karar. Müminler de izlerince dönmüşlerdi oradan geri. Cenk yerinde çifter çifter gömdüler hep şehitleri. Geçen göçen hayat için müminlerin gözü toktu. Şehitlerin üzerinde işe yarar bir şey yoktu. Birçoğunu olmuş idi kefen o gün kızıl toprak. Mus'ab'ın da dizlerini örtebildi otlar ancak. Gelmişti harp meydanına Hamza'nın da kız kardeşi. Peygamberin emri ile vardı ona oğlu karşı. Dayısının cesedini göstermemek istiyordu. Ey Zübeyir, niçin engel oluyorsun diye sordu. Hak yolunda dövüşmezse kim dövüşsün? Biliyorum evet dedi, şehit düşmüş, varsın düşsün. Sonra onun cesedini doya doya seyreyledi. Bizler ancak Allah'ınız, döneceğiz ona dedi. Bir kadına demişlerdi, kardeşinle baban kocan şehit düşmüş işittin mi? Olsun dedi, hatta her can, hayatta mı Resulullah? Verin bana ondan haber, selamette olsun da o, hiçtir başka felaketler. Uhud'daki bu savaşta nice nice ocak söndü. Efendimiz müminlerle üzgün bitkin geri döndü. Müslümanlar, geçmiş olsun, siz sağ olun dedi ona. Zaferle başlayan harp

bu şekilde erdi sona. Birri Maune faciası. 4. yıl. Müslümanlar bir an bile alamadı geniş nefes. Önce yalnız Kureyş iken sonra düşman oldu herkes. 4. yıl seferinde Ebu Bera adlı kişi Medine'ye gelmiş idi, armağanla varmış işi. İstiyormuş oymağının dinden nasip almasını, peygamberden rica etti birkaç mürşit salmasını. Efendimiz armağanı reddeyledi bakın işe, dedi Necid ülkesinden etmekteyim çok endişe. Ebu Bera mürşitleri korumaya söz vermişti, bunun için Efendimiz 40 öğretmen göndermişti. Öğretmenler bir gün bir Rumaune'ye eriştiler. Orası bir yılan çayan yurdu yuvasıymış meğer. Yoktu yazık ellerinde ne bir kılıç ne de kalkan. Onlar birden kuşatılıp geçirildi kılıçlardan. Kurtulmuştu içlerinde Ümeyye'nin oğlu ancak. Şakilerin kumandanı ona doğru yaklaşarak, sanma dedi kılıcımdan kudretinle halas oldun, validemin geçmişteki adağıyla azad oldun. Amir yılan yuvasından Medine'ye can atmıştı. Faciayı anlatarak peygamberi ağlatmıştı. Reci faciası, 4. yıl. İdl kare oymakları, İslam olduk biz dediler. Yeni dini öğrenmek için birkaç mürşid istediler. Hainlerin bu isteği samimi ve hak sanıldı. Asım başta olmak üzere 9 kişi yollanıldı. Reci suyu yakınına kavuşunca bu kafile birdenbire çevrildiler tam 200 asker ile. Müslümanlar hiç de hayra yormadı bu çevrilişi. Kılıçlara sarıldılar, şehit düştü 7 kişi. Geri kalan ikisini düşürdüler esarete. Asım ise kahramanca ermiş idi şehadete. Onun cansız cesedini istediler parçalamak. Üstlerine sürü sürü arı saldı Cenab-ı Hak. Bu arılar uğuldayıp cesedi zapt eylediler. Allah o gün zalimlere arattı bir kaçacak yer. Hubeyb ile Zeyd'i tutup köle diye satmışlardı. Bunlar dahi en sonunda şehitliği tatmışlardı. Asılmadan önce Hubeyb iki rekat namaz kıldı. Yarlanmak hususunda Yaradan'a niyaz kıldı. Oh dedi ben Müslümanım, ölümüm de ne durumda, olur ise varsın olsun, değildir hiç umurumda. Hepsi Allah yolundadır, o isterse bu dağılan vücuduma feyiz verir, beni yoktan o var kılan. Zeyd'i dahi asarlarken bulunmuştu kodamanlar. Ebu Sufyan yaklaşarak ona, senden bir sorgum var. Şimdi senin yerine biz öldürseydik Muhammed'i daha memnun olmaz mıydın? Doğru söyle Zeyd dedi. Zeyd hemen ürpererek sus dedi. Sus, öleyim ben onun aziz vücudunu incitmesin tek bir diken. Peygamberimizin Ümmü Seleme ile evlenmesi. Abdullah pek cesaretli, kahraman bir Müslümandı. Bedir-Uhud savaşında çarpışırken yaralandı. 4. yıl ölmüş idi kendisi bu tesir ile. Efendimiz namazını kıldı 9 tekbir ile. Buna sebep nedir diye peygamberden sorulmuştu. Değil 9 tekbire, o bine layık buyurulmuştu. Abdullah'ın ölümüyle ailesi dul kalmıştı. Vardı birçok çocukları, zavallıyı yas almıştı. Efendimiz Zevceli'ye hindi kabul buyurdular. Onun yüksek değerini müminlere duyurdular.

0: Okudukça programında Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberimiz aşkın diliyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.
1: Akra dinliyorsunuz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Halbuki onlar Allah'ı birleyerek ona kulluk etmek, bu dini yalnız Allah'a has kılmak, namazı dosdoğru kılmak ve zekatı vermekten başka bir şeyle emredilmediler. İşte bu da en doğru, sağlam dindir.

0: Cuma Sohbeti. Hayırlı cumalar sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın Cuma Sohbeti ile sizi baş başa bırakıyoruz.
1: Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, size bu sefer eski büyükleri anmanın değeriyle ilgili bir hadis-i şerif okumak istiyorum size. Sevgili Akra dinleyicileri, Eddeylemi Müsnedül Firdevs kitabında Muaz İbni Cebel radıyallahu anh'ten rivayet etmiş ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyorlar: Zikrül Enbiya'yı ibadetün, peygamberlerin zikredilmesi, anılması, hatıralarının efendim dile getirilmesi, anlatılması ibadettir. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de de kıssalar var. Eski ümmetlerin başına gelmiş olan olayları, ibretli olayları bize anlatan efendim ayeti kerimeler var. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi nasıl efendim davranmış? Nuh Aleyhisselam onları gece gündüz nasıl Cenab-ı Hakk'ın yoluna davet etmiş? Efendim İbrahim Aleyhisselam Nemrut'la nasıl mücadele etmiş, kavmini nasıl Allah'ın birliğini kabul etmeye ve ona ibadet etmeye çağırmış. Musa Aleyhisselam, Harun Aleyhisselam nasıl Firavun'un tanrılık iddiası karşısına çıkarak efendim Allah'a yönelmeyi anlatmış. Tabii her peygamberin hayatı ibretlerle doludur. Çok önemlidir. Onların mücadelesi tevhid mücadelesidir. Peygamberlerin böyle anılması ibadettir diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadisi şerifindeki birinci cümlesi böyle. Daha öbür cümleler devam edecek. Tabi hemen bunun neticesini kendi kendimize düşünelim. Bu hadisi şerifin bu cümlesinin sonucu nedir? Biz kendimize, hanımlarımıza, ailemize, çoluk çocuğumuza peygamberleri tanıtacağız. Peygamberlerin hayatlarını anlatacağız ve onların nasıl mücadeleler yaptıklarını, nasıl insanları fazilet mücadelesi yaptıklarını, insanları hakka, hayıra nasıl çağırdıklarını anlatacağız, öğreteceğiz. Gençlerimiz bilecek, herkes bilecek ve tabii o peygamberlerin yolunda yürümeye çalışacak bütün müminler. Devam ediyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o hadisi şerifinde. Efendim zikrü salihine kefaretü zünub. İkinci cümlesi bu. Yani peygamberler anılırsa ibadet oluyor. Çok sevaplı bir şey. Anacağız. Salih kimselerin anılması, hatıralarının yad edilmesi, ihya edilmesi, tanıtılması, anlatılması, bu da günahlara kefarettir. Yani insanın, ananların günahlarının affedilmesine vesile olur. Biliyorsunuz bir başka mübarek sözde de salihlerin anıldığı yere rahmet-i ilahi iner. Yani rahmet kaplar, oraya rahmet iner. Oranın insanları rahmete mazhar olur demek. Demek ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizleri salih kimselerin hayatlarını dinlemek, anlatmakla da efendim meşgul olmaya davet ediyor. Niçin? Çünkü onlar Allah'ın sevgili kullarıdır, itaatli kullarıdır, Allah'ın emirlerini tutuyorlar, bu hususta fedakarlıklar yapıyorlar, kuvvetli azim gösteriyorlar, iradelerinin gücünü görüyoruz, ibadete bağlılıklarını görüyoruz. O salih kimselerin hayatları, sözleri bizim için çok kıymetli bilgi kaynağı oluyor ve onları dinlediğimiz zaman bak Allah'ın ne kulları varmış, ne kadar güzel ibadet eylemişler. Biz de salih kul olmaya çalışalım. Biz de efendim onlar gibi gayretli olalım. Biz de günahlardan kaçınmakta onlar kadar efendim böyle azimli davranalım. Sevaplı işleri yapmakta, böyle gece gündüz Cenab-ı Mevla'ya ibadet etmekte gayretli olalım diye efendim içimizde tabii duygular hasıl olacak ve böylece hem geçmiş günahlarımız silinecek hem de ileriye dönük olarak iyi işler yapmaya kendimizi efendim hazırlamış, gönül bakımından, ruh bakımından, azim ve irade bakımından hazırlamış olacağız. Bu çok güzel bir şey. İnsanın istikbale dönük güzel şeyler kurması, efendim güzel şeylere niyet etmesi çok güzeldir. Müminin niyeti amelinden daha hayırlıdır. Müminin niyeti çoktur, geniştir. Emelleri, arzuları boldur. Ama hepsini yapamayabilir. Fakat hiç olmazsa o güzel şeyleri istemek güzel bir şey. O bakımdan salihlerin de hayatlarını okumalıyız. Biliyorsunuz rahmetli hocamız Mehmet Said Efendi Hazretleri neşriyatları arasında, yayınladığı kitaplar arasında ilk yayınladığı Tezkiretül Evliya kitabıydı. Tezkire de yine bu zikir kelimesiyle ilgili hatırlatmak demek. Zikir hatırlama demek, tezkire hatırlatmak demek. Tezkiretül Evliya, velilerin hayatlarını anlatan, hatırlatan kitap ismi olmuş oluyor. İran'ın meşhur sufi yazar ve şairlerinden Feridüddin Attar kaleme almış. Türkiye'de çok defalar muhtelif mütercimler tarafından asır asır çeşitli zamanlarda çeşitli dil yapılarında tercüme edilmiş. Ben bunlardan bir tanesi üzerinde çok tarihi değeri olan bir tanesi üzerinde Budapeşte'den nüsha getirttim. Çalışıp neşretmek istiyorum. Çok tatlı bir dili var ama hocamız bu işi ilk önce Türkiye'deki mevcut bazı nüshalardan faydalanarak yayınlamıştı. Tabii kardeşlerimiz orada salihlerin, evliyaullahın hayatlarını okudukça çok lezzet duyuyorlardı. Çok sevilen, zevkle okunan bir kitap. Tezkiretül Evliya kitabı. Demek ki bu salihlerin anıldığı yere rahmet iner ve salihlerin anılışı günahlara kefaret olur hadis-i şerifinin bu cümlesini biz de aynı şekilde uygulamaya çalışmalıyız. Efendim, salihleri tanımaya, tanıtmaya çalışmalıyız. Çocuklarımıza öğretmeliyiz. Bak, eski devirlerden, efendim, eski ümmetlerden ve bizim ümmetimizden nice mübarek insanlar geçmiş diyerek. Mesela düşünün, İbrahim İbni Ethem Hazretleri saltanatını, sarayını, tacını, tahtını bırakıp Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak için hayatında çok büyük bir değişiklik yapıyor. Bunun gibi efendim, mesela öyle kimseler var ki dağda yol kesip eşkıyalık yapıyormuş ama sonra yerde bir efendim Bismillah yazısı görüyor. Bu Bismillah'tır, mübarektir diye temizliyor çamurlarını, kaldırıyor, öpüp başına koyuyor filan. O gece sen bizim ismimize hürmet eyledin, biz de seni efendim günahlardan kurtaracağız diye rüya görüyor. Ondan sonra çok mübarek bir kul oluyor. Yani eşkıyalıktan, efendim, anarşistlikten, yol kesicilikten efendim Allah'ın sevgili kulu, evliyalığa efendim dönmüş oluyor. Tabii bu gibi şeyler, bunların bilinmesi çok önemli. Bir de sevgili dinleyiciler, ben şunu vaazlarımda, çalışmalarımda, konuşmalarımda gördüm. İnsanlara mücerret şeyleri anlattığınız zaman anlamaları zor oluyor da müşahhas şeyler, misaller verirseniz, anlatırsanız, olaylar anlatırsanız, kişileri anlatırsanız onlar sözünüzü o zaman daha kolay anlıyorlar. Hiç unutmuyorum, bir Kur'an kursunda benden konuşmam istenmişti. Ben de Kur'an kursu öğrencilerine efendim bir saat kadar konuştum. Efendim, işte Kur'an'la ilgili sözler söyledim. Yaptıkları çalışmaların çok iyi olduğunu anlattım. Arada bir de efendim böyle hatırlarında kalsın diye bilgiler. Bir fıkra, bir menkabe, yani böyle bir olay anlattım. Ertesi gün sordum, yoklama yaptım. Çocuklar her şeyi unutmuşlar. Sadece anlattığım olayı, menkabeyi hatırlıyorlar, hikayeyi hatırlıyorlar. Ötekiler unutulmuş. Demek ki böyle salihlerin hikayeleri, peygamberlerin hikayeleri öğretim bakımından, pedagoji diyorlar ya, efendim, öğretim bakımından, çocukların eğitimi, öğretimi bakımından da önemli. Çünkü misali anlaması kolay ama soyut fikirleri, kavramları anlaması insanların daha zordur. Onun için Kur'an-ı Kerim de misalle anlatma usulünü kullanır. O metodu kullanır. Peygamber Efendimiz de hadis-i şeriflerde kullanır. Sonra devam buyuruyor Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde nelerin anılması gerektiğini anlattığı bu hadis-i şerifinde. Üçüncü cümle, ve zikrül mevti sadakatün, ölümün de hatırlanması. Bunu da zikretmek, hatırlamak, yad etmek lazım. Ölümün anılması da sadakadır buyuruyor Peygamber Efendimiz. Biliyorsunuz insan parasını ayırıyor, fukaraya götürüp veriyor, gününü alıyor, sevindiriyor, ihtiyacını görüyor onun. Buna sadaka diyoruz, Allah rızası için yaptığı masrafa. İşte sevap kazanıyor para vererek, sadaka verdiği için, hayır yaptığı için sevap kazanıyor insan. Ama durduğu yerden ölümü düşündüğü zaman da bu da sadaka oluyor. Bundan da sevap kazanıyor insan. Evet, ölüm düşüncesi çok tatlı bir şey değil ama tatlı da olsa, tatsız da olsa ölüm herkesin başında. Uyudun, uyanamadın, olacak dediği gibi şairin. Bir gün muhakkak herkesin başına gelecek. O halde ölüm gelmeden evvel, ölüm gelirse neler yapmak lazım, onu bilmek lazım. Ölümden sonrasını şimdiden düşünüp ölümden sonrası için tedbirler almak lazım. Ölümden sonra kabir hayatı var, kabirden sonra ahiret var, ahirette mahkeme-i kübra var. Mahkeme-i kübranın sonunda cennete gitmek var. başarıp yani işleri Allah'ın sevdiği kul durumda olduğu anlaşılınca cennete gitmesi mümkün. Bir de günahkar olduğu için cehenneme gitmek tehlikesi var insanlar için. Demek ki bunları şimdiden düşünüp tedbirini alması lazım. Ölmeden evvel sanki ölmüş gibi o tarafa doğru şöyle bir hayalinden efendim aklını gezdirip seyahat edip onlar öyle olacağına göre ben onlar olmadan önce tedbir alayım diye insanın intibahına uyanmasına sebep olduğundan ölüm düşüncesi de çok sevaptır ve faydalıdır ve insanı kötülüklerden alıkoyan, iyilikleri yapmaya şevklendiren bir şeydir ölümü düşünmek. Ölüp gideceğim, bari paramın bir kısmını ayırayım da şurada bir hatıra olsun, bir çeşme yaptırayım da gelen geçen içsin, bana dua etsin, bir köprü yaptırayım da buradan geçtikçe bana dua etsinler, cami yaptırayım da içinde namaz kılsınlar diye. Hayırları insan niçin yapıyor? Efendim böyle sadaka-i cariye olsun diye, öldükten sonra defteri amali kapanmasın, sevap kazanması devam etsin diye yapıyor. Onun için ölümün anılmasını da sadaka diye bildiriyor Peygamber Efendimiz, tavsiye buyuruyor. Ne oldu şimdiye kadar? 3 tane şey oldu. Efendim, bir, peygamberleri anmak, hatırlamak ibadettir. 2, salihleri anmak, hatırlamak günahlara kefarettir. 3, ölümü anmak efendim sadakadır. Tabii ölümü de anacağız. Biz dervişler olarak ölümü ne zaman anıyoruz? Zikre oturduğumuz zaman rabıta-i mevt yaparak anlıyoruz. Demek ki dervişlerin rabıta-i mevt yapması Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu tavsiyesini uygulama olduğundan sünnet-i seniyye uygundur ve faydalı bir şeydir diye tabii bu arada o da hatırımıza geliyor. Ve zikrün nari minel cihad. Devam buyuruyor Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinin içinde. Cehennemi anmak, hatırlamak o da cihattan bir çeşit sayılır. Cihat gibidir. Cehennemi düşünmek o da cihattan bir çeşit sayılıyor. Cehennem de tabii korkunç bir şey. Efendim cihat gibi korkunç. Cehennemi düşündüğü zaman sanki cihat yapmış gibi insan sevap kazanıyor. Tabii bunun da faydası çok. Cehennemin korkunçluğunu ayet-i kerimeler anlatıyor. Peygamber Efendimiz anlatıyor. Mesela cehennemin zakkumunu yiyecekler cehennemdeki insanlar. Eğer o cehennemin zakkumundan bir damla dünyanın okyanuslarına damlasaydı hepsini zehir gibi acı yeterdi. Bunu sabah akşam yiyen bir insanın ne kadar ızdırap çekeceğini düşünün diye bildiriyor mesela hadis-i şerifte. Cehennemi düşünmek, cehennemin azaplarını bilmek insanı iyi insan olmaya sevk ettiği için o da önemli. Ve zikrül kabri yukarribukum minel cenne. Kabrini insanın gömüldüğü mezarını düşünmesi, bu da insanı cennete yaklaştırır. Bunun da olması lazım. Bir gün gelip şu kara toprağın altına gireceğim diye insanın düşünmesi lazım. Biliyorsunuz Arap şairlerinden birisi güzel bir şiir yazmış. Vel kabru sandukul amel. Kabir insanın amel sandığı gibidir. Yani nasıl gelin kızın efendim bir sandığı vardır, oyaları, işleri yapar ve sandığına doldurur, çeyizi olur. Sonra evlendiği zaman evini onlarla süsler. İnsanın da kabri böyle bir çeyiz sandığı gibidir. Dünyada işledikleri kabrinde gelecek, yanında yoldaş olacak olduğu için efendim sandık gibi söylemiş şair. Tabii biz de kabri düşünürsek kabre efendim sevap göndermeyi, amali saliha göndermeyi efendim gayret ederiz. Efendim kabir karanlık, nurlanması için zikir yapalım. Efendim kabirde amellerim sadakam yoldaş olsun diye sadaka vereyim diye insan tedbirini alır. Böylece kabri düşünmek insanı cennete yaklaştırır. Ve zikrül kıyameti yubaidüküm minennar. Efendim kıyameti düşünmekte, hatırlamak, yad etmekte sizi cehennemden uzaklaştırır diyor. Evet, kıyamet de çok dehşetli olayların olacağı efendim bir devre. Kıyamet kopması, korkunç şeyler olacak. İşte onları düşünüp onların karşısında insanın şimdiden tedbir alması önemli. Tabii şimdi duyuyorsunuzdur, ahir zamandayız deniliyor. Kıyametin alametleri eşratu sa'a belirdi deniliyor. İşte Mehdi çıktı, çıkacak filan diye bazı müminler Mehdi'yi bekleme durumuna girdiler. Efendim konuşuyorlar. Tabii bir şeyi ben onlara daima hatırlatıyordum. İnsan kendisi öldü mü onun kıyameti kopmuş demektir. Yani ona başka kıyamet yok. İnsanın kendisinin şahsen ölmesi onun şahsi kıyametidir. Bir de kainatın umumi kıyameti var. O ayrı. Ama insan öldü mü onun şahsi kıyametidir. İnsan ölüme hazırlanmalı, yani o kıyamete, ölümüne hazırlanmalı. Kıyameti de çoluk çocuğumuza anlatmalıyız, oturtmalıyız. Oturun bakalım, bugün kıyametle ilgili hadis-i şerifleri okuyacağız diye. Efendim, kıyamette neler olacağını çocuklar bilmeli. Bu da insanı cehennemden uzaklaştırır. Hakikaten günahları yapmamaya sevk eder, cehennemden uzaklaştırır. Bunları buyurmuş Peygamber Efendimiz hatırlanacak şeyler arasında, ama hadis-i şerifi devam ediyor. Onları da efendim okuyalım. Ve eftalül ibadeti terkül hiyel. Efendim, ibadetin en üstünü hileleri terk etmektir. Biliyorsunuz, insanlar bir şeyi yapmakta zorlandığı zaman çare ararlar. Acaba onu öyle yapmasam da şöyle yapsam, ama bunu böyle yapmayı da kılıfına nasıl uydurabilirim diye düşünürler. Efendim, tabi bu ibadetlerde de böyle kılıfına uydurarak ibadetten kaçınmak, yani halk tabiriyle kaytarmak filan gibi durumlar iyi değil. İbadeti insan Allah rızası için fedakarca, candan, istekli olarak, isteyerek, seve seve yapmalı. Böyle ibadetin üstünü hileleri, çareleri terk etmektir. Efendim, canı gönülden seve seve ibadeti yapmaktır. Ve Resul Malil Alim demiş. Resul Mal sermaye demek. Yani mal kelimesini eliflamlı kullanmış burada. Alimin sermayesi, yani tüccarın sermayesi var. Onunla ticaret yapıyor. Alimin sermayesi nedir? Alimin sermayesi de kibri terk etmesidir. Çünkü efendim, alim kibirli olursa manevi bakımdan derecesini düşürür. Allah'ın sevmediği bir insan durumuna gelir. Allah kibri sevmiyor. İnsanın ululanmasını, kibirlenmesini, büyüklenmesini, başkasına tepeden bakmasını sevmiyor. Mütevazı olmayı seviyor. Kalbinde zerre kadar kibir olan cennete girmeyecek diye Efendimizin bir tehditli hadisi şerifi var. Onun için kibri efendim insanlar gönüllerinden söküp atmalıdır. Kibir tabi yöneticilerde olabilir veyahut efendim alimlerde olur. Ben biliyorum, halk bilmiyor, ben onlardan üstünüm diye. Bunlar tabi doğru değil. Bu kibri atması lazım. Alimin mütevazı bir kimse olması lazım. Alimin ana sermayesi budur. Yoksa efendim kibirli oldu mu ilminden manevi fayda görmez. Allah ona sevap

0: vermez. Ve semenül cenne, hadis-i şerif devam ediyor, başka başka konuları cümleler halinde eklemiş Efendimiz. Ve semenül cenne, cennetin bedeli, girişi, cennete girişin ücreti, efendim duhuliye derlerdi eskiden bir yere giriş için ödenen paraya. Cennetin duhuliyesi terkül hased, kıskançlığı terk etmektir. Yani kıskanç cennete giremeyecek. Kıskançlığı terk ederse cennete girme mümkün olacak. Onun için mümin, mümini kıskanmamalı, elindeki nimeti, zevalini istememeli efendim ve Allah daha çok versin, Allah mübarek olsun demeli, gözü tok olmalı, haset etmemeli. Terki haset efendim cennetin bedelidir. Tabi efendim iki şeye gıpta edilebilir. Birisi, Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor efendim hadis-i şerifinde, iki şeye gıpta edilebilir, haset edilebilir. Bir, Allah bir kimseye ilim vermiş, o da ilmini anlatıyor etrafa, ışık saçıyor, insanları doğru yola çekiyor, böyle bir kimseye imrenilir, ah ben de böyle alim olsaydım, ben de böyle hayırlı işler yapsaydım diye efendim ona haset. Tabi biz bu çeşit olumlu hasede efendim makbul hasede gıpta diyoruz. Alime gıpta edilir. Bir, iki, hayırsever zengine gıpta edilir. Yani falanca adam bak ne kadar hayırlar yaptı, beldemizi hayırla doldurdu, parasını hayra sarf ediyor, ah benim de param olsaydı, ben de hayır yapsaydım. İşte ona haset. Bu da makbul bir haset. Yani olumlu bir haset. Buna da gıpta diyoruz. Zengine de gıpta edilebilir. Hayırsever zengine gıpta edilir. İlmini başkasına anlatan alime gıpta edilir. Ama başka şekillerde efendim şeye efendim başkasının elindeki nimete göz dikilmez, haset edilmez, kıskanılmaz. Bu haset duygusu kötü bir duygudur. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki innel hasede yekülül hasenat kemate külül narul hatab, ateşin odunları yakıp kül ettiği, bitirdiği gibi haset de insanın, hasetçi insanın başka yerlerde başka sebeplerle yapmış olduğu güzel ibadetlerin sevaplarını da yok eder, efendim hasenatını kül eder. Yani hasetçi insanın öteki taraftaki hasenatı da zarar görür, elinden çıkar, kül olur, yanar gider diye bildiriyor. Onun için müminin gönlünde başkasına karşı, efendim başka nimet sahiplerine karşı haset olmamalı. Allah vermiş, mübarek olsun demeli. Biliyorsunuz toplumlarda, toplum tabakaları arasındaki hasetlerden çok büyük toplum sınıf çatışmaları meydana geliyor. Biliyorsunuz efendim kapitalist insanlar fakirlere karşı merhametsiz olduğundan, fakirler de zenginlere karşı hasetçi ve düşman olduğundan büyük çatışmalar meydana geldi. Hatta iktisadi düzenler değişti. Efendim komünizm düzeni diye bir düzen uygulandı bazı dünya ülkelerinde. Ama o da bir çare getiremedi. Çünkü işin temeli de insanların birbirlerini sevmesi, merhamet etmesi, haset etmemesi, güzel duygularla birbirlerine bakması bulunuyor. Bu olmayınca, dini bakımdan bunlar sağlanmayınca insanlar birbirlerine ne yapsan zulmediyorlar. Birbirlerinin hakkını ne türlü tedbir alsan çiğniyorlar. Bu sefer komünist ülkelerde de, komünizmin uygulandığı ülkelerde de particiler yüksek bir sınıfı meydana getirdi. Bu adam partidendir, partizandır deyince ötekileri astı kesti, türlü haksızlıklar yaptı. O partizanlar lüks arabalarda, lüks yerlerde gezdiler. Çok büyük paralarla, şeylerle yaşadılar. Öbür tarafta işçi sınıfı gene patronların zamanında gibi mağdur oldu. Efendim hakkını alamadı. Bütün bunlar tabii insanlar imanlı olmadığı zaman her türlü tedbirin işe yaramadığını gösteriyor. İslam'da böyle değil. İslam'da zengine de fakire de Allah güzel duyguları emrediyor. Peygamber Efendimiz güzel ahlakı öğretiyor. Zengin parasını Allah yoluna saçıyor, sarf ediyor, sevap kazanıyor. Fakir de haset etmiyor. Allah'ın verdiğine kanaat ediyor. Kimsenin elindeki nimete göz dikmiyor. Ben bunu yıkarım, yakarım efendim demiyor. Ve hadis-i şerifin son cümlesine geliyoruz. Bu da tabii bizim için bir bakıma müjde. En nedametü minezzünub ettevbetü sadıka buyurmuş Peygamber Efendimiz. Yani işlenmiş günahlardan duyulan pişmanlık, nedamet, iç acısı. Eyvah ben o günahları işlemiştim. Maalesef niye işledim? Ne kadar pişmanım, ne kadar perişanım. Keşke işlemeseydim diye pişmanlık duymak günahlardan. Ettevbetü sadıka. Biliyorsunuz bu Arapçada bir takım kaideler vardır. Efendim isim cümlesinde müpteda haber meselesi vardır. Efendim müpteda yani birinci cümle yani özne efendim marife olur. Yüklem nekire olur. Yani birisi efendim eliflamlı olur. Ötekisi de tenvinli olur. Fakat burada öyle demiyor. En nedametü minez cünüb efendim günahlardan pişmanlık duymak. Tevbetün sadıkatun demiyor. Tevbetün sadıka diyor. Burada tabii manada bir incelik var. Yani tam hakiki tevbe budur. Yani insanın içinden işlediği günahlara pişmanlık duygusu doğmuş efendim onu cayır cayır yakıyorsa, üzüyorsa, niye ben bu günahları işledim diye nedamet duyuyorsa insan, işte hakiki tevbe budur demek yani. Çünkü duyguya dayanıyor. Sağlam bir efendim iç acısına duyguya dayanıyor. Dille değil. Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh biliyorsunuz Küfe Mescidine girmiş. Elinde tesbih, birisi kenarda estağfurullah diyormuş. Ona seslenmiş, demiş ki ya mübarek, böyle sadece dil ile estağfurullah demek yalancıların tevbesidir. Tabi yani sözle söyleyip de içinden insan yine ben onu yaparım derse, pişmanlık duymazsa, o gerçek tevbe olmuyor. Asıl temel insanın içinden yaptığı günahı sevmemesi, pişman olması, ona içinin yanması, onu yapmama efendim niyet etmesi, önemli olan budur. Onun için ettevbetü sadıka demiş. Yani haberi marife getirmek suretiyle bunun çok önemli olduğunu beyan etmiş oluyor Peygamber Efendimiz. Hakiki tevbe budur diye. Allah Teala Hazretleri, sevgili Akra dinleyicileri, hepinizden razı olsun. Günahlarımız varsa ki vardır, beşer şaşar derler, hatasız kul olmaz derler. Allah onları düşünüp onlardan pişmanlık, nedamet duyarak hakiki tevbeyi yakalamayı cümlemize nasip eylesin. İşte böyle bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimizin bize işaret buyurduğu güzel çalışmaları da yapalım. Peygamberlerin hayatlarını okuyalım, okutalım, çocuklarımıza öğretelim. Salih insanların, evliya Allah'ın hayatını okutalım. Efendim ölümü hatırlayalım, hatırlatalım, analım. Efendim cehennemi anlatalım. Efendim kabri düşünelim. Efendim kıyametin kopacağını hatırımızdan çıkartmayalım. Bunların hepsi önemli şeyler. Bunlar üzerinde tefekkür ve bunları anlatmak önemli. Çoluk çocuğumuzla toplandığımız zaman şöyle akşamları ne konuşacağız? Tabii şimdi artık böyle bir mesele kalmadı. Herkes televizyonun karşısında, vaktin nasıl geçtiğini bilemiyor. İnsanın zamanı telef olup gidiyor. Böyle güzel şeyleri düşünmeye, anlamaya, anlatmaya, çoluk çocukla müzakere etmeye vakit kalmıyor. Bir şey dikkatimi çekmişti, bu Amerikalıların reisi Cumhur Kennedy'nin ailesini, hayatını efendim anlatan kitabı okuduğum zaman, babası mutlaka çocuklarının akşam yemeğinde masanın etrafında hazır olmasını istermiş. Bütün Kennedy'ler baba Kennedy ile beraber masaya otururlarmış. O masa adeta bir böyle politika masası gibi, her şeyin konuşulduğu bir masa olurmuş. Yani bir taraftan yemek yiyorlar, bir taraftan da baba sorular soruyor, çocuklar cevap veriyor. O cevabı öbür çocuk başka bir fikir katıyor. Böylece çocukları yani fikir cümlesi diyelim, fikir idmanı diyelim, tefekküre alıştırıyor. Hakikaten de çocukların hepsi meşhur kimseler oldular. Biz de akşamları şöyle evde oturduğumuz zaman sevgili Akra dinleyicileri, biraz şöyle kendimiz gündemi tespit edelim. Yani hep bizi böyle televizyon sürüklemesin. Efendim kendimiz gündemi tespit edelim. Bugün peygamberlerden filancanın hayatını anacağız diyelim, sevap kazanalım. Salihlerden, evliyaullah'tan filanca kimmiş efendim görelim, hadi bakalım diye çoluk çocuk onu anlatalım. Bazen ölümü yad edelim, bazen cehennemden bahsedelim, bazen kabri anlatalım, bazen kıyameti. Böylece çocuklarda iman duygusu gelişsin. Biliyorsunuz imanın en kuvvetli rüknü, yani en sağlam temel direği ahiret inancıdır. İnsanı insan yapan, insanı faydalı insan haline getiren, hayırları, hasenatı yaptıran ahiret duygusudur. Ahiret duygusu, ahirete iman olmadı mı, efendim nasıl olsa her şey bu dünyada olup bitiyor diyen insanların hiç kıymeti yok. Onlar her türlü kötülüğü yaparlar. Ahirette hesap fikri olmayan insanlar her türlü efendim cürmü işlemekten kaçınmazlar. Ahiret imanı çok önemli bir imandır. Allah-u Teala Hazretleri bizi Müslüman olarak yaşamaya muvaffak eylesin. Evimizde de İslamca bir yaşam, İslamca bir düzen kurmayı nasip eylesin. Çoluk çocuğumuzla böyle efendim sohbetlerin gündemlerini, efendim muhtevalarını, içeriklerini kendimiz tespit edelim. Güzel şeyler konuşalım. Güzel duyguları çocuklarımıza aşılamış olalım. Çocuğumuz bizden sonra da bizim teftişimiz, kontrolümüz olmadan da efendim yalnız başına olduğu yerde de iyi şeyler yapsın, kötü şeyler yapmasın, kendini tutabilsin, azmi iradesi kuvvetlenmiş olsun, şahsiyeti teşekkür etmiş olsun, zevkleri teşekkür etmiş olsun, böyle sapasağlam, kare gibi terbiyeli, bilgili, görgülü evlatlar yetiştirmiş olalım. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, Allah hepinizden razı olsun. Hepinize dünya ve ahiretin hayırlarını dilerim. Cumanız mübarek olsun. Allah nice nice mübarek günlere, cumalara erişmeyi nasip eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
1: Cuma sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu Cuma sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Cuma sohbetinde buluşmak ümidiyle sizi Allah'a emanet ediyoruz.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
1: Akra Reklam.
2: Server Yayınları'ndan Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma Sohbetleri Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayı ile başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip, uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com. Ayrıca 27 Temmuz 2026'da Doğuş Elazığ programına has indirimli alışveriş için Server Yayınları standlarını ziyaret edebilirsiniz.
1: Akra Reklam.

Allah'ım, kötü ahlaklı olmaktan, fena işler yapmaktan ve yanlış inançlara sapmaktan sana sığınırım.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O halde sen yüzünü doğruca Allah'ı birleyen olarak dine, yani Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata, İslam'a çevir. Allah'ın İslam'a kabiliyetli yaratışında hiç değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler.

Akra dinle, farkında ol. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah ve bihamdih. Subhanallah.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Saffat Suresi. Hayat rehberimiz Kur'an'ın Mekke döneminde indirilen surelerinden Saffat Suresi 182 ayetten oluşur. Adını ilk ayetin başındaki saf saf dizilenler anlamındaki ve saffattan almıştır. İlk ayetleri kainatın düzeni ve yönetimiyle görevli olan meleklere yeminle başlar, ardından bütün evrenin yaratıcısı

0: yaratıcısı ve geliştiricisinin bir ve tek olduğu belirtilerek devam eder.
1: Gerçek huzur ve mutluluk için en güzel rehber.
0: Saffat suresinde melekler alemi, şeytanların yıldız ve ateşle yakılması, iyi ve kötü tercihinin kullara bırakıldığı, Hazreti Nuh ve Hazreti İbrahim aleyhisselamın kavmiyle mücadelesi, Hazreti İsmail aleyhisselamın kurban edilmesi, Hazreti Musa, Harun, İlyas, Lut ve Yunus peygamberlerin kıssaları, Allah'ın tekliği, oğlu ve kızı olmaktan münezzehliği, meleklerin ve salihlerin kulluğu anlatılmaktadır. Bu son üç ayette Allah'ın yüceliği vurgulanarak elçilerine selam ve alemlerin Rabbine hamd yer alır. Şan ve kudret sahibi olan senin Rabbin, onların taktıkları sıfatlardan yücedir, münezzehtir. Gönderilen peygamberlere selam olsun. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun.
1: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
2: Ses, söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.

Sevinince şükrederiz. Hayır olur. Sıkılınca sabrederiz. Hayır olur. Biz müminiz. Bize her halimiz hayır olur.

aşkla başladı her şey. Gazeller, kasideler, nesirler, hikayeler ve aşkla söylenen sözler. Divan-ı Aşk.

her ne var alemde, örneği var Adem'de. Bulasın seni sende, Adem'e gel, Adem'e. Merhaba dostlar. Gecelerden bir gece yine huzurlarınıza geldik. Ceplerimizde şiirler, öyküler, kökü mazide olan bir ati hayaliyle geldik yine. İlk olarak güzel bir müsemmen söyleyeceğiz size Şeyh Galip'ten. Müsemmen divan edebiyatında az kullanılan bir sanattır ve 8'er dizeden oluşan bentler halinde yazılmıştır. Şimdi bu güzel müsemmenle başlıyor divanı aşk. Ey dil, ey dil, niye bu rütbede pürgamsın sen? Gerçi virane isen, genci mutalsamsın sen. Secde fermayı melek, zat-ı mükerremsin sen. Bildiğin gibi değil, cümleden akvamsın sen. Ruhsun nefai Cibril ile tevbemsin sen. Hoşça bak zatına, kim zübteyi alemsin sen. Merdüm dide-i ekvan olan Ademsin sen.

Merteben aynı müsemmadadır, esma sanma. Merciğin haliki eşyadadır, eşya sanma. Gördüğün emri muhakkakları rüya sanma. Başkasın kendini surette, heyula sanma. Keşf ile sabit olan mani-i dava sanma. Hakkına söylenen efsafı müdara sanma. Hoşça bak zatına, kim zübde-i alemsin sen. Merdüm-ü dide-i ekvan olan Adem'sin sen.

inleyip sırrını fâş eyleme âyâra sakın. Düşme bilmezlik ile vartayı inkâra sakın. Değmesin ahları kâkülü dildara sakın. Sonra Mansur gibi çıman olur dahra sakın. Arzı aczetmeyesin yâreden ol yâre sakın. Bulduğun cevheri âlileri biçare sakın. Hoşça bak zatına, kim zübde-i âlemsin sen. Merdüm-ü dide-i ekvan olan Adem.

Sendedir mahzeni esrarı muhabbet, sende. Sendedir madeni envarı fütüvvet sende. Gizli gizli dahi vardır nice halet sende. Marifet sende, hüner sende, hakikat sende. Nazar etsen yer gök düzahu cennet sende. Arş-ı kürsi-ü melek sendedir elbet sende. Hoşça bak zatına, kim zübde-i alemsin sen. Merdüm-ü dide-i ekvan olan

Hayftır şaheken alemde geda olmayasın. Kaderulade-i ümmidi rica olmayasın. Vadi-i yeyse düşüp hiç bela olmayasın. Yanılıp rehberi sahrayı bela olmayasın. Adem'e muttasıl ol ta ki cüda olmayasın. Secdeler eyle ki merdudu hüda olmayasın. Hoşça bak zatına, kim zübde-i alemsin sen? Merdümü dide-i ekvan olan Ademsin sen.

Değerli dostlar, Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinden bir bölüm sunuyoruz şimdi sizlere. İşte Evliya Çelebi'nin kaleminden sızan hikmetler.

nihayet İstanbul'a vardık. O gün ben düşkün Evliya Çelebi, üzüntü içinde evime gidip anne ve babamın mübarek ellerinden öpmüş ve daha sonra dalgın bir halde huzurlarında epey bir süre beklemiştim ki, babamın yumuşak sesiyle kendime geldim. Hoşça geldin Bursa gezgini, evimize safa getirdin. Oysa çevremde gittiğim yeri bilen kimsecikler yoktu. Kendimi tutamayıp şaşkın bir halde, babacığım Bursa'da olduğumu nereden bildiniz diye sordum. Sakin bir yüz ifadesiyle, Muharrem ayında gözden kaybolduğun gece nice tesirli dualar okudum ben, dedi. Bir kere Kevser suresini okudum. Rüyamda seni Bursa'da Emir Sultan'ın ruhundan yardım dileyip seyahate çıkmak için ağlarken gördüm. Ben de o büyük zatın ricasını kırmayıp işte o düş vakti sana izin verdim. Birlikte Fatiha okuduk. Şaşkınlığım bir kat daha artmışken usulca koluma girip devam etti babacığım. Gel şimdi oğul. Gayrı sana yolculuk göründü. Allah kabul etti. Yalnız sana birkaç öğüdüm olacak. Ben buyurun demeye kalmadan elimden tuttu babacığım. Huzurunda mum gibi eridim. Sağ eliyle sol kulağımı bükerek bana şu öğütleri verdi. Oğul, besmelesiz yemeğe oturmayasın sakın. Sonra aç ve hakir kalırsın. Sırrını eşin dahil kimseye söyleme. Manevi kirden arınmadan sofraya kurulma. Giysilerinin söküğünü üzerinde dikme. İyi adını kötüye çıkarma. Çirkin karakterli dostu yoldaş tutma. Zararını çekersin. Daima ileri yürü göz nuru. Geri kalmayasın asla. Düzeni bozma. Tarlaya izinsiz girme. Başkalarının payına ve hakkına göz dikme. Vermeden alma. İki kişi konuşurken araya girme. Ekmek ve tuz hakkını gözet. Davetsiz yere destursuz gitme. Gittiğin dostun tabiatını kolla. Sır tut. Katıldığın toplantılarda konuşulanları aklında tut. Evden eve söz taşıma. Gıybet ve dedikodudan, çirkin söz ve kötü davranıştan uzak dur. Ahlaklı ve dürüst ol. Bildik yabancı herkesle iyi geçin. İnatçı ve kötü düşünceli olma. Büyüklerin önüne geçme. Yaşlılara saygılı ol, ismin gibi cisminde, dilin gibi dininde temiz olsun. Harama ve yasaklara yaklaşma. Beş vakit namazın hakkını ver. Halin iyi olsun. Bilgi ve davranış açısından parmakla gösterilecek kadar mahir ol. Ben düşkün ve zavallı evliya, babacığımı bir kuzu gibi usul usul dinlerken, kulağımın acısıyla babacığımın sözleri arasında gidip gidip geldim. Ardından dili inceldi, sesi güzelleşti babacığımın. Yanık nefesiyle ölçü ayarına dikkat ederek Ebu Suud Efendi'den bir şiirle devam etti öğütlerine. Sorma ey yar, anla ne kim var? Farsçayı bil, güzel konuş. Namazı kaçırma, Allah'ı her daim hatırla. Bildiğini öğret, hiç kimseyi eyleme red. İlme merak duy, bilginlerle otur. Kelime kelime sözlerimi iyi belle. Gel, ar eyleme, bilgide gerileme. Allah'a yakar, imamın yolunu gözle. Dersini düşün, özel ve genel ayırma. Temiz huylu ol, dostlara sıkıntı verme. Adam olan anlar, sözlerimi sen tamamla.

Kulaklarımın acısıyla inim inim inlerken şiiri aklımda tutmaya çabaladım. Ama boşuna. Babacığımın önce yüzü sonra sesi tekrar ciddileşti ve kulağımı bırakıp beni ayakta bekleterek öğütlerine kaldığı yerden şöyle devam etti. Oğul, dünya hayatında sürekli açık kalpli ve iyi geçimli olasın. Bilginlerden, ileri gelenlerden, makam ve izzet sahiplerinden dünyalık hiçbir şey istemeyesin. Bu onların nazarında seni küçültür zira. Rıza lokması her neyse onunla yetinesin. Zira geçeni de israf etmeyesin. Kanaate razı ol. Çünkü kanaat hakkında bitmez tükenmez hazine demişlerdir. Sağlık ve afiyet de lazım olur. Birkaç kuruşu lokma için hırkana saklayıp da el aleme rezil olma. Nitekim bilgeler bu konuda, varsın düşmana kalsın, dosta muhtaç olma yeter, derler. Konaklayıp göçtüğün yerlerde gayret kuşağın belinde olsun. Yolculuklarda başına gelebilecek her türlü bela ve tehlikeye karşı kendini koruyasın. Unutmayasın ki su uyur, zalim düşman uyumaz. Yol boyu veli türbelerini ziyaret etmeyi sakın ha ihmal etmeyesin. Gezdiğin gördüğün yerleri, ovaları, tepeleri, ağaçları, dağları, taşları, şehirleri, ibretlik eserlerini, kalelerini, imar ve fethedenlerin soylu düşüncelerini kaleme alarak Seyahatname adıyla meşhur bir kitap meydana getiresin. Geçmişin gibi geleceğinde de hayır bulasın. Yüce Allah yar ve yardımcın ola. Dünyada afiyet, emniyet ve selamet, son nefesinde iman bulasın. Hazreti Peygamber'in sancağı altında uyanasın. Zavallı ben, kabullenmiş bir yüz ifadesi ve dolu dolu gözlerle babacığıma bakarken birden, "Bu öğütlerim kulağına küpe olsun," deyip enseme okkalı bir pehlivan tokadı indirdi.

de babacığım. Afalladım demeye kalmadan sol kulağıma tekrar sarıldı ve yarı şaka yarı ciddi, yürü akıbetin hayrola Fatiha deyiverdi. Ben garip, tokadın sarsıntısından kurtulduğum an gözlerimi açıp bir de baktım ki ne görsem iyi. Evimizin içi tabandan tavana kadar nurlanmış. Gördüğüm manzara karşısında gözlerime inanamayıp neredeyse küçük dilimi yutacaktım. Sendeliye sendeliye varıp hemen mübarek ellerini öptüm. Bir heybe içinde Kafiye, Safiye, Molla Camii, Kuduri, Mülteka, Kehistani, Hidaye, Genci Naz gibi eşsiz kitaplar başta olmak üzere bana birbirinden enfes 12 eser hediye ederek yol harçlığım olsun diye de cebime 200 kadar altın koydu babacığım. Sandım ki öğütleri burada bitti. Ama öyle olmadı. Yaşlı gözlerimi ondan saklamak için bir bahaneyle avluya bakarken konuşmaya başladı babacığım. Yürü, ne yöne gidersen git, izinlisin artık. Fakat gurbet elde daima uyanık kalmayı aklından hiç çıkarma. Her ne olursa olsun mertliği elden bırakma. Yardım isteyeni geri çevirme. İşte böyle başladı Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi. Şimdi güzel bir eserle gönüllerimiz şad olsun dostlar.

Aşk, gönlün yegane meyvesi. Aşk, ruhun yongası. Aşk, beyaz bir örtü tüm kötülüklere. Aşk, bir ayna. Sevgilinin yüzüne tutulan. Sultan II. Mahmud'un kızı, Abdülmecid'in ise kız kardeşi olan Adile Sultan Divanı'ndan güzel, aşk dolu bir şiirle devam ediyor aşk yolculuğumuz. Aşktır min evvel ila ahir kevnü mekan. Aşktır gahi dilü canda nihan gahi ayan. Aşktır eden cemali paki canana nazar. Aşktır ol gonca gül ruyu için bülbül olan. Aşktır dü alem içre canı yara vasleden. Aşktır daim olan hem mahremi esrarı can. Aşktır çün dilde misbahı tecelliyi yakan. Aşktır bilküntü kenz birle miftahı cinan. Aşktır bir kayıt pervaz eyleyip simurg veş. Aşktır dost ellerini daima seyran eden. Aşktır miratı kalbi ehliyen safı celi. Aşktır dilde veren nuru ziyayı her zaman. Aşktır kalbi kılan pür nur mihri mahveş. Aşktır şem'i cemale karşı pervane yanan. Aşktır hem saykalı miratı esbabı deru. Aşktır bir ateşi can suz ey dil sende yan. Aşktır beyti dili meyhaneyi irfan eden. Aşktır Leyla'ları Mecnun'u sergerdan eden. Aşktır fehmile işar eyleyen derdi dili. Aşktır bak Adile çarhı eden keşfü beyan.

Şair Fuzuli, Rint ve Zahid isimli kitabının girişinde Rint ve Zahid'i şöyle tanımlar. Vaktiyle Acem diyarında vakar sahibi, muttaki bir zahid vardı. Dünyevi meşgalelerden kurtulmuştu. Mihrapların beli ona hürmet göstermek için bükülürdü. Taç sahipleri onun ayağının tozuna muhtaçtı. Onun çarıklarından feleklerin başına taç yapılsa bu yerinde bir iş olurdu. Vuslat yolunda onu takip eden, onun vesilesiyle Allahü Teala katında yakınlığa ve makbuliyete erişmeyi dileyen cezbeli dervişlere sahipti. Her iki aleme de bayrak açmış, her ilimden nasiplenmiş bir zattı. Bu zahidin kavrayış itibariyle zamanının bir tanesi olan fakat henüz yaratılıştaki hikmetin manasını kavrayamamış, yüzünde tüy bitmemiş Rind adında bir oğlu vardı. Rind, erdem ve yetkinlik bahçesinin bir gülüydü.

yücelik madeninin süslü bir cevheriydi. Nurlu zihninin cilasıyla ışıltılar saçıyordu. Hasılı davranışlarıyla güzel terbiyeye aynalık ediyordu. İyilik ve kötülük üzerine şöyle söylenmiştir bu eserde. Rind, ey zahit dedi. Allah-u Teala hikmet gereği güzel olmayan bir şeyi var etmez. Garip insanoğlunun yoluna tuzak kurmaz. O her ne yaratmışsa güzeldir. O bir kural koymuşsa en güzelini koymuştur. İyi ve kötü insan doğasının zıtlığına göre iyi ve kötüdür. Yaratılış gereği her şey bir güzellik perdesi, bir sanat eseridir. Nitekim şöyle denilmiştir. Yokluktan varlığa çıkan ne varsa Allahü Teala'nın kudretine mazhar olmuştur. Onun yaratmasının bir eseridir. Kainatın güzel olmadığını iddia eden bir kimse bundan daha güzel bir kainatın olması gerektiğini söylemiş olur ki bu hatadır.

Zahid, ey Rint dedi. Eğer dünya işlerinin yapısında bir kötülük olmasaydı bunlar hak yolunun yolcularına mekrah görülmezdi. Dünyanın çirkinliklerini görmek için uyanık olmak gerekir ama sen henüz uykudasın. Dünyanın eksikliklerini anlamak ihtiyarların işidir ama sen henüz gençliğin verdiği gurura sahipsin. Dilerim ki ilim erbabının güneşi seni aydınlatır. Böylece nefsin cihanın iyi ve kötüsünü anlar. Nitekim şöyle denilmiştir. Dünya bir bela karargahı ve gam konağı olduğu için hak ehli bela ve gam tuzağına yakalanmıştır. Bu virane dünyanın zulmü ve vefasızlığı herkesçe malumdur. Öyleyse bunları sayıp dökmeye ne hacet? Rint, ey Zahid dedi. Hak ehlinin bu dünyaya kötü demesi onun güzel olduğuna işarettir. Çirkin saymaları onun sevimliliğini kinayeli bir şekilde dile getirir. Her kim dünyevi tatları yakalarsa itaat yolundan yüz çevirir. Zevklerle meşguliyetten öte bir iş görmez olur. Yaratılışın gayesini yalnızca ondan ibaret bilir. Kamil insanlar dünya kötü olduğu için dünya sevgisinden vazgeçmiş değillerdir. Onlar sadece aklı nefse üstün kılmışlardır. Zira dünya mükemmel bir sanatkarın eserlerinin sergilendiği yerdir. Fakat irfan sahibine kılavuz olan bir şey cahilin yoluna bir eşkıya olarak dikilir. Bu sanat eserlerini gören kimse ondan yüz çevirmemelidir. Zira onu ele geçirmek zor, elden kaçırmak kolaydır. Nitekim şöyle denilmiştir. Dünya, gönlünü geçim vasıtalarına bağlayan kimse için hoştur. Dünya varlığıyla vardır. Varsa yok gibidir, yoksa var gibi.

Kulağın tut be hey aşık, işit ilhamı şeydayı. Tutup bir dameni piri, gör anda veçhi Mevla'yı. Muradın sendedir billah, dolanma kuhu sahrayı. Semî ismine mazhar ol, dinle tesbih-i eşyayı. Basir ismine mazhar ol, görürsün sen müsemmayı.

Bedahlak var ise sende, güzel ahlaka tebdil et. Fena bulur vücut bir gün, hemen sayeyle tacil et. Yıkayıp haneyi kalbi, gönül levhine tescil et. Semî ismine mazhar ol, dinle tesbihi eşyayı. Basir ismine mazhar ol, görürsün sen.

Kıylu kalden, gılu gıştan geçip nefsini saf eyle. Bulursun Kabe'yi tende, sen de tavaf eyle. Semi ismine mazhar ol, dinle tesbihi eşyayı. Basir ismine mazhar ol, görürsün sen Nusem.

0: Sana derdin budur. Basri dünya ve ukbaya aldanma. Şarabı la yezalinden içup sahbaya aldanma. Eğer manaya aşıksan ruh-i Leyla'ya aldanma. Semî ismine mazhar ol. Dinle tesbihi eşyayı. Basir ismine mazhar ol. Görürsün sen müsemmayı.
1: Divanı aşk.
0: Değerli dostlar, bu programımızda Süreyya Eşen Hocayeva'yı konuk ediyor ve Maşrab isimli bir şairin gazelini dinliyoruz.
2: Muradinge yetey desen, kalandar bol kalandar. Sitem ahlın yutey desen, kalandar bol kalandar. Ağızdın dur saçay desen, şarabı işk içey desen. Yamanlardın koçay desen, kalandar bol kalandar. Fasat ahlın kuvay desen, ketiye bir uray desen. Bu dargahtın suray desen, kalandar bol kalandar. Riyazatsız bolay desen, tanım azat yuray desen. Cahonni sayretay desen, kalandar bol kalandar. Razalat kuyduray desen, zalalat ulduray desen. Hamasın supuray desen, kalandar bol kalandar. Bu takvadın keçey desen, hanaqahdın koçey desen. Hakikatni oçay desen, kalandar bol kalandar. Guharrezlik kılay desen, hamanı kuyduray desen, çumaşraptik olay desen, kalandar bol kalandar.
0: Muradına ereyim dersen, kalender ol, kalender. Sitem ehlini yeneyim dersen, kalender ol, kalender. Ağzından hikmet saçmak istersen, aşk şarabın içeyim dersen, yamanlardan kaçayım dersen, kalender ol, kalender. Fesad ehlini kovam dersen, sırtını yere getiren dersen, onları bu dergâhtan kovam dersen, kalender ol,

Riyazetsiz olan dersen, tenim azad olan dersen, cihanı seyreden dersen, kalender ol, kalender. Rezilliği yakam dersen, zelilliği yıkam dersen, bunların hepsini silen dersen, kalender ol, kalender. Bu riya ve gösterişten kaçayım dersen, hakikati bulam dersen, kalender ol, kalender.

Değerli dostlar, Hazreti Mevlana'nın mesnevisinden bir hikayeyle sözümüz sona erecek. Bir sultan kendisine iki yeni köle satın almıştı. Kölelerden biri temiz yüzlü, inci dişliydi. Sultan onu yanına çağırdı, bir süre sohbet etti. Köle, sultanın her sorduğuna güzel bir cevap verdi. Sonra sultan ona iltifat etti, ikramlarda bulunarak hamama gönderdi. "Diğer köle yanıma gelsin," diye emretti. İkinci köle çok çirkindi, ağzı kokuyordu, dişleri de kapkaraydı. Sohbeti de hoşlanılacak gibi bir sohbet değildi. Ancak o sultan gördüğüyle hükmetmedi ve her ikisini de daha iyi tanımak için bir imtihan yaptı. Kokulu ağızlı köleyi

diye şöyle dedi. Sen akıllı birine benziyorsun. Bir köle değilsin, yüzlerce köleye bedelsin. Ancak şu hamama giden arkadaşın var ya, senin hakkında olmadık şeyler söyledi. Beni senden soğutmaya çalıştı. O hırsızdır, doğru bir adam değildir, dedi. Köle sultana şöyle cevap verdi. Sultanım, ben onu doğru sözlü biri olarak biliyorum. Öyle ki yalan söylediğine şahitliğim yoktur. Doğruluk onun hamurunda vardır. Belli ki o benim kötü taraflarımı görmüş. Onun gördüğü kötülüklerimi ise ben görmemişim. Sultan ne kadar uğraştıysa da köleye arkadaşı hakkında kötü bir tek söz söyletemedi. Derken öteki köle hamamdan döndü ve sultanın huzuruna çağrıldı. Sultan onu görünce yine iltifatlar etti. Ne güzel, ne hoş olmuşsun, dedi. Ancak yazıklar olsun ki öteki kölenin söylediği kötü huylar keşke sende olmasaydı. Köle dedi ki, sultanım, o dinsizin benim hakkımda söylediklerinden bir tekini olsun söyleyin lütfen. Sultan, o senin ikiyüzlülüğünü anlattı. Senin görünüşte deva, gerçekte dert olduğundan bahsetti, diye cevap verdi. Köle arkadaşının arkasından söylediği lafları duyunca öfkesinden deliye döndü. Ağzı köpürdü, yüzü kızardı ve arkadaşını çekiştirmek için ağzına ne geldiyse söyledi. Onu bir süre dinleyen sultan, "Yeter!" diyerek sözünü kesti ve "İkinizi de imtihan ettim. Anlaşılan o ki onun ağzı kokarken senin ruhun kokmuş. Bundan sonra sen onun emrindesin. O senin amirin olacak. Haydi çekil git."

0: Hazreti Mevlana bu hikaye ile ilgili şöyle der. Şunu iyi bil ki, güzel, iyi bir yüz, kötü huyla bir araya gelirse, bir mangır bile etmez. Bir kimsenin yüzü çirkin, bedeni beğenilmez olabilir. Ancak onun huyu güzelse, o kimsenin ayağı dibinde can ver. Bilmiş ol ki, görülen maddi şekil, güzellik yok olur gider. Fakat mana alemi ebedi kalır, ölümsüzdür. Bir başka aşk yolculuğunda daha beraber olmak dileğiyle dostlar. Eyvallah.
1: Aşkla başladı her şey. Gazeller, kasideler, nesirler, hikayeler ve aşkla söylenen sözler. Ehli aşkın gönüllerinden dökülen dizeler. Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: O halde onun ayetlerine inanıyorsanız, üzerine Allah'ın ismi anılan, besmele ile kesilen hayvanların etinden yiyin. Büyük ve küçük baş hayvanları da yarattı. Onlar da sizin için ısıtacak ve koruyacak şeyler ve birçok menfaatler vardır. Onların etinden ve yağından da yersiniz. Gökten sizin için su indiren O'dur. İçecekler bundandır. İçinde hayvanları otlattığınız bitkiler de bundandır. Kendisinden taze et, balık yemeniz ve ondan inci mercan gibi giyineceğiniz, takınacağınız bir ziynet çıkarmanız için denizi istifadenize sunan O'dur. Gemilerin de denizde suları yara yara akıp gittiğini görürsün. Bu da Allah'ın lütfundan nasip arayasınız ve ona şükredesiniz diyedir. Sizin için sağılan hayvanlardan da bir ibret, ilahi kudrete bir işaret vardır. Size onların karınlarındaki fers, midede sindirilmiş gıdalar ile kan arasında içenlerin boğazlarından kolaylıkla geçen halis bir süt içiririz. Rabbin bal arısına şöyle vahyetti. Dağlardan, ağaçlardan ve halkın sizin için kurdukları çardaklardan göz göz evler edin. Sonra meyve ve çiçeklerden ye. Bunun için Rabbinin bal yapımı için kolaylıklar gösterdiği, öğretti, yollarına boyun eğerek gir. Onların karınlarından rengarenk bir içecek, bal şerbeti çıkar ki, o insanlar için bir şifa kaynağıdır. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir toplum için bir ibret ve Allah'ın kudretine işaret vardır. O Rab ki yeri size bir beşik yaptı. Oradan sizin için yollar açtı ve gökten bir su, yağmur indirdi. Allah buyurdu ki, biz o su ile çeşitli bitkilerden çiftler çıkarmaktayız. Hem yiyin hem de hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz bunda batıla uymayan akıl sahipleri için Allah'ın kudretini gösteren açık deliller vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?

Allah'ım, kafirlikten ve fakirlikten sana sığınırım. Allah'ım, kabir azabından sana sığınırım. Senden başka ilah yok. Ancak sen varsın.

0: Nasihat veren hikayeler. Nasihat, insanları iyiye, doğruya yönlendiren öğütlerdir. Bazen anlamlı bir hikaye hayatımıza yön vermemizi sağlar. Nasihat veren hikayeler başlıyor.
1: Akra'dan sesimizin ulaştığı her yere, herkese merhabalar efendim. Siz değerli dinleyicilerimize en içten sevgi ve saygılarımızı sunarak yepyeni bir beraberliğimizi daha başlatıyoruz. Kıymetli dinleyiciler, göz bakar, gönül görür. Bu sözler neyi ifade eder dersiniz? Gözle bakmak, gönülle görmenin anlamını bulmak için birçok kez düşünmüşüzdür herhalde. Gözlerin iç dünyamızın dışa açılan pencereleri olduğu gerçeğinin bir payı vardır mutlaka. İnsan bakar da baktığını göremeyebilir. Çünkü bakmak ve görmek birbirinden ayrı şeylerdir. Bakmak göz organının yüzeysel bir işidir. Görmekse aklın, mantığın, kalbin, gönlün, ruhun birlikte bakmasıyla, birlikte karar vermesiyle olur. Bakmak her zaman yetmeyebilir. Görmeyi de bilmek

İşin aslı. Tam da şimdi konumuzla alakalı şöyle bir hikayeyi sizlerle paylaşmakta fayda var. Hikayemiz şöyle sevgili dostlar. Doğuştan görme engelli olan bir adam gece karanlığında ezbere bildiği bir yoldan ilerlerken yolunu aydınlatmak için elinde bir fenerle yürüyor. Karşıdan gelen ve kendisini tanıyan bir şahısla karşı karşıya geliyor. Bu şahıs kendisine, "Bre kör adam, sen zaten görmüyorsun ki, o fener ne işine yarayacak?" diyor. Görme engelli adamın cevabı ise şöyle oluyor. "Feneri kendim için değil, senin gibiler için taşıyorum ki, ben onları görmesem de onlar beni görsün ki çarpışmamış olalım. Benim gözüm kör ama senin kalbin körmüş. Asıl kör olan ben değil de sensin." Çok manidar bir cevap vermiş. "Gönül gözü görmeyen can gözü neylesin" sözü ne kadar da doğrudur. Her şeye olumsuz bakmak doğru değil. İnsanı çıkmaza sokar. Yarı dolu bardağa bakarken boş bölümünü değil, dolu tarafını görmektir işte önemli olan. Bardağın boş tarafına bakanlar her zaman eksiği arayanlardır. Bu da mutsuzluk getirir, kimseye hiçbir faydası olmaz. Yaşadığımız durumlarda bardağın dolu tarafına baktığımız zaman iyimser ve pozitif düşünen insanlar oluruz ki işte hayat boyu yolculuğumuzda asıl bu bize fayda getirir. Konulara olumlu yaklaşmak, eksileri değil artıları görmek, pozitif olmak çok doğru bir yaklaşımdır. Hayat bu. O kadar farklı durumlarla karşılaşıyoruz ki, hep eksi yanlara bakarken, noksanlıkları bulmaya çalışırken, olumsuz etkileşim yerine olumlu yanlara bakarak mutlu ve iyimser olmaya çalışmamız gerekiyor. Hele hele gönül gözüyle baktığımızda ufkumuz açılır, dünyamız genişler, değerler gözümüz önünde önemini kaybetmez ve her şey gerçek yönüyle görünür. Gönül gözü açık olanların içi sevgi doludur. Şefkatli ve merhametlidir. Zihni, ruhu, yolu aydınlıktır. Kavgası, gürültüsü, çekişmesi yoktur. Kin, kıskançlık, küslük hiç sevmedikleri hallerdir. Ana kuralları bağışlamak, barışmak, yakınlaşmak, dost olmak, sevmek ve saymaktır. Gönül gözüyle bakmak, hayatın tadına varmak demektir. Aslında gönül gözü, insanlardaki arınmışlığın, saflığın, gerçekte sevmenin, hoşgörünün göstergesidir. Gönül gözüyle bakmayı bilen insan, baktığında ve okuduğunda asıl gayeyi görür ve anlar. Görmekle bakmak arasına kurulan o ince bağ, yaşama algılamamızı sağlayan, bunun yanı sıra bizi gördüklerimizin ötesine geçirerek huzur bulmamıza, mutlu olmamıza ya da üzülmemize sebep olandır. Hayata ve olaylara hep kendi penceremizden bakıyoruz. Hayatın yoğun akışına kendimizi öyle kaptırmışız ki sevgili dostlar, önümüzde arkamızda cereyan eden olayların bazen hiç farkına varmıyoruz. Hatta çoğumuz için doğrunun adresi tek, ikinci bir şık yok sanki. Hayat koşturmacasının peşinde geçen günlerimizi kimimiz sadece para kazanmak, zengin olmak, çocuklarımıza rahat edecekleri bir gelecek bırakmak için çalışmak olarak değerlendirirken, kimimiz de nasıl olsa bu dünya boş ve geçici felsefesini kendimize rehber edinmeyi tercih ediyoruz. Oysa ki hayatın elde edilmemiş ve keşfedilmeyi bekleyen milyarlarca güzelliği olduğunu, bize düşenin sadece etrafımıza bakmak değil, baktığımızı görmekle hareket etmek gerektiğini pek çoğumuz bilmiyoruz veya biliyoruz da bunca yoğun hayat mücadelesinin içinde gözden kaçırıyoruz. Hikayemiz de efendim tam da bu noktaya temas ediyor ve öyle güzel aydınlatıyor ki. Vakti zamanın birinde hayatın gizemini ve mutluluğu arayan bir genç

0: vardır. Bu genç hayatın gizemine ve mutluluğun kaynağına ulaşmak için bilgelerden yardım ister. Ve sonunda derdine bir kralın derman olabileceğini öğrenerek bilge bir kralın karşısına çıkar. Der ki, bana hayatın gizemini ve mutluluğun kaynağını anlatır mısınız? Kral kendisine daha sonra yardımcı olabileceğini söyleyip önce gidip sarayını dolaşmasını ister. Gencin eline de bir kaşık verir. Kaşığın içerisine iki damla yağ koyar ve sarayını dolaşırken o iki damla yağı dökmemesini de sıkı sıkıya tembihler. Genç elindeki iki kaşık yağla gidip bilge kralın sarayını dolaşır ve kendisine söylenen saatte tekrar kralın karşısına gelir. Kral, sarayımı iyice dolaştın mı? Der. Genç de evet diye cevap verir. Peki der kral. Gencin elindeki kaşığa bakar, yağ dökülmemiştir. Kral der ki, sarayımdaki ünlü ipek halıları gördün mü? Genç, hayır diye cevap verir. Kral bu defa, peki bahçemi gezdin mi? Çok güzel çiçekler vardı. Bahçıvanım onları uzun yıllarda binbir emekle yetiştirdi. Onları gördün mü? Diye sorar. Genç yine, hayır görmedim der. Kral bu defa, peki ya muhafızları gördün mü? Çok eğitimli ve disiplinli bir ordum var. Deyince genç, hayır efendim, üzgünüm, onları da görmedim. Şeklinde cevaplar. Kral tekrar kaşığa yağı damlatır ve şimdi git ve yeniden sarayımı gez der. Kral bu defa, ama gezerken etrafına iyi bak demeyi de ihmal etmez. Genç elinde kaşıkla tekrar sarayı gezmeye başlar. Sarayın muhteşem görkemini görür. Şaşkınlıkla ve hayranlıkla tekrar kralın karşısına gelir. Hayretler içinde krala gördüğü eşsiz bahçedeki nadide çiçekleri, ipek acem halıları ve sarayın göz kamaştıran güzelliğini anlatır. Bilge kral da peki kaşıktaki yağ bir bakalım der ama tembihlemiş olmasına rağmen gencin elindeki kaşıkta yağ kalmamış, hepsi dökülmüştür. Yağdan eser yoktur. Bilge kral gence döner ve hepimizin peşinde olduğumuz o sırrı açıklayarak der ki sevgili dostlar. İşte evlat, hayatın gizemi ve mutluluğun kaynağı budur. Nedir? Elindeki iki damla yağı yitirmeden etrafına bakabilmeyi öğrenmektir. Ne güzel bir sır, ne güzel bir gizem. Bize düşen efendim, etrafımıza galiba biraz daha dikkatli bakmak ve görmek. Tıpkı bu hikayedeki gibi elimizdeki kaşıktaki yağları dökmeden dünya sarayının güzelliklerinin farkına varabilmek.
1: Nasihat veren hikayeler sona erdi.
2: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.

Allah-u Teala Hazretleri innemel müminüne ihvetin buyurmuş. Müminler birbirlerinin kardeşleridir, başka bir şey değil. Kardeşleridir buyurmuş. Biz iyi mümin olduk mu, kamil insan olduk mu, Yunus Emre gibi olacağız. Mevlana Celaleddin Rumi gibi olacağız. Kamil veli kullar gibi olacağız. İstemez misin? Arif, zarif, tatlı dilli, güleç yüzlü, başkasına hayır eden, hasenat eyleyen, fedakar, sabırlı, tahammüllü, efendim anlayışlı, yardımsever insanlar olsa bütün cümle cihan halkı, tüccarlar vadeleri gelince borcunu verseler, alacağını verseler, kimse kimseyi aldatmasa, kandırmasa, paralar çarçur edilmese, diyanet olmasa, hırsızlık olmasa, katil olmasa, vurmadan çıkma olmasa, kimse kimseyi üzmese, komşular birbiriyle güzel geçinse, kurt kuzuyla dost olsa, istemez misin? Hayal, hayal değil.

0: sonra bizim bu memlekette gelmişler, Avrupalılar dolaşmışlar bizim diyarlarımızı, kitaplarına yazmışlar. Bu diyar ne günler görmüş, ne mutlu günler görmüş. Neden? İman sayesinde. Aylar geçer mahkemeye bir dava gelmez diyor seyyah. Çünkü diyor bunlar birbirleriyle kavga etmezler diyor. Hepsi hakkını bilir, haddini bilir. Hepsi fedakardır, öbür tarafa daha hayır yapayım de. Onun için bir şey olmaz diyor. Zaten bir şey olsa da mahallenin yaşlı başlı gün görmüş, aksakallı, nurani ihtiyarları o ihtilafı zaten halleder diyor. Böyle günler geçmiş, mesut bahtiyar günler geçirmişiz. Biz elimize parayı geçirmişiz de kaçırmışız, farkında değiliz.
1: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Akra'da yeni bir programla birlikteyiz. Anadolu'nun kadim medeniyetlerine ev sahipliği yapmış, tarihiyle, kültürüyle, insanıyla, gönüllerde ayrı bir yere sahip bir şehirden sesleniyoruz bugün. Şehri Elazığ program serimizin 3. bölümünde bu şehre damga vuran tarihi şahsiyetleri yad ederken onlardan günümüze kalan yapıları ve ziyaret edilebilecek mekanları hatırlatacağız. Başlarken de yine paylaşalım. Hocamız, mürebbimiz, gönül dostumuz Profesör Doktor Mahmut Esat Gürşen'in doğumlarının hicri yıl dönümü vesilesiyle doğuş işrak ibadeti buluşmasına ev sahipliği yapacak olan Elazığ'ı bu vesileyle daha yakından tanımaya devam ediyoruz.

Şehrin manevi hayatında önemli izler bırakan birçok gönül insanı yetişmiştir. Harput, ilim ve irfan merkezi olarak asırlar boyunca Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden talebeleri kendisine çekmiştir. Medreselerinde yetişen alimler sadece bölgeye değil tüm İslam coğrafyasına hizmet etmişlerdir. Bu topraklarda ilim ve irfan, akılla gönül tarih boyunca yan yana yürümüştür. Bir şehrin büyüklüğü yalnızca binalarıyla değil, yetiştirdiği insanlarla da ölçülür. Harput, asırlar boyunca bir ilim merkezi olmuştur. Camileri, medreseleri ve kütüphaneleriyle çevre vilayetlerden gelen talebelere kapılarını açmıştır. Bu topraklarda ilim öğrenmek, aynı zamanda ahlak öğrenmek demekti. Bilgiyle hikmet, akılla gönül birlikte yürürdü. Nice alimler, mutasavvıflar ve gönül erleri burada yetişmiş, ilim ve irfan meşalesini nesilden nesile taşımıştır. Bugün Harput sokaklarında gezerken hissedilen manevi iklim, işte bu köklü mirasın sessiz hatırlatıcısı. Elazığ'ın asırları aşan manevi mirası ve köklü geçmişi, ziyaretçilerine keşfedilmeyi bekleyen pek çok kıymetli seçenek sunuyor. Elazığ gezimize İzzet Paşa Camii ile başlayalım. Şehir merkezinde yer alan bu cami, 1866 yılında zamanın valisi Hacı Ahmet İzzet Paşa tarafından yaptırılmış. Osmanlı mimari tarzında çift minareli ve çift şerefeli. Türkiye'de ilk asansörlü minareye sahip cami unvanını da almış. Sırada Harput Ulu Camii var. Yapım tarihi kesin olarak bilinmiyor. Ancak vergi kitabesinde 1156-57 tarihlerinde Harput hükümdarı Fahrettin Kararslan tarafından yaptırıldığı kabul edilmekte. Harput Ulu Camii Anadolu'daki en eski Türk camilerinden. Caminin minaresi eğri bir şekilde duruyor değerli dinleyenlerimiz. Bu sebeple kimilerine göre kalın gövdeli ve gittikçe daralarak inşa edilen bu minare bilinçli olarak eğri inşa edilmiş. Kimilerine göre ise bir deprem sonrasında minare eğri bir şekle dönüşmüş. Caminin inşa kitabesi bulunmuyor. Kurşunlu Camii'ne nakledilen ve halen bu camide kullanılmakta olan Harput Ulu Camii'nin meşhur dış minberi, tahta oymacılık sanatı açısından oldukça önemli bir eser. Mansur Baba Türbesi. Harput Kalesi'ne giden yolun solunda bulunan Mansur Baba Türbesi, Cami-i Kebir Mahallesi'nde bulunuyor. İçerisinde Mansur Baba ve ailesine ait olduğu bilinen 4 sandıka bulunuyor. Arap Baba Mescidi ve Türbesi'nden söz edelim. Arap Baba Mescidi ve alt katında bulunan türbe Selçuklu devrine ait. Mescit ve türbe kayalıklar üzerine inşa edilmiş. Türbe içerisinde bulunan naaş, Selçuklu türbelerinde olduğu gibi türbenin alt katında bulunuyor. Bu türbedeki zat halk arasında Arap Baba ismiyle bilinmekte. Arap Baba hakkında elde kesin bir bilgi bulunmamakla beraber türbe Selçuklu hükümdarı Keyhüsrev döneminde

0: Değerli dinleyenlerimiz, Esadiye Aslanlı Camii ile devam edelim. Elazığ'da Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki tarihi Harput Mahallesi'nde Artuklu dönemi 800 yıllık bir yapı Esadiye Camii. Tarihi tam olarak bilinmemekle beraber çok az sayıdaki yazılı kaynaklı Artuklu hükümdarı Fahrettin Kararslan tarafından 13. yüzyıl başlarında yapıldığı ifade ediliyor. Günümüze orijinal olarak sadece taş kapısı ve iki mihrabıyla temel kalıntılara ulaşabilen cami, taş kapısının üzerinde yer alan ancak tahrip olduğundan günümüze ulaşmayan iki aslan figürü kabartması dolayısıyla halk arasında Arslanlı Camii olarak da biliniyor. Elazığ gezimize burada bulunan türbelerle devam edelim. Kazım Efendi Türbesi ile. Kazım Efendi Kuddisesirrihu, Harput'un Meteris Mezarlığı'nda İmam Efendi Türbesi'nin 50 metre kuzeyinde metfun. Asıl adı Musa Kazım Harputi olup aslen Harputlu. Halk arasında Kazım Efendi olarak bilinir. 1894 yılında Harput'ta doğmuş, tahsilini burada yapmış ve son olarak da muallim mektebini bitirip Fransızca öğretmenliğine başlamış. İmam Efendi'ye intisap etmiş ve onun sohbetlerinden faydalanmıştır. Kazım Efendi Hazretleri aynı zamanda iyi bir hattat olup çok güzel eserler vermiştir. 1967'de vefat etmiştir. Elazığ'daki evi koruma altında, kendi adıyla anılan sokak içerisinde. Ömrünün sonuna kadar yaptığı sohbet, irşat, vaaz ve nasihatlerle Elazığ ve ahalisi için örnek bir mürebbi ve feyiz kaynağı olmuştur. Nabakhane Mescidi ile devam ediyoruz. Elazığ'da merkezde Harput Mahallesi'nde yer alan kalenin kuzeydoğusundaki Nabakhane mevkiinde. Mescidin üzerinde kitabı olmadığı için tarihi hakkında kesin bilgi yok. Nabakhane Mescidi Harput için döneminin tanıklığını yapması açısından büyük önem arz ediyor. Bazı kayıtlarda 17. yüzyıla tarihlenmesinde güçlü bir ihtimal. Sıradaki durağımız Şeyh Mahmud Samini Türbesi. Mahmud Samini'ye ait olan türbe Palu'nun doğusunda, Murat Nehri'nin kuzeyinde eski Palu'ya ait bir mezarlık olan Düzlük'te yer alıyor. Hayatı boyunca ilim ehli talebeler yetiştiren Mahmud Samini Hazretleri talebelerine büyük önem verirdi. En büyük eserin hayırlı evlat ve imanlı bir talebe yetiştirmek olduğunu her fırsatta sevdiklerine söylerdi. Elazığ seyahatimizde şimdi de İmam Efendi Türbesi'ne uğrayalım. Türbe Harput Meteris Mezarlığı'nda, asıl ismi Osman Bedrettin Erzurumi. Halk arasında İmam Efendi ismiyle biliniyor. 1858'de Erzurum'da dünyaya gelmiştir. 9 yaşındayken Kur'an-ı Kerim'i ezberler ve hafız olur. Gittiği medresede sarf ve nahif dersleri alarak Arapçayı öğrenmeye başlar. Arapçayı öğrendikten sonra tefsir, hadis ve fıkıh ilimlerine yönelir. 1877 Osmanlı-Rus Savaşı'na da katılmıştır. İmam Efendi Hazretleri Harput ve civar ahalisi için gerek eserleri, gerekse sohbet, irşat, vaaz ve nasihatleriyle bir feyiz kaynağı olmuştur. 1924'te Harput'ta Dar-ı Bekâ'ya irtihal eylemiştir.
1: Şehri Elazığ.

Sıradaki durağımız Beyzade Hacı Ali Rıza Efendi kabri. Beyzade Efendi 1810 yılında Harput'ta doğmuştur. Asıl adı Beyzade Hacı Ali Rıza Efendi olup Harput'un Meteres mezarlığında metfun. Vasiyeti üzerine kendisine türbe yapılmamış. Mezarı beyaz taşlardan yapılmış ve çevresi aile mezarlığı şeklinde düzenlenmiş. Harput mutasavvıflarının büyüklerinden olan Hacı Ali Rıza Efendi'nin aslen Türkistanlı olduğu, ailesinin kendilerine bağlı birkaç aileyle birlikte Harput'a geldikleri belirtiliyor. 80 seneye yakın bir süre İbrahim Paşa Medresesi'nde müderrislik yaparak çok talebe yetiştiren Beyzade Efendi, ömrünün sonlarına doğru müderrislik vazifesini oğlu Müftü Hacı Mehmet Nuri Efendi'ye bırakarak kendisi

Kendisi bir köşeye çekilip ibadetle meşgul olmuştu. 1877 yılında başlayan Osmanlı-Rus Savaşı'na da kendisiyle oğlu ve torunuyla katılmıştı. Değerli dinleyenlerimiz, Elazığ seyahatimiz devam ediyor. Şeyh Ali Sebri Türbesi'ni ziyaret edelim. Murat Nehri'ne bakan bir tepe üzerinde, eski Palu yerleşim alanının tam karşısında. Türbenin hemen yakınında bir de mescit var. Şeyh Ali Sebri Hazretleri'nin yüce cedleri, Diyarbakır'ın fethi için gelen ve oraya yerleşen sahabelerden olduğu rivayet edilmekte. 1787 yılında dünyaya gelmiştir. Çağının en büyük mutasavvıf ve İslam alimi Mevlana Halid-i Bağdadi'den küçük yaşlarda icazet almıştır. Ali Sebri Hazretleri vefatına kadar 45 yıl Palu'da yaşamış ve 1871 yılında yine burada vefat etmiştir. Şehri Elazığ programımızda bu şehrin önemli tarihi mekanlarını ziyaret ediyoruz. Sıradaki durağımız Fatih Ahmet Baba Türbesi. Halk arasında Fethahmet Baba ya da Fethi Ahmet Baba gibi isimlerle anılıyor. Evliya Çelebi seyahatnamesinde Fatih Ahmet Baba ile ilgili "Kaleden dışarı Fethi Bab tekkesi Ulu Asitan'dır" diye bahsediliyor. Harput'un manevi büyüklerinden Beyzade Hacı Ali Rıza Efendi, Fethi Ahmet'in hüviyeti hakkında tafsilatlı bilgiler paylaştıktan sonra, "Ben fakir Ali Beyzade ki Nakşibendi tarikatının müceddidi Mevlana Halide mensubum. Cenab-ı Hak onu af ve mağfiret etsin" diye yazmıştır. Ahi Mustafa Mescidi'nden söz edelim. Türbede Fatih'in neslinden gelen Ali Musa Herbi ya da Herdiye ve yakınlarına ait olduğu sanılan 4 mezar var. Bunların en uzun mezarı Ahi Musa'ya, diğerlerinden birinin bu zattan sonra gelen Es-Seyyid Hasan'a, üçüncüsünün de Seyyid Ahmet'e ait olduğu rivayet edilmekte. İlk giriş mescit kısmını olup türbeye geçiş mescit içerisinden. Ahi Mustafa Mescidi'nin varlığı Harput'ta ahiliğin varlığını göstermesi açısından önemli. Türbe 2012 yılında restore edilmiş. Değerli dinleyenlerimiz, elbette Elazığ ve Harput tarihine ilişkin daha pek çok isimden, mekandan söz edebiliriz. Ancak biz şimdilik bu bilgilerle noktalayalım programımızı. Bir başka Elazığ programında buluşmak üzere.

0: Şehri Elazığ. Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Efendim 3 tane sosyal hitabımız var, selamlama biçimimiz var. Günaydın, iyi günler, iyi akşamlar. Tabii bu arada dünya görüşümüzün ifadesi, bizim inancımızın gereği bir selamlama biçimimiz de var. Tabii hani karşımızdaki insana uygun olan biçimde selamlayabiliriz. Fakat merhaba benim çok dikkatimi çekiyor. Merhaba çok samimi bir sosyal selamdır. Büyüklere hitaben merhaba denmez dediğim zaman çok şaşırıyorlar. Çünkü merhaba rahat ol demektir. Biz bir büyüye merhaba diyemeyiz. Yani öncelikle selamlamamız gerekiyor. Bu selamın da hani bizim saygınlığımıza yaraşır biçimde ve bizi yansıtır biçimde olması gerekiyor. Bir de ince bir nokta, selam nasıl verilmişse öyle alınır diyorum. Bana selamun aleyküm diyen bir insan aleyküm selam demeliyim. Merhaba diyemem. Günaydın denmişse günaydın derim diyorum. Fakat küçükler büyüklere ve makam sahiplerine lütfen merhaba demesinler. Sonrasında efendim vedalaşırken kendine iyi bak denmez diyorum. Çünkü kendine iyi bak benim toplumumun, benim kültürümün vedalaşma cümlesi değil. Biz dualarla göndeririz insanları, güle güle deriz, Allah'a emanet ol deriz, sağlıcakla kal, hoş gidişler ola deriz. Evin sıcaklığı bu karşılamalarda, uğurlamalarda kendini gösterir ve ailedeki ilişkilerin sıcaklığını biz bunlarla temin ederiz. Teşekkür edene mutlaka cevap verilmeli, özür dilendiği zaman da cevap verilmeli, rica edildiği zaman da güzel bir şekilde

0: de mutlaka cevap verilmeli diyorum. Efendim bizim peygamberimizin konuşma tarzı zaten bizim örneğimizdir. Ne çok yüksek sesle konuşurdu, ne çok alçak sesle. Bize yaraşır bir şekilde tane tane ve çok ince, çok hani zarif bir tarzda, tonda konuşmalıyız. Tabii bunun için de yine dikkat etmek gerekiyor konuşma tarzımıza ve tonumuza. Efendim insana yaraşır biçimde yaşamayı prensip edinelim. Çünkü kabalaştığımız zaman, kaba davrandığımız zaman önce aslında biz zedeleniyoruz. İçten içe huzursuz oluyoruz. Çünkü bizim içimizdeki güzellik duygusu zedeleniyor. Onun için insana yaraşır biçimde davranalım. Her hareketimizi şöyle bir gözden geçirelim. Yanlış yapıyoruz, insanız biz. Fakat şöyle bir durup disipline ettikten sonra o yanlış tekrar edilmiyor. Benim naçizane tavsiyem, bu muazzam medeniyetin ve kültürün insanlarıyız biz. Bize uygun davranalım. Bize yakışır biçimde davranalım ve yaşayalım diyorum.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Kadın E kemiği gibi kırılgan yaratılmıştır. E kemiğinin en eğri tarafı üst kısmıdır. Onu düzeltmek istersen kırarsın. Buna kalkışmazsan o halinde devam eder. Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum.

0: Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve İbadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Dostça bir tavsiye ister misiniz?
2: Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, her kim ki günde bir defa, külle yevmin her gün merreten, bir defacık yahu, bir defa, günde bir defa şu sözü söylerse, sözü okuyorum: Sübhanel kaimid daim, Sübhanel hayyil kayyum, Sübhanel hayyil lezi la yamut, Sübhanallahil azim ve bihamdihi, Subbuhun kuddusur rabbul melaiketi ve ruh, Sübhanallahil aliyyil a'la, Sübhanehu ve teala. Bu biraz uzunca, Sübhane, Sübhane, Sübhane, biraz fazla 6-7 ibare geçiyor.

0: Bunu böyle okursa her gün bir defacık, her günde bir defa kim bunu böyle derse, lem yemut, ölmez, hatta yera mekanehu minel cennet, cennetteki mekanını görmeden ölmez. Bu ne demek? Cennete girecek, bir de dünyada cennetteki mekanını Allah gösterecek. Senin yerin burası işte, bak bakalım beğendin mi gibilerden. Ev yura lehu veyahut da ona gösterilmedikçe demek manasına olabilir, veyahut onun için bir başkasına gösterilmedikçe. Belki kendisi görmez de bir başka hoca efendiye, bir arif kimseye, bir kamil kimseye gösterilir. O da gelir, ya seni şöyle gördüm diye bildirir. Yani bir başkasına göstertir, Allah haber verdirtir, veyahut bizzat kendisine göstertir. Kendisi görür cennetteki mekanını veyahut ona göstertilir, onun için göstertilir. İbare bu. Yani demek ki cennetteki yerini gösterecek bir dua imiş. Biraz uzunca, günde bir defa bunu demeli insan. 8 küçük cümle. Bunu ezberlersiniz, cennetteki yerinizi görür, öyle ölürsünüz inşallah.
1: Dostça bir tavsiye. Akra dinliyorsunuz.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen ne yeri yarabilirsin, ne de boyca dağlara erişebilirsin.

0: elinin emeğiyle geçinir insan, tabii helal kazanç olur. Efendim dürüst tüccar çalışır. Peygamber Efendimizin müjdesi var. Dürüst tüccar, doğru sözlü, dürüst hareket eden, hileye katmayan ticaretine. Tüccar arş-ı âlâ'nın gölgesine gölgelenecek. Yani çok yüksek mertebelere çıkacak. Çok rahat edecek ahirette. Ticareti düzgün yapar. Haram katmaz, hile katmaz. Dürüst davranır. Ticarette hilesiz alışverişin nasıl yapacağına dair teferruatlı bilgiler kitaplarda var. Bizim bu hadis kitaplarında da var. Hatta devha halinde kardeşlerimiz bastırmışlar. Efendim en hayırlı kazanç atyabül kesb, yani kazancın en temizi, en hoşu şu tüccarın efendim kazancıdır ki işte şöyle şöyle hareket eder, haram yemez, yalan söylemez efendim vesaire diye şartlarını bildiriyor Peygamber Efendimiz. Evet, ticaret yapar kazanır. Ziraat yapar kazanır. Sanat yapar kazanır. Efendim hayırlı hizmet eder, hayra matuf, efendim kendisine yükletilmiş, efendim el emrü fevkalade, devlet hizmetleri, memuriyetler, amme hizmetleri, onları dürüst yapar, hakkıyla yapar, sevapları kazanabilir, kazancı da temiz olur.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

evdeki huzur. Ne tatlıdır evdeki huzur. Bazen kaynayan tencerede, bazen çocuk sesinde, bazen hüzünde, bazen tebessümde, bazen de yaşlının duasındadır huzur. Evdeki huzur, pazartesi saat 14.15'te gerçek huzur kaynağınız Akra'da.

Bütün varlığımla teslimiyetim sanadır. Yönelişim sanadır. Korkum sanadır. Sığınırım azabından rahmetine. İman ettim kitabına. Gönderdin Resulüne. Akra.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci.

Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Sana kitabı, Kur'an'ı indiren O'dur. Onun bir kısmı muhkem, açık ve kesin ayetlerdir ki onlar kitabın anası, temelidir. Bir kısmı da müteşabih ayetlerdir. İşte kalplerinde eğiklik olanlar, fitne çıkarmak ve kendi arzularına göre yorum yapmak isteyerek onun müteşabih olanlarına uyarlar. Halbuki onun yorumunu ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar da ona inandık, hepsi Rabbimiz katındandır derler. Bunu aklı selim sahiplerinden başkası düşünemez. Güneşi bir ışık, ayı da aydınlık bir nur yapan, yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için aya menziller düzenleyip koyan O'dur. Allah bunları tesadüfen değil, ancak gerçek bir ölçü ile faydası için yaratmıştır. O, bilen bir kavim için ayetlerini geniş geniş açıklar. Bu Kur'an Allah'tan indirilmiş olup başkası tarafından uydurulmuş değildir. Fakat o, önceki ilahi kitapların da aslını tasdik eder ve levh-i mahfuzda yazılmış kitabı açıklar. Onda asla şüphe yoktur, alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Allah'ım, işlenecek günahlara engel olan, sana karşı duyacağımız bir korku nasip eyle. Kendisiyle bizi cennete ulaştıracağın, kendisiyle dünya musibetlerini bizim için kolay kılacağın, yakinden bir parça nasip eyle. Bize hayat verdiğin müddetçe kulaklarımızı, gözlerimizi ve gücümüzü bizim için faydalı kıl. Soyumuzdan gelenler için de faydalı kıl. Zulmedenlere karşı bize yaptıklarının misliyle mukabele eyle. Düşmanlık yapanlara karşı bize yardım eyle. Dinimizle ilgili hususlarda bize musibet verme. Dünyayı en büyük gayemiz eyleme ve ilmimizi de sadece dünyaya has kılma. Bize merhamet etmeyen kimseleri bize musallat eyleme.

Müminin başına çeşitli sıkıntılar gelir. Dert gelirse, gam gelirse üzülmeyin, sabredin, ecri çoktur. Ama Allah'tan dua ederken afiyet isteyin. Ya Rabbi sen bana dinimde, dünyamda, ahiretimde afiyet ihsan eyle, selamet ihsan eyle. Hem vücudum dinç olsun, hem hastalıklardan uzak olayım, hem de ruhum, başım esen kalsın.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın rüyası ve kurban hadisesi.
1: Gerçekten İbrahim, Allah'a itaat eden, onu birleyen ve ona yönelen başlı başına bir ümmet, her iyilik ve sorumluluğu kendinde toplayan bir önder idi. İbrahim, "Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet," diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o, İsmail, beraberinde işe koşma çağına erişince, babası, "Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün, bak, ne dersin?" dedi. Oğlu, "Ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın," dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca İbrahim onu şakağı üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik: "Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık bir imtihanın ta kendisidir. Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık, koç, fidye verdik. Sonra gelenler arasında da ona iyi bir ün bıraktık ki sonrakilerce İbrahim'e selam olsun denilmektedir. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı."
0: Bir haberimiz var.

0: Resulüm, işte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son takvaya eren, Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
2: Televizyonun dil üzerinde olumsuz bazı etkilerini görüyorum. Doğrusu televizyon seyretmiyorum, seyredemiyorum. Dil açısından, üslup açısından çok gerçekten kötü diye değerlendirebileceğim programlar var. Günümüzün gençliğinin ağzında güzel dilin ne yazık ki uzatıla yayıla konuşulan zevksiz, ahenksiz bir dil haline geldi. Toplumun geneline baktığımız zaman gözlemlemek mümkün. Bu dili sizlerin çok iyi konuşması lazım. Çünkü sizler çocuklarınızı yetiştireceksiniz. Onların üslubunun temellerini anneler atacak. Bu sebeple annelerle konuştuğumuzda şu şikayetle bana geliyorlar. Diyorlar ki konuşmayan bir nesil. Çocuklarımız konuşmuyor. Yani dilin, üslubun bozulmasının yanı sıra düşünüyorum ki televizyon insanları yalnızlaştırdı. Şimdiki çocukların anneleri, babaları televizyon, bilgisayar oldu ne yazık ki. Gençlerimiz için ve gelecek nesiller için ben ciddi anlamda kaygılıyım. Ve bazı programlarda böyle fark ettiğim bir şey var ki, 10 kez bir kelimeyi yanlış telaffuz edilmiş halde duyarsanız 11. kez siz de kullanırsınız. Mesela geçtiğimiz gün, geçtiğimiz hafta, geçtiğimiz yıl, efendim biz geçmiyoruz, zaman geçiyor. Biz önceden buna geçen yıl, geçen hafta, geçen gün, geçen bayram der. Duyduğumuz, dinlediğimiz kelimeler, o yanlış kelimelerle, yanlış vurgularla konuşuyoruz. İletişimde dili kullanmak çok ayrı bir beceri ve kimlik göstergesi. Her birimizin bir üslubu. Bu dili en güzel haliyle kullanma arzusu, kaygısı olmalıydı. Ama ne yazık ki yok. Bilmiyorum, şikayet çok, sıkıntı çok. Ama işte üzerimize düşen noktasında anneler babalar duyarlı olsunlar. Her program seyredilmez. İşte üslup açısından değerlendirirlerse çok iyi olur. Sorsanız kimsenin zamanı yok. Kitap okumaya vakit yok. Ama televizyon 7-8 saat seyredilen bir ülke burası. Yani daha duyarlı, daha dikkatli. Üslubumuz her şeydir. Dolayısıyla biz konuştuğumuz zaman bütün mazimizi ve kendimizi ifade ederiz. Zevklerimiz dile gelir. Ama ne yazık ki toplumda sığ konuşmalar ve sığ hayatlar yaşanıyor. Onun için yani evet, bize düşen çok şey var.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Sağduyunun sesi Akra.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennete kalpleri kuş kalbi gibi saf ve temiz olan insanlar girecektir.

Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akramedya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

0: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 8.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Eğer gerçekten biz onlara melekleri indirseydik, ölüler kendileriyle konuşsaydı ve her şeyi onlara karşı senin söylediklerine kefil olarak toplasaydık, Allah'ın dilemesi hariç yine inanmazlardı.

onların pek çoğu bu konuda bilgisizdirler. İşte böylece biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman yaptık. Bunlar aldatmak için birbirlerine yaldızlı sözler fısıldarlar. Eğer Rabbin dileseydi, imtihan için izin vermeseydi, onlar bunu yapamazlardı. Öyleyse onları iftiralarıyla baş başa bırak. Bir de onlar, şeytanlar, ahirete inanmayanların gönüllerinin o yaldızlı sözlerine meyletmesi, ondan hoşlanmaları ve kazandıkları kadar günah işlemeleri için böyle yaparlar. De ki, o size kitabı her hükmüyle açıklanmış olarak indirdiği halde, Allah'tan başka bir hakem mi arayayım? Kendilerine kitap verdiklerimizden Yahudi ve Hristiyan alimleri de o Kur'an'ın gerçekten Rabbin tarafından indirilmiş olduğunu bilirler. Bu hususta sakın şüpheye düşenlerden olma. Rabbinin sözü hem doğruluk hem adalet bakımından tamamlanmıştır. Onun sözlerini değiştirebilecek hiç kimse yoktur. O her şeyi hakkıyla işitendir, bilendir. Eğer yeryüzündeki insanların çoğunluğun İslam'a uymayan rey ve kararına uyarsan, seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar zandan başkasına uymazlar ve bundan dolayı da onlar ancak yalan yanlış söylerler. Şüphesiz Rabbin, evet o, kendi yolundan sapanı pek iyi bildiği gibi doğru yolda olanları da çok iyi bilir. O halde onun ayetlerine inanıyorsanız, üzerine Allah'ın ismi anılan besmele ile kesilen hayvanların etinden yiyin. Size ne oluyor da üzerine Allah adı anılan helal şeylerden yemiyorsunuz? Halbuki çaresiz kalıp yemeye muhtaç olduğunuz şeylerin dışında Allah size haram kıldığı şeyleri ayrı ayrı açıklamıştır. Muhakkak ki insanlardan çoğu bilgisizce kendi arzu ve hevesleriyle kendi saptığı gibi halkı da saptırırlar. Hiç şüphesiz Rabbin haddi aşanları çok iyi bilmektedir. Günahın açığını da gizlisini de bırakın. Hiç şüphesiz günah işleyenler o kazandıkları şeyler yüzünden cezalandırılacaklardır. Kesilirken üzerine Allah'ın ismi kasten anılmayan, besmele çekilmeyen şeylerden yemeyin. Çünkü onu yemek kesinlikle Allah'a itaatsizliktir. Hakikaten şeytanlar sizinle mücadele etmeleri için kendi dostlarına fısıldar, telkinde bulunurlar. Eğer onlara gönüllü itaat ederseniz, elbette siz de Allah'a ortak koşanlardan olursunuz. Manen ölü durumdayken dirilttiğimiz ve kendisine insanlar içinde doğru dürüst yürüyeceği bir nur-u iman verdiğimiz kimse, küfrün karanlıkları içinde kalıp ondan hiç çıkamayan kimse gibi olur mu? İşte kafirlere yaptıkları yine de süslü göründü. Böylece biz mevki ve servetçe ileri gelenleri o yerde maddi ve manevi her türlü hilekarlık, düzenbazlık yapmalarından dolayı oranın günahkarları yaptık. Halbuki onlar ancak kendilerine hilekarlık, düzenbazlık yaparlar da bunun farkında olmazlar. Onlar bir ayet geldiği zaman Allah'ın peygamberlerine verilenin bir benzeri bize de verilinceye kadar asla iman etmeyiz dediler. Allah peygamberliği nereye, kime vereceğini çok iyi bilir. Suç işleyenlere hilekarlık yapmaları sebebiyle Allah'ın katından bir aşağılama ve çok şiddetli bir azap erişecektir. Allah kimi doğru yola iletmek isterse onun göğsünü İslam'a açar. Kimi de niyet ve ameline göre sapıklıkta bırakmak isterse İslam'ı kabule karşı sanki göğe çıkıyormuş gibi onun göğsünü dar ve sıkıntılı yapar. Böylece Allah iman etmeyenlere bir azap, bir rüsvalık verir. Bu İslam Rabbinin dosdoğru yoludur. Düşünen ve öğüt alan bir toplum için biz ayetleri

geniş geniş açıkladık. O öğüt alıp yerine getirenlere Rableri katında selam denen cennet yurdu vardır. O, yapmakta oldukları hayırlı işlerinden dolayı onların dostudur. O gün Allah onların hepsini huzurunda toplayacak. Ey cinler, şeytanlar topluluğu! İnsanlarla onları azdırmak suretiyle çok uğraştınız, diyecek. İnsanlardan onların dostları da, ey Rabbimiz, biz birbirimizden faydalandık ve bize tayin ettiğin ecelimize eriştik, diyecek. O da buyuracak ki, öyleyse Allah'ın dilediği müddet dışında yeriniz içinde sürekli kalmak üzere ateştir. Şüphesiz ki Rabbin tam hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir. İşte kazanmakta oldukları günahlar yüzünden zalimlerin bir kısmını diğerlerinin başına diker, peşine takarız. O da onları felakete götürür. Ey cin ve insan topluluğu! İçinizden size ayetlerimi tebliğ eden ve kıyamette bugününüze kavuşmak hususunda sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? Onlar, kabahat bizde, biz kendi aleyhimize şahidiz, derler. İşte dünya hayatı onları aldattı. Hakikaten onlar inkarcı olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik ettiler. Bu peygamberleri gönderme hususu şunun içindir ki, senin Rabbin halkı habersizken, uyarılmamışken, memleketleri haksız yere helak edici değildir. Herkes için yaptıklarına göre türlü türlü dereceler vardır. Rabbin onların yaptıklarından habersiz değildir. Rabbin hem hiçbir şeye ihtiyacı olmayan hem de merhametli olandır. Dilerse sizi ortadan kaldırır, sizi başka bir toplumun soyundan yarattığı gibi sizden sonra da dilediğini yerinize getirir. Size vaat edilen isyanınızdan dolayı sizi helak edip yerinize dilediği başka milleti getirmesi, kıyametin kopması, tekrar dirilme, haşr ve hesap günü gibi şeyler muhakkak gelecektir. Siz onun önüne geçemezsiniz. Resulüm, de ki, ey kavmim, gücünüzün yettiğini sonuna kadar yapın. Muhakkak ki ben vazifemi yapmaktayım. Dünya yurdunun sonu kimin lehine olacak, yakında bileceksiniz. Muhakkak ki zulmedenler kurtuluşa eremezler. Onlar, Allah'ın yarattığı ekin ve hayvanların, deve, sığır ve koyunun dişilerinden onun için bir pay ayırdılar da, kendi boş zanlarınca, şu Allah'ın, şu da tapınmada ona ortak yaptığımız putların, dediler. Ortakları için ayrılanlar Allah'a ulaşmaz. Ama Allah için ayrılan o hisse, Allah zengindir diye put edindikleri ortaklarına gider, onların hissesine katılırdı. Verdikleri hüküm ne kötüdür. Bir de onların ortakları olan o putlara hizmetli görevli kahinler, onları helake sevk etmek ve dinlerini karıştırıp bozmak için müşriklerden çoğuna kız çocuklarını öldürmeyi hoş bir şey gibi gösterdiler. Allah dileseydi, kendi iradelerine bırakmasaydı bunu yapmazlardı. O halde onları uydurdukları şeylerle baş başa bırak. Onlar boş zanlarına göre ilahlarımıza ait olan bu hayvanlar ve ekinler haramdır. Onları bizim dilediklerimizden başkası yiyemez. Bir takım hayvanların sırtlarına binmek veya yük vurmak da haramdır, dediler. Bir takım hayvanlar da vardır ki Allah emrediyor diye ona iftira ederek üzerine Allah'ın ismini anmazlar. Besmelesiz keser veya öldürürler. O da onları iftira ettikleri şeyler yüzünden cezalandıracaktır. Yine dediler ki, bu hayvanların karnındakiler canlı doğarsa erkeklerimize helal, kadınlarımıza haramdır. Eğer o ölü doğarsa hepsi onu yemede ortaktırlar. Allah onlara
böyle nitelendirip ayırt etmeli.

kafirlerinin cezasını verecektir. Şüphesiz ki o mutlak ilim ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir. Bilgisizlik yüzünden beyinsizce kız çocuklarını öldürenler ve Allah'ın kendilerine helal olarak rızık verdiği şeyleri Allah'a iftira ederek haram yapanlar, muhakkak ki dünya ve ahirette ziyana uğradılar. Onlar gerçekten saptılar ve doğru yolu da bulacak değillerdir. O bağlı ve bostanlı bahçeleri, tatları çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, yaprakları ve meyveleri birbirine benzeyen ve birbirinden farklı zeytin ve narları yaratıp yetiştiren O'dur. Onlar meyve verince meyvesinden yiyin. Toplandığı ve biçildiği günde de hakkını, öşrünü, zekat ve sadakasını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Gerek yük taşımak, gerek kesmek ve yününden döşek ve yaygı yapmak için kullanılan deve, sığır, koyun ve benzeri davarları yaratan O'dur. Allah'ın size rızık olarak verdiği şeylerden yiyin. Şeytanın adımlarını izlemeyin. Haram yemeyin ve günah işlemeyin. Çünkü O sizin için apaçık bir düşmandır. Allah o hayvanları 8 eş yarattı. Koyundan 2, keçiden de 2. De ki, Allah iki erkeği mi haram etti, iki dişiyi mi, yoksa bu iki dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı? Eğer doğru söyleyenlerseniz, bana ilme dayanarak haber verin. Deveden de 2, sığırdan da 2 çift yarattı. De ki, Allah iki erkeği mi, iki dişiyi mi, yoksa bu iki dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı haram etti? Yoksa Allah size bunu tavsiye ederken, siz şahit olarak orada mıydınız? Böyle bilgisizce insanları saptırmak için Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kimse bulunabilir mi? Şüphesiz Allah o zalimler güruhunu doğru yola eriştirmez. Resulüm, de ki, bana vahyedilenler arasında Allah'a karşı olan tavrınızdan dolayı haram dediklerinizden yiyen bir kimseye haram edileni bulamıyorum. Aksine helal dediğiniz ölü veya akıtılmış kan veya domuz eti ki zaten murdardır yahut da bir fısk yani Allah'tan başkası adına kesilen hayvanlar haramdır. Kim de çaresiz kalırsa başkasının hakkına saldırmamak ve zaruret sınırını aşmamak üzere isteksiz olarak yerse şüphesiz Rabbin çok bağışlayandır, çok acıyandır. Yahudilere tırnaklı hayvanların hepsini haram ettik. Sığır ve koyunun iç yağlarını da onlara haram ettik. Yalnız bunların sırtlarının veya bağırsaklarının yapışmış olarak taşıdıkları ya da kemiğe karışan yağlar hariçtir. İşte onları azgınlıkları yüzünden böyle cezalandırdık. Biz elbette hep doğru söyleriz. Eğer getirdiğin hükümlerde seni yalanlarlarsa de ki Rabbiniz geniş bir rahmet sahibidir. Ama onun azabı bir indi mi artık suçlular topluluğundan geri çevrilmez. Müşrikler puta yahut hevasına tapanlar diyecekler ki eğer Allah dileseydi ne biz ne de babalarımız müşrik olurdu. Üstelik helal hiçbir şeyi de haram yapmazdık. Halbuki onlardan öncekiler de azabımızı tadıncaya kadar peygamberlerini böyle yalanlamışlardı. De ki, yanınızda bize açıklayacağınız bir bilgi mi var? Varsa onu bize çıkarıp gösterin. Siz ancak zanna uyuyorsunuz ve siz sadece uyduruyorsunuz. De ki, kesin delil ancak Allah'ındır. Eğer O dileseydi, elbette hepinizi doğru yola kavuştururdu. De ki, hadi, haram saydıklarınız hakkında Allah'ın bunu haram ettiğine şahitlik edecek olan şahitlerinizi getirin. Şahitlik etseler bile, sen onlarla beraber şahitlik etme, sözlerini kabullenme.''

Ayetlerimizi yalanlayanların ve ahirete inanmayanların heves ve arzularına uyma. Onlar başkalarını Rablerine denk tutuyorlar. Onları sevip onlara bağlanıyorlar. De ki, geliniz, size Rabbinizin haram ettiği şeyi ben okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak, denk tutmayın. Ana babaya da iyilik edin. Fakir düşmek korkusundan çocuklarınızı herhangi bir şekilde öldürmeyin. Biz sizin de onların da rızkını veririz. Zinanın ve her türlü kötü işlerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Allah'ın haram ettiği canı hukukça geçerli sayılan bir hak olmadıkça öldürmeyin. İşte Allah düşünesiniz, aklınızı kullanasınız diye size bunları emretti. Yetimin malına da, rüştüne, erginlik yaşına kadar en güzel hizmetin dışında yaklaşmayın. Ölçü ve tartıyı tam ve doğru yapın. Biz hiçbir kimseye gücünün yettiğinden fazlasını yüklemeyiz. Birileri hakkında söz söylediğiniz zaman, akrabanız da olsa adaleti gözetin, taraf tutmayın. Allah'ın ahdini, verdiği emri ve verdiğiniz sözü yerine getirin. İşte Allah, düşünüp öğüt alasınız, tutasınız diye bunlara emretti. İşte bu İslam, dosdoğru yolumdur. O halde ona uyun. Başka yollara uymayın ki bunlar sizi Allah'ın yolundan ayırmasın. İşte Allah emirlerine uygun yaşayıp kötülüklerden sakınasınız diye size bunlara emretti. Yine biz iyilik yapanlara nimetimizi tamamlamak, her şeyi genişçe açıklamak, doğru yola iletici ve rahmet olmak üzere Musa'ya kitabı, Tevrat'ı verdik. Bu sayede onlar İsrail oğulları Rablerine kavuşacaklarına inansınlar diye. İşte bu Kur'an mübarek bir kitaptır ki onu biz indirdik. Ona uyun ve onunla korunun. Aykırı davranmaktan sakının ki merhamete eresiniz. Bu Kur'an'ı indirmemizin sebebi kitaplar yalnız bizden önceki topluluklar Yahudi ve Hristiyanlara indirildi. Biz onların okunmasından hakikaten habersizdik, anlamıyorduk demeyesiniz diyedir. Yahut bize kitap gönderilseydi, biz onlardan daha doğru yolda olurduk demeyesiniz diyedir. İşte artık size Rabbinizden açık delil, doğru yol rehberi ve bir rahmet gelmiştir. Allah'ın ayetlerini yalanlayandan ve onlardan yüz çeviren ve çevirtenlerden daha zalim kimse bulunabilir mi? Ayetlerimizden yüz çevirenleri bu yüz çevirmeleri sebebiyle azabın en kötüsüyle cezalandıracağız. İnanmak için ne bekliyorlar? Onlar mutlaka kendilerine ölüm veya azap meleklerinin gelmesini yahut Rabbinin imha eden azabının gelmesini ya da Rabbinden kendilerini imana mecbur eden bazı alametlerin gelmesini mi bekliyorlar? Rabbinin bazı alametleri geldiği gün, evvelce iman etmemiş veya imanında hayır kazanmamış hiçbir kimseye imanı fayda vermez. De ki, bekleyin o alametleri. Şüphesiz biz de bekleyenlerdeniz. Dinlerini bir kısmını uygulayıp bir kısmını uygulamaktan kaçınarak parça parça edenler ve şirk ve tağuta mensup liderlerin heva ve hevesleri uğruna dinde grup grup ayrılanlar var ya, sen hiçbir şekilde onlardan değilsin. Senin onlarla hiçbir surette alakan yoktur. Onların işi Allah'a aittir. Sonra Allah onlara yaptıklarını haber verecek ve hesaplarını görecektir. Kim Allah'a bir iyilik ve tevhidle gelirse, kendisine onun 10 misli sevap vardır. Kim de bir kötülükle gelirse, o sadece onun dengiyle cezalandırılır. Onlar haksızlığa uğratılmazlar. De ki, şüphesiz ben Rabbimin beni doğru yola, dosdoğru bir din olan
İbrahim

İbrahim'in hanif tevhid dinine ilettiği bir kimseyim. O müşriklerden değildi. De ki, benim namazım, hac, umre, diğer ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi Allah içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur. Ben bununla emrolundum. Ben bu ümmette Müslümanların ilkiyim. De ki, o Allah her şeyin Rabbi iken, ben Allah'tan başka bir Rab mi arayayım? Herkesin kazandığı ancak kendisinedir. Hiçbir günahkar diğerinin işlediği günah yükünü taşımaz. Herkes kendi yaptığından sorumludur. Sonunda dönüşünüz ancak Rabbinizedir. Hakkında ayrılığa düştüğünüz şeyleri O size haber verecektir. Sizi emirlerini yerine getirmede yeryüzünün halifeleri, görevlileri yapan, size verdiği şeylerde sizi imtihan etmek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O'dur. Şüphesiz ki Rabbinin cezası seridir ve yine şüphesiz O çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Araf Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 206 ayettir. Araf, 46. ayette geçtiği üzere cennetle cehennem arasında yüksek bir tepe olup ondan bahsedilmesi itibarıyla bu kelime sureye ad olmuştur. Bazılarına göre surenin 163 ve 171. ayetleri Medine'de inmiştir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim, Sad. Resulüm, bu kendisiyle insanları uyarman ve inananların da düşünüp öğüt alması ve irşatlarına vesile olması için sana indirilen bir kitaptır. Bundan dolayı yüreğinde bir sıkıntı, bir şüphe olmasın. Ey insanlar! Rabbinizden size indirilen Kur'an-ı Kerim'e uyun. Onun dışında onsuz bir takım velilere, önder ve dostlara uyup peşlerinden gitmeyin. Ne az öğüt alıyorsunuz. Nice isyankar memleket halkı var ki biz onları helak ettik. Öyle ki azabımız onlara Lut kavmine geceleyin veya Şuayb kavmine gündüz uykusundayken geliverdi. Azabımız onlara geldiğinde onların yakınmaları, itirafları biz gerçekten Allah'ın hududunu aşan zalimlerdendik demelerinden başka bir şey olmadı. Kendilerine peygamber gönderilenlere sapmalarının sebebini mutlaka soracağız ve gönderilen peygamberlere de kendilerine uyup uymayandan ve tebliğ vazifesinden elbette soracağız. Ve onlara dünyada yaptıkları her şeyi kesin bilgimizle mutlaka anlatacağız. Biz hiçbir zaman onlardan uzak ve habersiz değildik. O gün, kıyamette herkesin dünyada yapıp ettiğini tartmak haktır, gerçektir. Kimlerin tartıları sevapça ağır gelirse, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Kimlerin de terazilerinin sevap tarafı hafif gelirse, işte onlar inkar ederek veya değer vermeyerek ayetlerimize haksızlık ettiklerinden dolayı kendilerine yazık eden kimselerdir. Andolsun ki sizi yeryüzüne yerleştirdik ve size orada birçok geçim vasıtaları meydana getirdik. Öyleyken pek az şükretmektesiniz. Yine andolsun ki sizin önce insan olarak maddenizi yarattık. Sonra size teşekkül devresinde insan olarak şekil verdik. Sonra da meleklere kudretim için Adem'e secde edin dedik. İblis'ten başka hepsi secde ettiler. O secde edenlerden olmadı. Allah İblis'e sana emrettiğim zaman secde etmekten seni men eden nedir dedi. İblis de ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın dedi. Allah öyleyse in oradan. Orada cennette büyüklük taslaman

kafa tutman senin haddine değildir. Çık oradan. Çünkü sen aşağılıklardansın, buyurdu. İblis, hiç olmazsa insanların tekrar dirilecekleri güne kadar bana mühlet ver, dedi. Allah, sen mühlet verilenlerdensin, buyurdu. İblis, madem ki beni rahmet ve cennetinden kovup azgın bıraktın, andolsun ki ben de insanları saptırmak için senin doğru yolunda onlar için pusu kurup oturacağım. Sonra onların önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından, her yönden onları azdırmak için yanlarına gelip sokulacağım. Onları azdırıp saptıracağım. Sen de onların çoğunu, şükrünü, kulluğunu yerine getirenlerden bulmayacaksın, dedi. Allah buyurdu ki, hadi, yerilmiş ve rahmetimden kovulmuş olarak çık oradan. Onlardan kim sana uyarsa, andolsun ki hepinizi cehenneme dolduracağım. Allah, Adem'e şöyle hitap etti. Ey Adem, sen ve eşin cennette yerleşin. Dilediğiniz yerden yiyin. Fakat şu ağaca yaklaşmayın. Sonra kendisine yazık edenlerden olursunuz. Derken şeytan onlara manevi örtüyle gözlerinden gizlenmiş ayıp yerlerini kendilerine göstermek için cennet kapısı yanında onlara şöyle fısıldadı da, Rabbiniz size meleklerden olursunuz veya cennette ebedi kalanlardan bulunursunuz diye bu ağaçtan meyve yemenizi yasakladı, dedi. Ardından şüphesiz ben sizin iyiliğiniz için öğüt verenlerdenim diye de yemin etti. İşte böylece ikisini de aldatarak o yasak meyveden yedirdi ve Allah katındaki mevkilerini aşağı indirdi. Onlar ağacın meyvesini tattıklarında bir ceza olarak cennet giysisi soyuldu, ikisinin de edep yerleri açılıverdi ve cennet yaprağıyla oralarını örtmeye başladılar. Rableri de onlara, ben sizin bu ağaçtan meyve yemenizi yasaklamadım mı? Şeytan muhakkak ki size apaçık bir düşmandır demedim mi? Diye seslendi. İkisi de, ey Rabbimiz, biz kendimize yazık ettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan, muhakkak biz ziyana uğrayanlardan oluruz, dediler. Allah buyurdu ki, şeytana uymakta birbirinize düşman olarak inin. Sizin için yeryüzünde ecelinizin geleceği bir zamana kadar kalmak ve geçinmek artık takdir edilmiştir. Yine buyurdu ki, orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve oradan dirilip çıkarılacaksınız. Ey Ademoğulları! Size edep yerlerinizi örtecek bir giysi, giyinip süsleneceğiniz bir elbise ihsan ettik. Takva, Allah'ın emrine uygun hareket, haya ve iffetini koruma elbisesi ise daha hayırlıdır. İşte bunlar Allah'ın ayetleri, lütfunun alametlerindendir ki, belki bu sayede düşünüp öğüt alırlar. Ey Ademoğulları! Şeytan, ilk defa ana babanızı yanıltıp çirkin yerlerini kendilerine göstermek için örtülerini soyarak cennetten çıkarmayı başardığı gibi sizi de şaşırtıp saptırmasın. Çünkü o da yandaşları da sizin kendilerini görmeyeceğiniz yerden sizi görürler. Elbette biz şeytanları iman etmeyenlerin dostları yaptık. Onlar kötü, haram bir iş yaptıkları zaman babalarımızı bu yolda bulduk. Onlarda bunları gördük, bunları öğrendik. Allah da bize bunu emretti, derler. De ki, şüphesiz ki Allah çirkin işleri emretmez. Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? De ki, Rabbim bana adaleti ve itidali emretti. Her mescitte namazda yüzlerinizi kıbleye çevirin. Dini yalnız Allah'a has kılarak ve ihlasla kendisine kulluk edip yalvarın. Başkalarını putlaştırıp, tanrılaştırıp onlara sığınmayın. Unutmayın ki ilk defa sizi yarattığı gibi yine ona döneceksiniz. Allah insanlardan bir kısmını doğru yola iletti, bir kısmının da üzerine

kötü niyet ve amellerine göre sapıklık sıfatı hak oldu. Çünkü onlar Allah'ı bırakıp şeytan ve ona yandaş olanları veli, dost ve önder edindiler. Üstelik kendilerinin de hala doğru yolda olduklarını sanırlar. Ey Ademoğulları! Her mescitte, yani secde edeceğiniz zaman ve mekanda zinet olan temiz ve güzel elbisenizi alın, giyinin. Yiyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. De ki, Allah'ın kulları için yaratıp çıkardığı süsü ve onların maddelerini ve rızıktan temiz, helal olanlarını kim haram etmiştir? De ki, onlar dünya hayatında, özellikle kıyamet gününde iman edenler içindir. İşte biz, bilen kimseler için ayetlerimizi böyle geniş geniş açıklıyoruz. De ki, Rabbim açığıyla gizlisiyle kötü işleri, her türlü günahı, haksız yere isyanı, azgınlığı ve kendisine tapılması hususunda hiçbir delil indirmediği şeyi yüceltip ona bağlanmakla Allah'a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır. Her ümmetin bir eceli, takdir edilmiş bir süresi vardır. Onların eceli gelince ne bir an geri kalabilir ne de bir an öne geçebilirler. Tam vaktinde helak olup giderler. Ey Ademoğulları! İçinizden size ayetlerimi anlatan bir peygamber gelir de, kim günahlardan korunur ve kendini ıslah ederse, onlara hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Ayetlerimizi yalanlayanlar, onları kabulde büyüklük taslayanlar ve yüz çevirenler var ya, işte onlar cehennem ehlidirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Şu halde Allah'a karşı yalan uyduran veya ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Onların kitaptan nasipleri neyse kendilerine ulaşacaktır. Nihayet canlarını alacak elçilerimiz, melekler, onlara geldikleri zaman Allah'ı bırakıp da yalvardıklarınız, dilek ve şikayetlerinizi yaptığınız putlar nerede? Diyecekler. Onlar da bizi bırakıp kayboldular diyecekler ve böylece hakikaten inkarcı olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik edecekler. Allah onlara sizden evvel gelip geçmiş cin ve insan ümmetleriyle birlikte siz de girin ateşe buyurur. Her ümmet cehenneme girdikçe kendisine uyup tabi olduğu yandaş ve önderlerine lanet eder. Nihayet hepsi peş peşe orada toplanınca sonrakiler evvelkiler için "Ey Rabbimiz, işte bunlar bizi saptırdı. Onlara ateşten bir kat daha fazla azap ver." derler. Allah buyurur ki "Her biriniz için bir kat fazla azap vardır. Fakat siz onu bilmezsiniz." Buna karşılık öncekilerde sonrakilere "Sizin bize bir üstünlüğünüz yoktur. O halde kazandıklarınız yüzünden siz de tadın azabı." derler. Ayetlerimizi yalanlayıp da ona inanmayıp büyüklük taslayanlar var ya, göğün kapıları onların ruhlarına açılmayacak ve halat iğne deliğinden girinceye kadar onlar cennete giremeyeceklerdir. İşte günahkarları böyle cezalandırırız. Onlara cehennem ateşinden bir döşek ve üstlerinde de yine ateşten örtüler vardır. İşte zalimleri böyle cezalandırırız. İman edip de salih amel işleyenlerse, ki biz hiç kimseye gücünün yettiğinden başka bir şey teklif etmeyiz. İşte onlar cennetliktirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Onların yüreklerinden kin ve haset cinsinden ne varsa söküp atarız. Köşklerinin alt tarafından ırmaklar akarken bizi buna eriştiren Allah'a hamdolsun. Eğer Allah bizi doğru yola iletmeseydi biz kendimiz buna erişemezdik. Andolsun ki Rabbimizin peygamberleri gerçeği getirmiştir derler. Onlara işte dünyada yapmış olduğunuz iyi işlerden dolayı

alimlerin üzerine olsun. Onlar insanları Allah yolundan engelleyen, onu eğri, geri bırakıcı göstermek isteyenlerdir. Onlar ahireti de inkar edenlerdir. İki taraf arasında bir perde olan sur vardır. Araf'ın, surun yüksek tepeleri üzerinde de cennetlik ve cehennemliklerin her birini simalarından tanıyan kimseler vardır. Cennet ehline selamun aleyküm, Allah'ın selamı size olsun diyerek seslenirler ki bunlar çok arzu ettikleri halde henüz oraya, cennete girmemiş kimselerdir. Gözleri cehennem ehli tarafına çevrildiği zaman da "Ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğuyla beraber bulundurma" derler. Yine Araf ehli simalarından kendilerini tanıdıkları inkarcı bir takım adamlara seslenerek "Ne topluluğunuz, ne topladığınız mal, ne de büyüklük taslamanız size fayda verdi" derler. Allah onları hiçbir rahmete eriştirmez diye hakir görüp yemin ettiğiniz bu cennetlik olanlar mıydı derler. Bu sırada cennetliklere de şöyle denilir: "Girin cennete, size hiçbir korku yoktur, siz mahzun olacak da değilsiniz." Cehennem ehli cennet ehline "Sizdeki sudan veya Allah'ın size verdiği rızıktan biraz da bize akıtıp aktarın" diye feryat ederler. Onlar da "Doğrusu Allah bunları kafirlere haram etmiştir" derler. Onlar, o küfre sapanlar, dinlerini bir eğlence ve oyun yaptılar ve dünya hayatı da kendilerini aldattı. İşte onlar bugünlerine kavuşacaklarını unuttukları ve ayetlerimizi bilerek inkar ettikleri gibi bugün biz de ceza içinde onları unutur, terk ederiz. Biz gerçekten onlara iman edecek herhangi bir topluma doğru yolu öğretici ve rahmet olarak hem de mana ve hükümlerini ilim üzere tam bir bilgiyle geniş geniş açıkladığımız bir kitap getirdik. O kafirler ancak onun tevilini, kitabın haber verdiği sonu mu bekliyorlar? Onun haber verdiği akıbet, son, başlarına geldiği gün, önceden onu unutanlar, "Hakikaten Rabbimizin peygamberleri bize gerçeği getirmişti. Şimdi bizim için şefaatçilerden birileri var mı ki bize şefaat etseler veya geri dünyaya döndürülür müyüz ki önce yapmış olduğumuzun başkasını yapsak?" derler. Hiç şüphesiz onlar kendilerine yazık ettiler ve uydurdukları, Allah yerine bağlandıkları varlıklar da kendilerinden uzaklaşıp kayboldu. Şüphesiz ki Rabbiniz gökleri ve yeri 6 günde devrede yaratan, sonra arşı hükmü altına alan, geceyi peşi sıra gelen gündüzle bürüyüp örten, güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş olarak yaratan Allah'tır. Haberiniz olsun ki yaratmak da, emir de, hüküm de ona mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne kadar yücedir. Rabbinize gönülden yalvararak gizlice dua edin. Çünkü o haddi aşanları sevmez. İman, ahlak ve ilahi adaletle belirli bir düzen sağlandıktan sonra bunlardan saparak yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Azabından korkarak ve rahmetini umarak ona dua edin. Muhakkak ki iyi hareket eden ve iyilik yapanlara Allah'ın rahmeti çok yakındır. O, rahmetinin önünde müjdeci olarak rüzgarları gönderendir. Sonunda o rüzgarlar topladığı yağmur yüklü ağır bulutları yüklenince onu ölü, kurak bir ülkeye, bölgeye yollarız. Derken onunla su indirir ve o suyla da türlü türlü meyveler, mahsuller çıkartırız. İşte ölüleri de böyle diriltip çıkartacağız. Artık herhalde bunları düşünüp ibret alırsınız. Rabbinin izniyle toprağa güzel diyarın, bitkisi de bol güzel çıkar.
Kötü olandansa yararsız bitkiden

başkası çıkmaz. İşte şükredecek bir toplum için ayetleri böyle çeşitli şekillerde açıklıyoruz. Andolsun ki Nuh'u kavmine peygamber olarak gönderdik. O da, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Doğrusu ben size inecek büyük bir günün azabından korkuyorum, dedi. Halkından ileri gelenler şöyle dedi: biz seni hakikaten apaçık bir sapıklık içinde görüyoruz. Nuh dedi ki, ey halkım, bende hiçbir sapıklık yoktur. Ben sadece alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Size Rabbimin vahyettiklerini duyuruyorum. Size iyiliğiniz için öğüt veriyorum ve Allah'tan gelen vahiy sayesinde sizin bilmediklerinizi biliyorum. Yoksa siz Allah'ın emirlerine uygun yaşayıp da bu sayede merhamete erişesiniz diye uyarmak için içinizden bir kimse vasıtasıyla Rabbinizden size bir vahiy ve ihtar gelmesine inanmayıp da şaştınız mı? Bunun üzerine onu tekrar yalanladılar. Biz de onu ve onunla beraber gemide bulunanları kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayanları da tufanda boğduk. Çünkü onlar gerçeklere karşı kör bir kavimdiler. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. O da, ey halkım, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka bir ilahınız yoktur. Siz hala Allah'ın emrine uyup azabından sakınmaz mısınız, dedi. Halkından ileri gelen kafirler, biz seni hakikaten bir beyinsizlik içinde görüyoruz ve hiç şüphesiz seni yalancılardan sanıyoruz, dediler. Hud dedi ki, bende hiçbir beyinsizlik yoktur. Ben sadece alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Size Rabbimin vahyettiklerini duyuruyorum ve ben sizin iyiliğiniz için çalışan güvenilir bir öğütçüyüm. Yoksa gelecek azaba karşı sizi uyarmak için içinizden bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size bir öğüt ve ihtar gelmesine mi şaştınız? Düşünün ki Allah sizi Nuh kavminden sonra onların yerlerine geçirdi, hükümdarlar yaptı. Yaratılışta size onlara nispetle fazla boy, poz, üstünlük ve kuvvet verdi. O halde Allah'ın nimetlerini unutmayıp hatırlayın ki kurtuluşa eresiniz. Onlar, yalnız Allah'a kulluk etmemiz ve babalarımızın tapmakta olduklarını bırakmamız için mi bize geldin? O halde doğruyu söyleyenlerden sen, bizi tehdit ettiğin o azabı getir bize, dediler. Hud dedi ki, artık Rabbinizden üzerinize bir azap fırtınası ve gazap elbette gerçekleşti. Allah, onlara tapmanız hakkında hiçbir delil indirmediği halde, sizin ve babalarınızın taktığı uydurma isimli putlar hakkında mı benimle tartışıyorsunuz? Artık bekleyin azabın gelişini. Ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Onu ve onunla beraber olanları katımızdan bir rahmetle kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayanların ve iman etmeyenlerin de kökünü kestik. Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Onlara dedi ki, ey halkım, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Size Rabbinizden apaçık bir delil ve mucize geldi. İşte size bir mucize olarak Allah'ın dişi devesi. Onu kendi haline bırakın. Allah'ın arzında otlasın. Ona dokunmayın, bir fenalık yapmayın. Yoksa sizi acıklı bir azap yakalar. Ey Semud kavmi! Düşünün ki vaktiyle Allah Ad kavminden sonra size hükümranlık bahşetti. Sizi yeryüzünde yerleştirdi. Ovalarında köşkler edinip dağlarından evler oyar, kayaları yontardınız. Artık Allah'ın nimetlerini anın, emirlerinden çıkıp yeryüzünde ortalığı karıştırarak bozgunculuk yapmayın. Onun kavminden iman etmeyip büyüklük taslayanlar, içlerinden kendilerince zayıf ve hor görülen müminlere, siz Salih'in gerçekten Rabbi katından gönderilmiş bir peygamber olduğunu biliyor musunuz? Dediler. Onlar da,

0: Doğrusu biz ona ve onunla gönderilenlere inananlarız, dediler. Büyüklük taslayan o kişiler, biz sizin iman ettiğinizi inkar edenleriz, dediler. Derken o mucize olarak gönderilen dişi deveyi ayaklarından biçerek öldürdüler. Ve Rablerinin emrine isyan ettiler. Ve ey Salih, eğer sen gönderilen peygamberlerdensen, bizi tehdit ettiğin azabı bize getir, dediler. Bunun üzerine onları şiddetli bir sesle gelen sarsılma yakalayıverdi de yurtlarında dizüstü çöküp cansız kalıverdiler. Salih de gördüğü dehşet verici manzara karşısında yüzünü öteye çevirip, ey kavmim, andolsun ki ben size Rabbimin gönderdiği hükmü duyurmuş ve size iyiliğiniz için öğüt vermiştim. Fakat siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz, dedi. Lut'u da gönderdik. O da vaktiyle kavmine demişti ki, sizden önceki alemlerden hiç kimsenin yapmadığı bir fuhşu mu yapıyorsunuz? Siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere varıyorsunuz. Doğrusu siz haddi aşan azgın bir kavimsiniz. Kavminin cevabı, onları, Lut ve yandaşlarını kasabanızdan çıkarın. Herhalde onlar fazlasıyla temiz olan insanlarmış, demekten başka olmadı. Biz de onu ve ehlini, aile ve taraftarlarını, karısı hariç kurtardık. Çünkü o, gizli küfrü sebebiyle geride kalıp helak olanlardan oldu. O sırada üzerlerine felaket getiren bir yağmur yağdırdık. İşte bak, günahkar suçluların sonu nasıl oldu? Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Onlara şöyle dedi: ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil geldi. Ölçüyü ve tartıyı tam yapın. İnsanların eşyasını, haklarını eksik vermeyin. İman ve ilahi adaletle düzeltildikten sonra da yeryüzünde tekrar saparak bozgunculuk yapmayın. Eğer inanan kimselerseniz bunlar sizin için hayırlıdır. İman edenleri tehdit edip Allah yolundan alıkoyarak ve o yolu eğri göstermek isteyerek yol başına oturmayın, köşe başlarını tutmayın. Düşünün ki vaktiyle siz azdınız da Allah sizi çoğalttı. Bakın, Allah'ın emirlerinden saparak fesat çıkaranların sonu nasıl oldu? Eğer içinizden bir grup benimle gönderilene iman etmiş, bir grup da iman etmemişse, Allah aramızda hükmedinceye kadar sabredin. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 8'i dinlediniz.
2: Akra dinle, farkında ol.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, onlara de ki, size gökten ve yerden kim rızık veriyor? Kulak ve gözleri yaratmaya kimin gücü yeter? Ölüden diriyi, diriden ölüyü kim çıkarıyor? İşleri kim belirli bir düzen içinde yönetiyor? Duraksamadan hemen Allah diyecekler. O halde hala emrine

ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك